eğitimi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

0: günaydın. Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickbox sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickbox yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboxla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabık sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm, hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım, hani yaşı çok küçük, ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen

Devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok. Sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş. Çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı. Bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece

bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu sporu yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'a çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim. Kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda kickboks milli takımda antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
2: Hani yok. Rakibin şu, bir şey yok. Sen onlarda en iyi sensin, öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksiğin yok. Tamam? Dikkat edeceksin. Böylelikle başarılı gelecek. Hadi bakalım.
1: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, bu sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
0: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım.

sakatlık ya da yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçmiştim.

genelde sabah 6 gibi kalkıyorum. 7'ye kadar antrenman yapıyorum. Koşumu tamamlıyorum. Geliyorum, duşumu alıyorum. Daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti, hayata bağladı. Belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bu sporu yapmak gerçekten zor ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin.
1: Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı, 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor.
0: Sen ne öğretmen olmak istiyorsun? Güzel arkadaşlar.
1: Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Yani hiçbir zaman bu sporu yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı. Ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da. Bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon.

0: oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
1: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak bu sene.
0: Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Diğer günler genelde koşu, ağırlık, crossfit tarzında antrenmanlarımız oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor. Ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir. Şu an en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
2: Hani ki yaptığın zaman yapacağını da unutursun. Tabii sakin, kendin gibi dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
0: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
2: Sağ. Sağ sol.

0: Evet, konuğumuz Profesör Doktor Tolga Güver. Merhaba. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Konumuz astrofizik. Hiç anlamam. Zaten bir insan astrofizikten anlasa niye televizyoncu olur ki?
1: Estağfurullah.
0: Ama öğrenebiliyorum. Öğrenebilirim.
1: Bir ufak hatırlatma yapayım. Brian May'i biliyorsunuz. Queen'in gitaristi. Hı hı. Astrofizikçidir.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bu da benim eksikliğim. Peki hocam, siz İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma Merkezi Müdürüsünüz.
1: Doğrudur.
0: Aynı zamanda.
1: Aynı zamanda Fen Fakültesi'nin öğretim üyesiyim tabii İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Evet. Sizle konuşacak çok şey vardır. Neyi gözlemliyorsunuz hocam?
1: Vallahi tabii dünya dışındaki her şeye bakıyoruz. Özellikle bizim gözlemevine özelinde konuşursak, birincisi rutin güneş gözlemleri yapılıyor.
0: Mutlu musunuz? Yani mutluluk dünya dışında mı?
1: Mutluluk.
0: Yani bu tarafa bakmayınca
1: daha
0: dünyanın...
1: Daha mutlu. O kesin.
0: Kesin.
1: Tabii.
0: Dur,
1: yani...
0: Hemen ilgilenmeye başlıyorum bu
1: tamam,
0: konuyla.
1: Tamam, güzel. Mutluyuz tabii, yani tabii kişisine göre değişir ama biz mutluyuz halimizden. Daha çok fizik araştırmış oluyoruz aslında. Evren bize kendimizin hayal edemeyeceği, büyük çoğunlukla da hayal edememediğimiz bir laboratuvar imkanı sunuyor aslında. Sürekli bir şeyler oluyor.
0: Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani hedef nedir orada yaptığınız çalışmalarda? Şimdi, biraz orayı açarsanız belki ilk defa benim gibi tabii, ilk defa duymuş seyircilerimiz de vardır.
1: Tabii şimdi yani astronomi denince işte gök cisimlerinin hepsinin incelenmesi, bu konumlarının incelenmesi olabilir gökyüzündeki. Fiziklerinin incelenmesi olabilir. Yani doğalarının, yapılarının, nasıl ışınım yaptıklarının, nasıl böyle parlaklar bu kadar uzak olmalarına rağmen, bunların incelenmesi olabilir. Bir sürü buradan detaylanan konular var. Bunlarla uğraşıyoruz. Asıl olarak oradan gelen ışınımla ilgili olarak incelemeler yapıyoruz. İşte başka formlarda da olabilir ama genel olarak asıl olay bu. Bunu da daha çok gözlemler yoluyla yapıyoruz. Çünkü bir

0: klasik normal bir fizikçiden farklı olarak kendi laboratuvarımızı kurup da orada deneyler yapma şansımız yok. Az önce onu söylemeye çalışıyordum. Evren o anlamda bize hiç hayal etmediğimiz, beklemediğimiz farklı durumlar sunuyor. Bizim yaptığımız gözlem evi olarak işte bunları sürekli gözlemek, kayıt altına almak en başta ki sonrasında oturup üzerine düşünüp doğalarının sebeplerini anlayabilirim. Nasıl oldu da, ne oldu da evrende, dünyada fizik kanunları nasıl şekil alıyor ki gözlediğimiz şeyi gözleyebiliyoruz. Yani bu en basitiyle mesela Galileo ilk teleskopla gökyüzüne baktığı zaman yaptığı gözlemlerden bir tanesi Jüpiter'in uydularının gözlemi, keşfi. O zaman böyle şöyle tanımlıyor. Jüpiter'in hemen yakınında 4 tane ve tam birbiriyle hizalanmış yeni yıldız var diyor. Çok ilginç bir durum diye bunu şey yapıyor. Çünkü birbiriyle hizalanmış bir şekilde gidiyorlar. Sonra bunların zamanla kaybolduklarını, tekrar göründüklerini görüyor. Çünkü etrafında dönüyorlar Jüpiter'in. Ve buradan yola çıkarak asıl olarak da en sonunda dünyanın güneş etrafında döndüğüne, sonrasında da işte...
1: Aslında dünyaya dair bilgiyi de oradan elde ediyoruz değil mi? Bu devam ediyor herhalde.
0: Tabii ki. Yani bu karşılıklı bir etkileşim. İşte Kepler kanunlarını çıkarırken güneşin etrafında döndüğümüzü dünyanın söylerken, mesela en basitinden bunları iddia ederken, hep gökyüzündeki yıldızların, gezegenlerin gözlemlerini kullanıyor. Bunları yaparak sonuçta nihayetinde Newton kütle çekim kanununu buluyor. Sonuçta bunlara dayanarak, Kepler kanunlarını kullanarak ve bu silsileye bakarsanız en sonunda yer çekimi ile ilgili bir anlayışa kavuşmuş oluyoruz. Ve sonra da bu sonra Einstein tarafından değiştiriliyor. Ama söylemek istediğim, önce uzaya bakıp dediğiniz gibi aynen, sonra buradaki kanunlarla işleyişle ilgili durumları çıkıyoruz. Bazen tersi de oluyor. Burada böyleyse evrende de böyle olmalı diyoruz. O zaman başka varsayımlar yaparak başka sonuçlar bulmaya çalışıyoruz ve teyit etmeye çalışıyoruz. Buradaki anlayışımız evrendeki diğer durumlarda gerçekten karşılanıyor mu, doğru mu, yanlış mı diye bunları inceliyoruz. İşte Einstein'ın relativite teorisini test etmemiz gibi evrendeki değişik durumları kullanarak.
1: Peki şöyle bir öngörüyle alakalı bir soru sorayım. Bu bilginin sürekli yeni bir veriler üretiyorsunuz herhalde.
0: Tabii,
1: değil mi? Bilgi
0: olması
1: değişiyor, dinamik. Peki bu veriler yakın gelecekte bize ne söylüyor? Nasıl öngörüleriniz var? Sizin geleceğe bakışınız nedir? Biz çünkü biraz gelecek odaklı bir program olduğumuz için böyle 2035'ler, 2040'lar sizin zaviyenizden nasıl bir gündelik hayat görünüyor? İnsanlar bugüne kadar bilmediği neleri bilebilir?
0: Valla işte en büyük bu anlamda keşiflerden, aslında anlayışlardan bir tanesi yine astronomiden çıkan işte. Az önce söylediğim şeyin devamı oluyor, daha da iyi. Kütle çekim kanununu çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Einstein'ın relativite teorisiyle de bunu iyice teyit ediyoruz. Cep telefonumuzdaki GPS'lere kadar da kullanıyoruz. Ama gelin görün ki evreni geniş ölçekte gözlediğimiz zaman evrendeki yapıların birbirine olan kütle çekimsel etkileşmelerinin tam da beklediğimiz şeyi göstermediğini görüyoruz. Ve buradan hareketle de aslında gözleyebildiğimiz maddenin, hani sizi beni oluşturan maddenin, evrendeki bütün kütlenin sadece çok küçük bir kısmını, %25'ini oluşturduğunu anlıyoruz. Ve bunun bir kısmı işte karanlık madde dediğimiz bir form. Bir kısmı da karanlık enerji dediğimiz, açıkçası isminden anlaşılacağı üzere hiçbir şey bilmediğimiz bir form. Ve işte söylediğiniz gelecekte, yakın gelecekte özellikle işte fırlatılacak yeni teleskoplar, yeni uydular vesaireyle de en büyük amaç, bugün hani astrofizik çerçevesine bakarsak, bunları anlamak. Yani.
1: Zor bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Sizce insanın evrene dair bilgisi 100 üzerinden kaçtır?
0: İşte bildiğimiz bütün maddeyi topladığımızda %5'i yapıyor. Bu optimistik bir yaklaşım, çünkü bütün maddeyi, bildiğimiz bütün maddeyi de bildiğimizi, her şeyini mümkün değil varsaymamız. Öyle düşünürseniz en iyi ihtimalle %5 demek.
1: Yani biz evren hakkında %95 bilmiyoruz.
0: Yani
1: çok güzel bir çalışma alanınız var. Hiçbir şey bilinmiyor.
0: Astronominin böyle bir güzel tarafı vardır genelde.
1: Çünkü yapacak çok şey var.
0: Değişik şeyleri evren hep bize sunuyor ansızın. Bir bakıyorsunuz ki çok temel bir fizik kanunundan yola çıkarak, mesela karanlık maddenin de karanlık enerjinin de keşfi aslında çok temel kütle çekim dediğimiz, bildiğimiz Newton mekaniğinin gökyüzündeki cisimlere uygulanması sırasında ortaya çıkmış bir problem.
1: Hocam çok merak edilen bir şeyi sorayım. Bir Bafra pidecisi dükkanı Mars'a ne zaman açılır?
0: Of. Bayağı var. Pideci ne zaman
1: tarih verir misiniz?
0: Valla gezegenimizi bu hızla tüketmeye devam edersek herhalde
1: zaten
0: bayağı
1: mecbur
0: hızla açıldı, açıldı, açılmadı.
1: Siz ne düşünüyorsunuz? Mars'ı ıslah etmek mi diyorsunuz? Mars'ı evet, ıslah yani etmek gerekecek değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani bu çok bana mantıksız geliyor ama bilmiyor da olabilirim. Ben bir başka bir gezegeni gidip ıslah etmek çok iyi bir fikir gibi gelmiyor. Ben sunucu olduğum için istediğimi söyleyebiliyorum. Böyle bir özgürlüğüm var. Saçma bir şey mi söyledim?
0: Yok, bu son derece tercih meselesi olan bir soru. Islah etmeli miyiz, etmemeli miyiz?
1: Evet, koca biz bizden dünyada büyük değil mi? Dünyada.
0: Yok değil, bizden küçük Mars.
1: Bizden küçük, küçük mü? Ha, iyi bari.
0: Ona çok fazla sıkıntı yok. Fakat zaten aslında bulunduğumuz ortamı hep ıslah ederek yaşamıyor muyuz insanlık olarak? Ormanlarda yaşamıyoruz. Etrafımızı şehirlerle, şeylerle, kendi işimize geldiği şekilde şekillendirmişiz.
1: Ama Mars'ı önce ıslah edeceğiz. Orada bir doğa kelimenin tam anlamıyla yaratacağız. Sonra oraya işte inşaatlar yapıp o doğayı mahvedeceğiz. Proje bu herhalde değil mi?
0: Muhtemelen önce oraya bir inşaatlar yapacağız tabii de. Önce bir gitmek gerekecek
1: bu
0: ama kısıtlı ortamda.
1: Mümkün mü yoksa bir fantazi mi?
0: Şu anda şimdi matematikte iki şey vardır. Bir sonsuz, bir de sayılabilir sonsuz diye. Ona biraz benziyor soru aslında. Kesinlikle imkansız değil. Ama şu anda oldukça zor. Bunun da temel bir sebebi var. O da aslında alakasız gibi görünecek ama bence Mars'ın kuvvetli bir manyetik alanı yok. Ve yüzey çekimi çok fazla değil. O yüzden atmosferini çok fazla barındıramıyor ve güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklara çok açık. Bu zararlı tabii. Bizim dünyamızın böyle bir manyetik alanı olduğu için biz bu korumanın altında yaşayabiliyoruz. Atmosfer bu korumanın altında bulunabiliyor. Doğa bu korumanın altında bulunabiliyor. Bunu sağlaması en büyük zorluğu. Aslında oraya gitmek, gelmek, orada bir bina yapıp içinde yaşamak sıkıntı değil ama oralarda biraz sıkıntımız var gibi. Mars'ın da zaten geçmişine bakıldığında aslında bunların hepsinin bir kısmının en azından büyük olasılıkla olduğu fakat bir şekilde gezegenin bu aktivitesini kaybettiği görülüyor bugün için. Sıkıntı burada. Bunu yapabilirse, bunu yapabilmenin bir yolunu bulursa insanlık aslında gidebilmesi için çok büyük bir şey yok.
1: Siz uzayı çalışıyorsunuz ama ben dünya ile ilgili bir şey soracağım. Bu iklim değişikliği için ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Oradan bir oraya gidip geri bakınca.
0: Aslında işte oraya gidip bakmak bu anlamda da faydalı oldu. Benim şahsi evet, alanım olarak değil ama işte bunun en ekstrem durumu Venüs. Son derece küresel ısınmanın hani doğal yollarla ama çok fazla olduğu, çok kalın bir atmosfer tabakasıyla örtülü olduğu için gezegen. Çok sıkıntılı, çok yüksek sıcaklık, çok şey. Vallahi şu anda verebileceğim cevap durumun pek iyiye gitmediği yönünde. Bu anlamda pek bir inisiyatif de gösteremiyoruz. O yüzden pideciyi acilen Mars'a açsak iyi olur. Yoksa zaten.
1: Peki hocam, birkaç dakikamız kaldı herhalde. Evet. 4 dakikamız. Bunu nasıl kullanmak istersiniz? İsterseniz bizim bu yaptığınız çalışmalar, ülkemizdeki bu çalışmalar dünya ile karşılaştırılınca nasıl? İsterseniz öyle bitirelim programımızı.
0: Olur. Şimdi temel bilimlerin pek çok alanında güzel çalışmalar yapılıyor Türkiye'de. Bunlarla da pek çok alanda en azından rekabet edebilmek mümkün. Ama sıkıntı daha çok burada işin içine büyük bütçeler, büyük imkanlar geldiği zaman oluyor. Bir de sayı anlamında tabii. Az sayıda insan belli konularda çalışıyor. O anlamlarda sıkıntımız var. Ama madem böyle bir şans verdiniz, tabii işte yakın zamanda birkaç yıla açılması planlanan Erzurum'da bir Doğu Anadolu Gözlemevi diye bir teleskobumuz olacak. Atatürk Üniversitesi'nin oradaki öncülüğünde yürütülen bir proje kapsamında. Bununla beraber epey bir imkana kavuşacağız. Bugüne kadar TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi vardı Antalya'da kullandığımız. O zaten aktif olarak göreve devam ediyor ama astronomi teknolojiyle hep iç içe olan bir bilim dalı. Çünkü çok uzaktaki çok sönük vesaire cisimleri gözlüyoruz. İşte Galileo'nun teleskobu kullanmasından, dürbünü icat edilince hemen anlayıp mercekleri gökyüzüne çevirmesinden beri teknolojiyle iç içe giden bir alan. Bazen gelişimine katkı sağlıyor, bazen şey yapıyor. O yüzden oralarda biraz bizim eksiğimiz olabiliyor zaman zaman. Ama bu açıkları en azından doğru yatırımlarla gidermek
1: mümkün. Eğitim tarafında nasılız? Yani bu konuda öğrenciler kaç bölümümüz var?
0: Şu anda aktif Türkiye'de olarak eğitim veren Türkiye'de Astronomi ve Uzay Bilimleri adı

0: 4 bölüm var. İstanbul ilk kurulanı 1933'te reformla beraber. Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi var. Bir de Atatürk Üniversitesi'nde bu gözleme projesiyle birlikte başlamış daha genç bir bölümümüz daha var. Bunların yanında uzay bilimleri ve teknolojileri bölümleri var. Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi gibi birkaç yerde daha. Bu iş fizik de içerdiği için, tabii aslında fiziğin bir dalı olduğu için bazı fizik bölümlerinde de var. Biz bölümler olarak hani kendi bölüm gözlemimi söyleyebilirim. Bir zamanlar yaşanan temel bilimlerdeki öğrenci ilgisizliğini yaşamadık. Bu anlamda avantajlı olduk. Öğrenciler hep en azından bizim İstanbul'daki bölüm olarak söyleyebilirim. Kontenjanımızı hep doldurduk. Hep makul insanlar, yeterli sayıda öğrenciler geldi. Gelen öğrencilerin bir kısmı çok ilgili, çok meraklı, çok isteyen insanlar oluyor. Bir kısmı da sınavdan bir şekilde gelmiş olan, tabii her bölümde olduğu gibi oluyor. O bizim için yeterli.
1: Son var. Bir dakikamız. Buyurun. Bunu şöyle değerlendirelim. Şu anda bizi izleyen lise öğrencilerine bir şey söyleyin, kapatalım programımızı.
0: Vallahi hep büyük düşünsünler. Etraflarındaki imkansızlıklar veya o tarz gördükleri şeyleri pek umursamasınlar. Çünkü iyi çalışınca, yeterince çalışınca bazı şeyler güzel şekilde sonuçlanıyor, sonuçlanabiliyor. Öyle ya da böyle ama bir şekilde güzel olabiliyor. O yüzden çalışmaya devam.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdilik bu kadar efendim. Görüşmek üzere. Konuğumuz Yasemin Meriç. Uzman klinik psikolog.
2: Evet.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Klinik psikolog ne demek? Uzman klinik psikolog ne demek?
2: Uzman klinik psikolog demek aslında bir bütün olarak söylemek lazım bunu. Psikoloji lisans eğitiminin ardından klinik psikoloji üzerine uzmanlığını tamamlayan meslek erbabına uzman klinik psikolog deniyor. Klinik psikoloji, psikolojinin...
1: Ben de tam hala anlamadım diyecektim.
2: Evet, şimdi ben klinik... anlamanıza yardımcı olacağım. Farklı uzmanlık alanları var psikolojide. İşte gelişim psikolojisi... benim uzmanlığını yaptığım gibi klinik psikoloji gibi, klinik psikoloji ya da endüstri psikolojisi gibi, klinik psikoloji daha çok insanın duygu, düşünce, davranışları üzerine yoğunlaşan, oradaki psikopatolojiler üzerine yani psikolojik hastalıklar üzerine yoğunlaşan bir eğitimi tamamlamak.
1: Ama başka ne olabilir ki zaten?
2: Sadece
1: şu tarif ettiğinizin dışında başka bir psikolojik çalışma var mı?
2: Tabii ki çok var. Mesela gelişim psikolojisi tamamen insan canlısının yaşamının ilk yıllarında gösterdiği gelişimlere odaklanan bir psikoloji alt dalı. Endüstri psikolojisi tamamen kurumlara, endüstri psikolojisine, endüstride çalışan insanlara ve insan davranışına odaklanan bir psikolojinin uzmanlık alanı. Deneysel psikoloji var mesela. Daha çok böyle insan davranışları üzerine değil de tüm canlılar, hatta belki hayvanlar üzerine yapılan bir takım deneyleri takip eden, böylece bize sahada çalışmak üzere aslında bir takım veriler aktaran psikolojinin uzmanlık alanı var. Günler geçtikçe uzmanlık alanları da artıyor ama klinik psikoloji herhalde en revaçta olan, hele son yıllarda ülkemizde en çok revaçta olan uzmanlık alanı.
1: Neden bu böyle bir popülerize oldu? Çünkü şöyle, eskiden bunu filmlerde çok görürdük.
2: Evet.
1: Değil mi? Bizim şöyle bir tespitim vardı benim, doğru mudur bilmem. Hani mahalle kültüründe psikologların yerini başka, yani bizim komşularımız, akrabalarımız mı alıyor? Şehirli insan çok mu yalnız?
2: Evet ama şöyle kötü değerlendirmek lazım. Kötü tespit değil ama...
1: Eksik tespit. Büyük ihtimalle öyledir. Evet, benim tespitlerim genelde öyledir. Siz tamamlayın.
2: Tamam lütfen. Ben bunu biraz tamamlamak isterim. Aslında çok da önemli bir konu. Çünkü burada şöyle bir algı var gibi anlıyorum ben söylediğinizde. Yani psikolog denilen kişi ya da psikoterapist denilen kişi aslında bir insanın yalnızlığını paylaştığı, konuşarak içini boşalttığı, rahatladığı kişidir gibi bir algı var. Toplumun birçok...
1: Ben öyle olduğunu düşünüyordum şu ana kadar.
2: Ne mutlu ki şu anda ben size ve bizi izleyenlere böyle olmadığını anlatma şansına sahip oldum.
1: Süper, buyurun.
2: Aslında sadece konuşup insanların rahatlamasına yardımcı olan kişiler değiliz. Psikoloji bir bilim dalı. Bir bilim dalı ne demek? Bir takım araştırmalar yapar, bilimsel gerçeklikler üzerine kuruludur ve aslında bir amacı vardır. Yani dur bakalım, karşılıklı bir konuşalım, o konuşma bizi nereye götürecek, orada dertleşelim, karşılıklı hayatla ilgili fikirlerimizi paylaşalım gibi bir şey değil aslında.
1: Yani mahallede yaptığımız

0: Dertleşmek.
1: Dertleşme. Tamam. Ama tabii ki psikologların, daha doğrusu psikoterapistlerin yaptığı şeyin bir kısmını karşılıyor. Ama böyle %10, %20 gibi bir kısmını. Fakat biz elimizde bazı veriler olduğu için o verilere göre danışanlarımızla özellikle terapi yaparken bir formülasyon üzerinden gidiyoruz. Yani mesela siz bana bir sorunla geldiniz. Dediniz ki Yasemin, benim şöyle bir sıkıntım var. Ben çok kaygılanıyorum televizyon programına çıkmadan önce. Kalbim güm güm güm atıyor. Elim ayağım titremeye başlıyor. Hatta bir gece önceden düşünüyorum yarın nasıl geçecek, neler olacak. Ve bu benim hayatımı çok etkiliyor. İşimi bile yapmak istemiyorum. Ben size ya bir anlat işini, bir dök bakalım, rahatlarsın. Bir şey olmaz, yaparsın, başarırsın demiyorum. Psikologların işi böyle bir şey değil. Psikologlar daha çok acaba sizin bu düşüncelerinize, bu kaygılarınıza sebep olan altyapıda yaşantılarınız var mı? Şemalarınız, düşünce şemalarınız var mı? Kognisyonlarınız var mı? Bunları nasıl değiştirebiliriz?
0: Nedenleri üzerine düşünüyorsunuz. Nedenleri arkadaş daha gaz veriyor. Değil mi?
1: Evet, evet, biraz öyle diyebiliriz. Ve tabii bir formülasyon üzerinden gittiğimiz için de ne zaman ne yapacağımız, nereye dokunacağımız çok belli. Ve bunun tetikleyicileri, sürdürücüleri nelerdir? Bunun önüne geçmek için neler yapabilirsiniz? Aslında biraz bunlar üzerine çalışıyoruz. Yani eli kolu nereye dokunacağı çok belli olan bir şey. Genellikle en azından benim takip ettiğim ekol. Çünkü psikoterapide de farklı ekoller var. Bir de işte Freud'un başlattığı psikanaliz dediğimiz başka bir uygulama var.
0: O nedir? Psikanaliz nedir?
1: Psikanaliz daha çok bilinçaltı ve bilinç dışı noktalara dokunmaya çalışan, çok daha uzun süreli devam eden bir psikoterapi yöntemi. Burada da aslında farkında olmadığınız, bastırdığınız bazı duygularınızı, nelere ne şekilde yansıttığınızı, farkında olmadan nelere transfer ettiğinizi, aktardığınızı bulmaya çalışan bir ekol. Bu da çok kıymetli i̇nsanın, ancak ben onu kullanmıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ya insanın kendisini tanımasına mı?
1: İnsanın kendisini tanımasına, yaşadığı ya da yaptığı birçok şeyin altında yatan sebepleri bulmasına yardımcı olan bir ekol. Çok kıymetli bir ekol.
0: Peki sizi bulmuşken son sorumu soracağım. Sonra biraz gelecek konuşalım. Tamam. Bizim programımızın özü gereği. Psikiyatri nedir? Nasıl ayrılıyorsunuz?
1: Psikiyatriyle şöyle ayrılıyoruz.
0: Ayrılıyor musunuz?
1: Tabii ki ayrılıyoruz. Aslında kol kola gitmemiz gerekiyor ama çıkış noktamıza bir ayrışma var. O da şu, tıp fakültesi mezunları daha sonra uzmanlığını psikiyatri üzerine yaptıklarında psikiyatri uzmanı oluyorlar. Bizler Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarıyız. Psikolojiyi bitirdikten sonra bizler de klinik psikoloji üzerine uzmanlığımızı alıyoruz. Ama çok ortak noktamız var fakat ayrıştığımız noktalar da var. Genelde psikiyatristler daha çok beyin kimyası, vücut hormonları yani tıpla ilgili olan kısımla uğraşırlar. Tabii ki psikoterapi yapan psikiyatristler de var. Bazen bunu birlikte götürürler. Bizler tamamen ilaçtan ayrı olarak, çünkü buna dair bir eğitimimiz zaten yok. Tıp fakültesi mezunu
0: siz
1: değiliz.
0: İlaç tedavisi uygulamıyorsunuz.
1: Hayır, uygulamıyoruz.
0: Onu psikiyatri.
1: Onu psikiyatri uzmanları
0: peki,
1: yapıyor.
0: Peki, o zaman anladım ben. Biraz gelecek konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Şimdi gelecekle ilgili bütün öngörüler gerçekleşiyor bir bir. Özellikle bu işte algoritmalar, yapay zekalar artık böyle bir şüphe kalmadı. Hayatımıza girmeye başladı. Yeni bir uygarlık çağı ve bunu öyle bir kabul ettik ki bütün bunların olacağını, işte robotlar, sürücüsüz araçlar falan, bunu öyle bir kabul ettik. Artık insanlar peki insan ne olacak, mutlu mu olacağız diye başka şeyler konuşmaya başladılar. Bu da çok güzel. Mesela geçtiğimiz günlerde 1 Mart Dünya Gelecek Günü'ydü. Onların da teması mesela mutluluk 2040'tı. Artık hani öyle bir içimize sindi ki bu teknolojik gelişmeler, insana ne olacak? Ne olacak? Daha mı mutlu olacağız? Siz de bu konuda kafa yorduğunuzu biliyorum.
1: Evet.
0: Nasıl gelecek gelecek? Diyelim ki 2040'a böyle bir 15-20 yıllık bir yakın gelecek üzerinden konuşalım. Hani 2100-150 oraları konuşmayalım. Yakın geleceği konuşalım.
1: Evet, zaten yakın gelecek birazcık daha üzerine konuşulabilir geliyor bana da,
0: evet,
1: açıkçası.
0: Öngörülebilir, bilimsel. Geliyor.
1: Şimdi mutluluk enteresan bir kavram. Son yıllarda dünyada çok çok üzerine konuşulan bir şey mutluluk aslında. Ve gelecekte daha mutlu olacağız gibi bir yaklaşım bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü neden? Ben şu soruyu soruyorum. Şu an mutlu değil miyiz? şundan daha ne kadar mutlu olmak istiyoruz? Şu an mutlu olamaz mıyız acaba istesek?
0: Şu an her ne kadar mutluysak mutluyuz diyelim. Aha. Gelecekte mesela 10 üzerinden 4 mutluyuz diyelim. Hı hı. Gelecekte 6 mı olur 2 mi olur? Böyle bir öngörü var mı?
1: Şöyle ben bunun kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte, bugün ve gelecekte kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum ve gelecekte de böyle olacak. Yani gelecekte de mutlu ve mutsuz insanlar olacak yine. Mutluluğu şu anki derecelendirmeye göre bakarsak daha yüksek yaşar mıyız gelecekte diye eğer soruyorsanız olabilir. Ama bunun insanın var olan durumunu nasıl değerlendirdiği, ona nasıl anlamlar yüklediği ve ne beklediğiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi mutluluk dediğimiz şey kişiden kişiye aslında tanımı değişen bir şey. Sizin mutluluktan anladığınızla benimki birbirinden farklı olabilir. Gelecekte insanların mutluluktan ne anlayacağı da farklı olacaktır.
0: Bilimsel bir tanımı var mı mutluluğun?
1: Bilimsel bir tanım değil ama şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Çok araştırma yapılıyor. Belki de psikoloji biliminin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri mutluluk. Mutluluk nedir? Çünkü mutlulukla tatmin, mutlulukta anlam arayışı birbirinden karıştırılıyor. Ama ben çok sayıda psikoterapi yaptım bugüne kadar ve hep şunu gördüm açıkçasını söylemek gerekirse. Bir insanın gerçekten mutlu hissettiği anlar, yaşadığı anı doya doya yaşayabildiği anlar. Şimdi bununla ilgili çok uzun süreli araştırmalar da var. Mesela şöyle örnek vereyim. Biz burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ya. Eğer ki sohbet ederken tam anlamıyla ben bu anda kalabiliyorsam, zihnimi, duygularımı, bedenimi, bütün her şeyi burada tutabiliyorsam, buradan sonra yapacaklarımı düşünmüyorsam, buraya gelmeden önce trafikte bir sıkıntı yaşadıysam o aklıma gelmiyorsa, bütün varlığımla buradaysam işte aslında mutluyum demektir.
0: Yani insanın mutluluğunu bir koşula bağlaması, işte evim olursa mutlu olurum, arabam olursa mutlu olurum, işte evlenince mutlu olurum. Bu biraz ertelemek değil mi mutluluğu?
1: Bu biraz ertelemek. Bir çıta koyuyoruz, bir hedef koyuyoruz.
0: Şu an mutlu olmadığım demektir bu.
1: Evet. Bir de şöyle bir durum var. Aslında mutluluğu tam olarak anlayabilmemiz ve anlandırabilmemiz için mutsuzluğu da yaşıyor olmamız lazım. Duygular böyledir. Yani olumsuzunu yaşadığınız zaman olumlusunu da aslında daha iyi anlamlandıra ve içselleştirebiliyorsunuz. O yüzden evet, eğer ki bir hedef koyarsanız, şu noktaya, kariyerimde buraya geldiğimde çok mutlu olacağım. Emin olun ki insan psikolojisi o kadar değişik. O noktaya geldiğinizde bir sonraki aşamayı ister hale geliyorsunuz. Çünkü bir zamanımız var.
0: Mutluluk hedef midir? Kendisi bir hedef midir mutluluğun yoksa?
1: Kesinlikle mutluluk bir hedef değildir. Halbuki son dönemde hedef olduğunu düşünüyoruz. Hedef olduğunu düşündüğümüz için de zaten hissettiğimiz duygudan hiç tatmin olmuyoruz. Hedefler koyuyoruz, onlara ulaştığımızda mutlu olacağımızı zannediyoruz. Ulaşıyoruz, olmadı. Hala içimde bir arayış var, hala bir eksiklik var diyoruz.
0: Aristoteles'in bir sözü var, onu konuşalım. Diyor ki mutluluk insanın kendine yetmesidir. Mealen söyledim, inşallah yanlış söylememişimdir. Çok sevdiğim bir söz bu. Ne dersiniz buna?
1: Evet, çok güzel aslında. Güzel bir tanımlama. Kendine yetmek demek dışarıdan bir arayış içerisinde olmamak demek. O da işte esas tatmini, içsel tatmini beraberinde getiriyor. Burada mesela Mevlana da bununla ilgili çok önemli şeyler söylemiş. Çok kıymet veririm açıkçası. Hiç olmak mesela. Hiçlik
0: açalım
1: kavramı.
0: Bunları. Hiçlik kavramı. Sizinle konuşacaklarımız bir 15 dakikaya sığmayacak ama devam ederiz. Sizi
1: tamam.
0: Bırakmayız.
1: Tabii ki.
0: Siz
1: tabii
0: buyurun. Ki. Bu açalım bu söyle. Yani kendine yetmek, hiç olmak,
1: evet.
0: Bu konuları bir benim de anlayacağım gibi anlatırsınız.
1: Tamam, anlatmaya çalışayım. Yani az önce konuştuğumuz gibi insanın kendisine dünyevi bir takım hedefler koymasından öte bir şeyden bahsediyoruz. İçinle, duygunla, kendi varlığınla, kendi bedeninle ve kendi ruhunla o anı yaşayarak tatmin olabilmek. Burada hiç olmak da aslında biraz sırtını buraya yaslıyor. Yani bir şey olmak için çaba sarf etmemenin verdiği hafiflik var. Hiç olmak. Sadece ve sadece içine dönmek. Tabii orada o içine dönme, ilahi güce de dönmeyi beraberinde getiriyor. Teslim olmak. Akışa teslim olmak, akışta kalabilmek, az önce bahsettiğim gibi anı yaşayabilmek.
0: Kadercilikten mi bahsediyorsunuz?
1: Eğer ki buna inancınızla bakıyorsanız bu duruma kadercilikten bahsedebiliriz. Eğer ki bambaşka bir perspektiften
0: rasyonel
1: bakıyorsanız daha rasyonel.
0: Zeminde nasıl adlandırırsınız?
1: O da şöyle olabilir. Akışın kendisinin bir takım gerekliliklerinin olduğuna teslim olmak ve bu teslimiyet içerisinde yine o akışın içinde anında yaşayabilmek. Şimdi eğer elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz

0: bir şeyleri mutluluğumuz için hedef olarak koyuyorsak ya da bir koşul olarak koyuyorsak hiçbir zaman gerçek anlamda mutluluğu hissedemiyoruz. Bir diğer önemli soru da benim aklıma aslında hep kurcalayan son yıllarda. Sürekli mutlu olmak zorunda mıyız acaba?
1: Burada soruları ben sorarım. Çok güzel bir soru. Evet, mutluluk böyle bir yeni bir inanç gibi kondu evet. önümüze. Başarı gibi.
0: Evet.
1: Başarılı olmak zorundasın ve mutlu olmak zorundasın. Hı-hı. Galiba bir dakikamız var. Hı-hı. Bu konuştuklarımızı siz bir toparlayın ama devam edelim
0: tamam.
1: biz. Bir sonraki bölümümüzde benim çok soracağım soru var.
0: Tabii ki.
1: Çalıştığım yerden geldiniz.
0: Tamam peki.
1: Buyurun siz kapatın.
0: anda kalmak, akışı yaşamak ve kişinin kendisine yetmesi yani... Elle tutulur, gözle görülür bir şeyleri hedef olarak koyması değil de tamamen içine dönmesi kişinin gerçek mutluluğu hissetmesine yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tamam ama böyle bırakamayız. Bir sonraki bölümümüzde bu anda kalmak, akışa bırakmak, burada pratik bilgiler vermek gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Şimdi diyorlar ki anda kal, şu anı yaşa şimdi de ama bunu
0: nasıl olacak?
1: Ben şahsen nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. O yüzden... Bir sonraki bölümümüzde bize bunu nasıl yapacağımızı öğretin.
0: Yardımcı olacağım.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdilik bu kadar efendim. Merhabalar. Biz artık bu gelecekte bayağı bir detaya girmeye başladık. Detay konuşuyoruz. Bugün konuğumuz bir kez daha sevgili Murat Şahin. Ben ona demiştim, ben senin peşini bırakmam çünkü öyle güzel şeyler anlatıyor ki bir kez daha. Çok teşekkür ederim, zahmet
2: ben
1: oluyor ama. Şimdi bazı şeyleri konuşmak istiyorum ben özellikle. Şimdi bizim şirkette çalışan arkadaşlara her gün paket geliyor, bir paket geliyor. Bu paketi getiren arkadaşlarla, kargo şirketteki çalışan arkadaşlar, bizim arkadaşlar kanka olmuşlar. İşte o ismen imzalar atılıyor falan. Müthiş bir... Paketler dönüyor. Bu lojistik işi herhalde biraz alışverişle de ilgili bir şey. Bu internetten sipariş veriyorlar ve bir paket geliyor. Ve çok yakın bir gelecekte biliyorum ki bu paketler dronlarla gelecek. Bu dronun Türkçesi var mı? Nedir bu drone?
2: Bildiğim kadarıyla yok ama hani
1: uçan
2: şey, insansız hava aracı.
1: Ha, insansız hava aracı evet.
2: İnsansız hava
1: i̇nsansız aracı. Bir ben bunu ilk defa bizim sektörde kameralarda görmüştüm. Uçan kamera diye ve çok etkilenmiştik. Fakat evet. şimdi her şeyin uçanı var.
2: Evet.
1: Bu işler nasıl olacak gelecekte? Yani bu nasıl olacağını artık biz de yaşamaya, görmeye başladık da yani yukarıda bir trafik mi oluşacak?
2: Yukarıda bir trafik oluşacak. Bir de tabii şimdi insanoğlu çok meraklı. Yeni bir şey keşfetmek istiyor. Bundan 30 sene önce bu merakımızı gidermenin yolu yoktu. Çünkü ben senin örneğin ailenle beraber dünyanın herhangi bir yerinde bir dağa tırmandığını, onun arkasında bir nehir keşfettiğini, orada kamp yaptığını bilemiyordum. Hı. Çünkü bunu o anıları toplayıp hemen fotoğraflayıp paylaşabileceğin olanaklar yoktu. Fakat şimdi sen gidiyorsun, hemen ardından sosyal medyaya koyuyorsun. Çıkamadığın bir yere de bir drone'la vesaire çıkıyorsun. Oraları
1: evet,
2: sen
1: evet.
2: keşfediyorsun. Bir sonraki seyahatine saklıyorsun. Bu arada da benim içim yiyor. Şimdi bu ve benzeri aletler sayesinde bundan 5 yıl önce 200 milyar dolar civarında olan outdoor ürünler pazarı, hani kampçılık, doğa sporları pazarı, ha. 885 milyar dolara geldi.
1: Buna paralel mesela turizm de çok etkilendi bundan. Herkes bir yere gidip fotoğraf paylaşmak
2: Tabii,
1: istiyor.
2: Tabii her gün milyarlarca fotoğraf paylaşıyor. Evet. Şimdi burada dronların çok özel bir yeri var. O bir ihtiyaç aslında. Bir ihtiyaçtan yola çıkmış. Çünkü örneğin insanı ulaştıramadığımız yerler var. Hava koşulları nedeniyle kimi... Savunma işte silah vesaire mayın şu bu vesaire gibi ihtiyaçlar nedeniyle ve dronlar bu arada önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Tabii oraya gelmemizde birkaç şey yardımcı oldu. Bir pil teknolojisindeki gelişim çünkü bir yere uçan bir cihazı göndereceğiz geri getireceğiz orada ne kadar bize yetecek pil. Pil teknolojisine çok ciddi yatırım yapıyor dünya.
1: Ama hala sıkıntı var herhalde.
2: Hala sıkıntı. Hala insanlığın en önemli sorunu o enerjiyi depolamak. Ama yine de 10 kilometre uçan sizi geri getiren bir cihaz var artık.
1: Evet,
2: Dubai, insan taşıyanı da var.
1: Evet, Dubai'de ben bir video izledim. Şaka değilse 15 dakika bir drone taksi var Dubai'de.
2: Şu anda var. Deneme sürüşlerini yapıyorlar. Çinli bir şirket. Dünyadaki büyük havayolu şirketleri, uçak üreticileri bu anlamda çalışıyorlar. Airbus özellikle ciddi çalışmalar yapıyor.
1: O zaman
2: yapıyor.
1: Bu jetkiller oluyor mu yani?
2: Jetkillere doğru adım adım gidiyoruz. Yani şimdi şöyle düşünün. Cebimizde bir telefon var. Evimizdeki kombiyle konuşuyor. Ve tamam diyor, bir ola eve yaklaşıyor, evin ısısını yükselteyim. Ya da ailede kim varsa. Hı-hı. Bunu görebiliyorsa artık iletişim teknolojisi bize diğerlerini de sağlayacak. Bugün dünyanın en büyük online perakendecisi şirket diyor ki, benim her yerde lojistik depo açma olanağım yok. Olsa bile pahalı. Çünkü oraya adam koyacağım vesaire, o kanka olan arkadaşlardan yerleştireceğim, maaş vereceğim. Onun yerine ben şehirlerin üstüne zeplin depolar koyayım.
1: Hmm.
2: Aşağıdaki şehirde, işte Eskişehir Bozüyük'te örneğin, en çok ne satıyorum? Çocuk bezi satıyorum, tuvalet kağıdı satıyorum.
1: Hani bulut gibi?
2: Bulut gibi zeplinde depomuz olacak. Ve ardından işte bir rol arka, orada yaşayanlar kimse sipariş verdikçe dronlar aşağıya indirsin, teslim etsin. Bir tahmin, 2025 yılına kadar 4 kilometre mesafeye kadar bütün teslimatların drone ile yapılacağını söylüyor. Yani sokaktaki insan açısından bir
1: soru.
2: Tabii.
1: Şimdi benim evime drone gelecek, bana bir paket getirecek. Yani insansız bir araç bana bir paket getiriyor diyelim. Nereye inecek abi o?
2: Şu
1: benim
2: anda,
1: evimde öyle bir yer var mı?
2: Şu anda en büyük sorun bu. Ha. Güvenlik görevlisinde nasıl geçecek, o da bir sonu. Almam abi tabii diyebilir drone'u. Hani arabamız buzdolabımızla konuşmaya hazır. Süpermarketimiz 24 saat buzdolabımızdan sipariş kabul etmeye ve göndermeye hazır. Ama o drone eve girecek mi? Şu anda yaşadığımız en büyük sorun. Amerika gibi ülkelerde bu nispeten daha kolay. Çünkü ciddi miktarda bahçeli ev var. İnsanların hani bireysel evleri var. Bahçede bir yere bırakabilir.
1: Aslında şu anda inşaat sektöründe yeni yapılan evlerde belki her bir ev için ya da blok için bir drone inme, küçük bir havaalanı gibi bir şey yapmak. Evet. Helikopter pistinin çok
2: onun
1: küçüğünü yapmak
2: zaten
1: gerekiyor.
2: Şu anda en kolay çözdüğümüz mekanik o. Hani bir metreye bir metre yukarıdan drone'un kamerasının görebileceği bir teslimat noktası seçsek ve drone oraya getirip bıraksa bahçemize, hayat kolay.
1: Biz yapıyorduk abi, sepetle çekiyorduk böyle bakkaldan. Bak aynı noktaya geldik işte.
2: Evet, aslında ihtiyaç değişmiyor. Sadece o ihtiyacın çözümüyle ilgili değişiklikler oluyor hayatımızda.
1: Bunu çözebiliriz ya. Drone'un ince yeri bulabiliriz diye düşünüyorum.
2: Bence çok kolay çözeriz. Yani çünkü yerimiz var. Hani çatılarda bir yere koyarız, bahçede bir yer koyarız, binanın girişinde koyarız. Orada yeter ki etik davranalım.
1: Ya da tamamı gelip o sitenin güvenliğine bırakılabilir. Evet.
2: Yani dolayısıyla orada çok çok büyük bir fırsat var. Dronelar seyahati değiştiriyor, elektronik ticareti değiştiriyor. Bir de tabii sağlık konusunu da değiştiriyor. Çünkü yani droneların en çok kullanıldığı alan şu anda ilaç teslim etmek.
1: Çok hızlı.
2: Çok hızlı. Şimdi düşünün, yani Türkiye'de yaşıyoruz. Kış koşulları nedeniyle bir sürü köy yolu kapanıyor. Ve oralara ilaç götüremiyoruz, doktor götüremiyoruz. En azından şu anda basit teslimatları yapabiliriz elimizdeki teknolojiyle.
1: Ben bir video izledim. Drone ilk yardım aracı vardı. Hastaya ilk yardım yapıyordu.
2: Doğrudur. Şöyle yapıyor, hani büyük ihtimalle aynı şeyi izledik. Oradaki insanlara basic, şunu yap, bunu kontrol et vesaire
1: sonra
2: diyor. Çünkü
1: evet,
2: üstünde bir kamera var. 4G, işte 4.5G bir data bağlantısı var. Dolayısıyla da insanlara yardım edip bir şeyleri çözebilmeyi, Allah korusun uçurumdan aşağı uçmuş bir otomobil olabilir, aşağıdakine böylelikle kolay yardım götürebiliriz. Hiçbir şey yapmıyor olsak onun sakin olmasını, yardımın geldiğini ve bir insan temasını yaratıyor olabiliriz. Dolayısıyla dronelar hakikaten yakın bir gelecekte hayatımızı çok şey değiştirecek. Gelecek İstanbul, 2 yılda...
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü de drone trafik kontrol araçları kullanıyor.
2: Ha, onu
1: başladı. Evet evet, kullanıyor.
2: Çok akıllıca. Bir taraftan da bunlar iş fırsatı. Hani hep şey, teknolojinin başımıza neler açacağını konuşuyoruz. İşte işleri devralıyorlar.
1: Evet.
2: Bir sürü insan işsiz kalacak ama bir tahmin, 2050'ye kadar Avrupa'da droneların 150 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söylüyor.
1: Nasıl?
2: Çünkü bunların bakımını, onarımını yapacak insanlar olacak. Onlara işte
1: belki onu
2: satacak,
1: kullanacak,
2: geliştirecek, üstüne yazılım yazacak. Belki bir tane hani basic bir drone'umuz olacak. Sizin ihtiyacınız başka, benim ihtiyacım başka. Ben

0: Ben ilaç teslim edeceğim, sen kamera için kullanacaksın. Dolayısıyla kişiselleştirme, adaptasyon işlerini yapıyor olacak bir sürü insan. Ve bu fırsat dronların, hani teslimat yapan dronların ve yolcu taşıyan otonom dronların hayatımıza girmesiyle, örneğin havacılık pazarının 20 trilyon dolara ulaşacağını söylüyoruz 2040'a kadar. Bu müthiş bir şey ve oralarda da binlerce insan tabii iş buluyor olacak.
1: Lojistik anlamında söylüyorum. Yani bir şey taşımacılık anlamında.
0: Tabii insan ya da kargo doğru, taşımacılığı okay. için söylüyorum. Bir taraftan da yani bugün Türkiye'de insanların internetten video izleme o süreleri 45 dakikaya geldi. Ve bu her hafta %15 artıyor. Dolayısıyla iletişim teknolojisinde büyük bir değişiklik var. Geçen hafta Fütüristler Derneği'nin yönetim kurulu toplantısında bir arkadaşımız anlattı 5G hayatımıza ne katacak diye. Şimdi hep bu otonom, şoförsüz otomobiller ne olacak vesaire bunu konuşuyoruz. Bu önemli bir tartışma. Hayatımızı çok değiştirecek. Yani aslında orada drondaki teknoloji otomobilde de var.
1: Tabii.
0: Kendi başına karar versin.
1: Bunların hepsi kendi kendine hareket ediyor. Ben evet. gelecekle ilgili en öğrendiğim şey bu. Gelecekte bütün gördüğümüz her şey kendi kendine bir şey yapacak insanın dışında.
0: Şimdi anladık ki bu 5G tartışmalarında aslında bugüne kadar kendi kendine gidebilir dizayn etmemişiz. Hep bir merkeze gidiyor, bir bilgiyi soruyor, geri geliyor. 5G geldiğinde ve çip teknolojisi biraz daha gelişiyor ki bir çipte 30 milyar transistör saniyede 175 milyon kez proses edebilir hale gelince hakikaten her cihaz kendi başına karar veriyor olacak bir başka şeye sormadan. İşte bulutta bir yere gidip sormadan. Mesela şimdi otonom araba var evet ama şerit değiştiremiyor henüz. Bir yere evet. sormadan. Şerit değiştirebilecek.
1: Büyük olay o. Evet.
0: Ve tabii bütün bunlar oluyor da yani hala şu var. İnsanlık şunu unutmasın. İnsan çok özel bir yaratık. Ve bir bilgisayarın, tek başına bir bilgisayarın insan beyni kapasitesine gelmesi 2050 yılını bulacak.
1: 2050'de olabilecek mi böyle bir şey?
0: Evet, o zaman 1000 dolara insan beyni kadar marifetli bir bilgisayar alabileceğiz.
1: Peki ben hep böyle şeyler duyunca şeyi merak ediyorum. Bu dronlarla ilgili bir hukuksal düzenleme de olacak herhalde değil mi? Yani çünkü beraberinde bu birçok problemi de getirecektir. Tabii. Yukarıda binlerce, yüzlerce drone aynı anda hareket edecek. Kaza yapacak belki bunlar birbirine mi çarpacak? Böyle bir hukuksal sorun da yaşayabilir miyiz düzenlemelerle ilgili? Biraz önce büyük dediniz ihtimal. Yani şey güvenlikten nasıl geçecek eve gelirken? Tabii. Kötü niyetli kullanılabilir.
0: Kötü niyetli kullanılabilir. Herhangi bir kazaya karıştı. Özellikle bir insanın yaralanmasına, ölümüne neden oldu ne olacak? Şimdi orada kimi sorumlu tutacağız? Aracın içinde olanları mı? O sistemi işleteni mi? Ya da o drone için yazılım üreten mühendisi mi? Bunlar hep şu anda insanlığın tartıştığı konular. Ve birazcık çok hızlı geliştiği için önceden karar verip bu işler böyle olsun deyip sonra da ardına ay bunun işin yasası budur demeyeceğiz. Bizim anladığımız kadarıyla kafamızı vura vura öğreneceğiz bunu. Böyle olunca demek ki bunu yapıyor olacağız diyeceğiz. Bütün bunlarla ilgili tabii gelebilir, evimizi gözetleyebilir. Birinin mülkiyetine müdahale ediyor olabilir. İşte onun arsasına girebilir, tarlasına girebilir. Başka bir sürü şey olabilir. Tabii bunlar tamamen denetimsiz olduğu zaman da kötü amaçlı kullanılabilir. Örneğin kolaylıkla uyuşturucu teslimatı için kullanılabilir. Dünyada örneklerini görüyoruz. Tabii ki hani regülasyon...
1: Yapılan bütün icatlar için aynı şey.
0: Evet yani ama bu dinamit örneğindeki gibi hani hep konuşuyoruz ya. Yani dinamiti icat eden bu amaçla insanlar birbirlerini öldürsünler diye icat etmedi.
1: Şimdi bize biraz zamanımız da daralıyor. Biz bu programda şöyle bir şey de yapmaya çalışıyoruz. Böyle geleceğe yönelik çok güzel ipuçları vardı. Son böyle 1-2 dakikamızı geleceğe yönelik iş yapmak isteyen, biz seninle bir gün zaten şu girişimciliği ayrıca konuşalım.
0: Tabii.
1: Senin en iyi bildiğin konulardan biri olduğunu biliyorum ama yine vaktimiz kalmadı. Ama peşini bırakmayız, buluruz biz seni bir yerde. Şöyle bu konularla alakalı belki genç arkadaşlarımıza, çünkü sen çok umut verici şeyler de söyledin. Yeni iş alanları, yeni meslekler demeyelim ama beceriler burada ortaya çıkabilir. Ne önerirsin, ne yapar, nasıl
0: hayat
1: yapalım?
0: Hayat fırsatlar defilesi.

0: Teknoloji de bunları artırıyor. Pek çok olanak var. Yani bir sonraki Facebook'un, bir sonraki Twitter'ın, işte bir sonraki Amazon'un Türkiye'den, aramızdan birisinden çıkmaması hiç, yani çok olası.
1: Tabii tabii.
0: Çok kolaylıkla böyle bir şeyi yaşıyor zaten. Olabiliriz.
1: Gençler evet. Süper çünkü.
0: Gençler de çok hani hiç bariyerleri olmadığı için bizden daha başarılı olacaklar. Ben hani 50 yaşına kadar insanlarda gördüğüm hep biz küçük hayaller kurmuşuz aslında. Evet, kültürümüz evet. Gereği. Oysa yeni nesil daha büyük hayaller kuruyor ve daha global insanlığın bir parçası. Tabii, tabii. Onun önünde işte dünyanın bir yerinde iş yapmak gibi
1: gençler bir engel yok. Gençler yerellik bilmiyor vallahi. Yerellik bir şey yapınca bilmiyor. Dünyanın her yerinde o görünsün evet. İstiyor.
0: Ben bundan birkaç sene önce bir genç girişimciyle tanıştım Bakü'de. Yazılım üretiyorlardı. Bir ortağı Mersin'de, bir ortağı Trabzon'da birbirlerini hiç görmemişler. Süper. Böyle onlarca, milyonlarca fırsat var. Sadece kafamızı nasıl olmaza değil, nasıl olur'a değiştirmemiz lazım.
1: Tamam, süper. Çok teşekkür ediyorum. Çok olumlu bitirdik. Murat Şahin'in peşini bırakmayız. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar.

0: Bir kez daha Aylin Alba ile birlikteyiz. Fütürist Aylin. Bir önceki programda genç fütüristin. Şimdi evet. Fütüristin artık.
1: Evet.
0: Şimdi gençlerle konuşmak gerçekten çok faydalı. Ben bir şey tespit ettim. Bu program süresince tespit ettim. Hı hı hı. Eskiden insanlar danışman olarak kendilerinden daha yaşlı, daha bilgili, daha bilge insanlara başvuruyordu
1: evet.
0: bugüne kadar. Hı hı. Fakat bu gelecek, yani bu içinde bulunduğumuz adı her neyse 4.0 dijitalleşme ne diyorsak başka bir şey kapı açtı benim dosyalarımda, yeni bir şey açtı, yeni bir dosya açtı. Bence bundan sonra danışmanlar, yani birine bir şey soracaksa mutlaka bizden daha genç olmak zorunda ve daha akıllı. Daha akıllı gençlere soracağımız çok şey var. Hı-hı. O yüzden biz seni konuşturabildiğimiz kadar konuşturalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün seninle konuşmak istediğim şey reyting.
1: Evet.
0: Şimdi reyting deyince, reyting televizyoncuların meselesiydi bugüne kadar. Reyting deyince akla diziler gelir. Fakat
1: evet.
0: Şimdi artık ben hep şey derdim. Ya bir tek niye biz ölçülüyoruz? Mesela diyordum ki ben Türkiye'nin her gün ilk 100 dizisi açıklanıyor. En iyi ilk 100 dizi. Mesela en iyi ilk 100 doktor da açıklansın. En iyi ilk 100 siyasetçi de açıklansın. Her sabah dünün en başarılı meslek grupları reyting olarak açıklansın. En iyi avukatlar, en iyi mimarlar falan. Galiba o günlere geliyoruz.
1: Evet, geliyoruz.
0: Reyting sadece televizyoncuların meselesi olmayacak, tüm insanlığın bir meselesi olma yolunda gidiyor. Bu arada çok güzel de bir dizi var. Biz çok iyi biliyoruz ama seyircilerimiz bilmiyorsa mutlaka takip etsinler. Black Mirror.
1: Evet.
0: Black Mirror'ın da o meşhur reytokrasi bölümü var. Sen bize bu reytokrasiyi, reytingi bir anlatsana. Gelecekte bu reyting başımıza ne işler açacak?
1: Evet. Şimdi şöyle, aslında benim bu reytokrasi dediğimiz kısımla ilgili bir küçük bir deneyimim de var. Dernekte biz bir küçük bir grup olarak girişimcilik startup fikri adı altında bir çalışma yapmıştık. Bundan sanıyorum 2 veya 3 sene önce, tam olarak hatırlayamıyorum, fakat orada daha Black Mirror yayınlanmamıştı. Bizim fikrimiz de şöyleydi. Aslında insanların birbirlerine şöyle, insanlar farklı multidisipliner bilgilere sahip insanların bir araya gelip aslında bir konu üzerinde sohbet etmeleri ve bunların daha sonra puanlanma sistemine dayalı bir sistemdi. Bunun meetup tarzındaki çalışmalarını görüyorum şu an. Türkiye'de de var. Yani biz hep şeyden yakınıyorduk. Ben fizik alanından mezunum. Diğer arkadaşlarım hukuk, tıp, bilgisayar mühendisliği gibi farklı alanlar var. Ve biz bir araya gelip gelecek senaryoları hakkında hep birbirimizin kısımlarını böyle doldurmaya çalışıyorduk. Aslında hukuktan şuraya gelebiliriz, tıptan şöyle bir

işi yaparsak gibi. Çünkü bu bir zincir, bir değer zinciri ve tek bir bilim, tek bir sistemle olmuyor. Farklı bilimsel sistemler gerekiyordu. Daha sonra insanların birbirlerine oy verdikleri...

0: Evet.
1: Kahve alırken orada kasada duran
0: evet.
1: genç arkadaşa bir puan veriyor.
0: Evet.
1: Diyor ki 5 puan çok iyi bir servisti diyor.
0: Evet.
1: Bu normal, bu alışkın olduğumuz bir şey. Biz bir restorana gideriz ve oraya deriz ki iyi kötü. Fakat reytokraside şöyle güzel bir şey var. Kasadaki de müşteriye puan veriyor.
0: Evet.
1: Sen iyi evet. bir garsonsun, evet. sen de iyi bir müşterisin. Yani evet. herkes iyi müşteri, iyi hizmet eden olmak zorunda. Yani
0: evet.
1: gelecekteki iyilik kötülük kavramını mı konuşuyoruz aslında şu anda biz?
0: Bir bakıma şöyle, insanlar bir arada yaşayan bir sistemin içinde. Bir arada yaşamak bazı kuralları da getiriyor. Ve evet, biraz iyi kötü...
1: Bak, kız isteme sahneleri çok güzeldir. Bir örnek verelim. Mesela gelecekte herkesin bir puanı olacak. Diyelim ki 10 evet. üzerinden benim 7, Aylin'in 8, 5, 4, çok kötüler 1, 0, eksi 1 falan. Şimdi kız isteme sahnesinde belki gelinin babaannesi puanı soracak. Yetinecek. Gelinin babaannesi evet. soracak. Damadın puanı kaç? Damadın puanı 4.9. Baba diyecek ki ben 5'in altında adama kız vermem diyecek. Böyle şeyler olacak mı?
0: Olacak kesinlikle. Hatta bunun şöyle, bu belki bize şey gibi geliyor. Biraz altyapısı oturmuyor. Çünkü bir application var. Bunu herkes indiriyor ve birbirini oyluyor gibi bir sistem geliyor. Ama bunun bir de şöyle olduğunu düşünürsek, devletlerin bu sistemleri kullandığını ve sizin dediğiniz gibi iyi ve kötü ayrımını bu şekilde yaptığını, yani bir kişiyi yargılarken o puanı evet, devletin evet. baz alıp bunu yargı sistemine oturttuğunu da düşünürsek, bu bizim pasaportlarımızdaki bir puan sistemine de dönüşüp, hatta gelecekte böyle senaryolar konuşuluyor şu anda. Japonya'da bir şehirde aynı bu sistem uygulanıyor. İnsanlar birbirlerini oyluyor ve orada da şöyle bir şey geçerli. Eğer gönüllü derneklerine üyeyseniz puanınız artıyor örneğin. Ya da eğer sizin örneğin sizin puanınız 7, benim puanım 4. Sizin gittiğiniz restorana ben rezervasyon yaptıramıyorum. Çünkü o restoran sadece 7 puanlı kişilerin rezervasyon yaptırabileceği bir restoran.
1: Yani puan aslında biraz ayrıcalıklı insan da evet. getiriyor. Mesela evet. bir pasaport kuyruğundasınız evet. ve evet. sizin puanınız 7'nin üstündeyse evet. hiç sıra beklemeden başka bir kapıdan, yani sistem
0: evet.
1: yüksek puanlıları destekliyor.
0: Evet. Ya da şöyle, eğer sizin puanınız yüksekse sizin gittiğiniz ülke veya benim puanımın yetmediği bir ülke. Yani puanlarımın yetmediği ve ben puan kazanmak için uğraşacağım bir...
1: Peki gelecekte diyelim ki benim puanım düşük. 2.9. Ama evet. benim mutlaka 5'i geçmem lazım.
0: Evet.
1: Nasıl bir insan olmam gerekecek ki ben bu puanı yükseltebileyim?
0: Şöyle, gönüllü derneklerinde çalışmanız gerekebilir. Sürekli güler yüzlü olmanız gerekebilir. Çünkü bu biraz karakteristik bir yapı. Bazı insanlar çok da güler yüzlü değildir. Bazıları çok güler.
1: İnsan evet. güler yüzlü değildir ama iyi bir insandır.
0: Evet, evet, evet. evet, evet
1: ama
0: evet.
1: bu bizim puanımıza yansımaz mı?
0: Şöyle, puan sisteminde puan kazanmanız gerektiği için, yani sizin insanları aslında şöyle diyebiliriz, bıraktığınız izlenimler. Sizin insanlara saygılı davranıyor, kibar davranıyor olmanız ya da kaba ve küfürlü konuşuyor olmanız belki de bu puanları tabii ki kötü etkileyecek. Ve aynı zamanda mesela şeyi konuşuluyor şu an, kan bağışı yapmanız sizin puanınızı arttırabilecek bir sistem. Ya da yüksek puanlı arkadaşlarınızla birlikte, onlarla birlikte olmanız, onlarla birlikte puanlama sistemine dahil olmanız, yüksek puanlı kişilere ulaşmanız gerekebilir mesela. Böyle, bu da çok benim ilgimi çekiyor.
1: Şimdi mesela biz bugün bazı insanlardan bahsederken şöyle bahsediyoruz. Aa, şu kadar takipçisi var.
0: Evet
1: mesela. Bir fotoğraf paylaşıyor, şu kadar işte beğeni alıyor. Şu kadar retweet ediliyor, bu kadar repost ediliyor gibi.
0: Evet,
1: şey,
0: evet.
1: Aslında bu rating dediğim şey başladı mı? Yani bu da bunun bir göstergesi.

0: mi? Şu sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim 1 milyon takipçim var diyebilir diyebiliyor ya insan.
1: Evet.
0: Hava
1: evet.
0: atabiliyor.
1: Evet.
0: Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bu yeni bizim sektörümüze girmiş bir şey. Mesela bir oyuncu kendini tanıtırken işte şuradan mezunum, şunu yaptım, şu kadar takipçim var diyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu çok önemli bir şey. Şimdi
1: önemli.
0: 5 evet. milyon, 10 milyon takipçili bir oyuncu, aktör. Bizim için başka bir değer ifade ediyor.
1: Evet.
0: Bu reytingli yaşam stiline giden bir adım mıdır?
1: Kesinlikle bir adım ve hatta bu adıma bakarak gelecekte de bunun daha da ayrıntılı olmasını konuşuyoruz. Bu sadece bir başlangıç diyebilirim. Bu söylediğiniz mesela çok doğru. Yani şey artık belki üniversiteler de bu şekilde yapacak. Yani özel üniversitelerin kendi reklam tanıtımlarını yaparken aslında sizin dediğiniz gibi çok sayıda takipçisi olan öğrencilere belki daha fazla indirim uygulaması gibi şeyleri konuşuyor, tartışıyor, yaşıyor olacağız.
0: Şimdi hani belki Cloud Account diye bir şey var. K ile yazılıyor, T ile bitiyor. Amerika'da başladı bu. Bu Twitter'ın bir hizmeti herhalde. Orada puanlar zaten başlamış durumda. Ben şahsen girdim, kendi puanıma baktım. Aslında kimse farkında değil ama herkesin bir puanı şu anda mevcut var. Bunu da sosyal medyadaki etkinliğe göre veriyorlar. Bu tabii çok gelişecektir diye düşünüyorum. Yani biz istesek de istemesek de bu rating sistemin içinde yaşıyor olacağız.
1: Evet.
0: Peki sorum şu. Programımızın da sonuna geliyoruz. Bu insan hakları açısından sıkıntılı bir durum değil mi aynı zamanda? Yani üstün insan, ayrıcalıklı insan. Mesela bir restoran düşün, buraya bu restorana 5 puanın altındakiler giremez. Ya da bu otobüse binemez, uçağa binemez gibi. Bu insan hakları açısından sıkıntılı bir durum değil mi?
1: Şimdi şöyle...
0: Geçmişte böyle örnekler var hani buraya
1: giremezsiniz
0: gibi.
1: Şimdi şöyle aslında Fütüristler Derneği ve geleceği şekillendirmek derken tam da bu noktadan bahsediyoruz. Bu kurallar daha henüz yok. Yani bu restorana giremezsiniz, bunu yapamazsınız gibi bir sistem daha henüz gelmedi. Bunu değiştirmek şu andan başlıyor. Evet insan haklarına... bence de ayrımcılığı yaratan bir sistem. Çünkü onun puanının yüksek olması, onun puanının düşük olması ama aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Dünya artılar olduğu kadar eksiler de psikopat dediğimiz, sosyopat dediğimiz toplum içinde yaşayıp çevresine zarar veren insanları da aslında engelleyici bir sistem gibi de görüyorum ben bir taraftan. Çünkü restorana girmesi değil ama en azından insanların
0: restoran
1: birbirine...
0: Değil ama ayrımcılık anlamında ırk ayrımı gibi. Yani üstün insan ya da kullanışsız insan ayrımı bu Harari'nin kitabında da bahsedilenden bahsediyorum. Bu belki geleceği şekillendirmek derken konumuz belki de bu. Ha böyle bu da çok bu rating sistemi de serbest bırakılacak, kuralsız bir şekilde gelişecek bir alan olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, evet kesinlikle öyle olmamalı. Kural kesinlikle sınırları olan bir alan ve kuralların insanları ayrımcılığa değil aslında zararı kapatmak ve bu açığı kapatmak daha da iyileştirmek adına kullanılan bir sistem olursa eğer kesinlikle insanların ayrışacağı değil insanların daha pozitif yönde birleşeceği bir sisteme doğru gideceğini umuyorum ben de. Bir de şunu söylemek istiyorum bir zamanımız varsa.
0: Bir dakikamız var ama o bir dakika senin istediğini söyle bitirelim.
1: Şöyle insanların birbirine ulaşması, birbiri halinde iletişim olması muhteşem bir şey. Yani tek bir insanın milyon tane takipçisi olması aslında birçok insana dokunabildiğini gösteriyor. Bunun değerini aslında gelecekte daha da yaşayacağız. Çünkü söylediğimiz sözler kalıyorlar. Birilerine geçiyorlar, iletiliyorlar ve bu tek bir insanın çok fazla insana dokunması bence müthiş bir şey. Ama dediğim gibi bunu iyi yönde kullanabiliyor olmak deyip böyle hemen toparlamıyorum.
0: Tamam, gelecekte bir rating sistemi içinde yaşayacağımız kesin. inşallah.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız kolay mı sandın da? İzmit'e geldik efendim. Çocukluğumun bir bölümünün geçtiği yerdeyim. Çok da mutluyum burada olduğum için. Pişmaniye yapmaya karar verdim bugünkü bölümümüzde. Acaba ben pişmaniye yapımını öğrenebilecek miyim? Ne dersiniz? O halde kolay mı sandın başlıyor.
1: Tatlı sunucumuz Tuğba kendisi kadar tatlı bir iş yapmaya karar verdi ve pişmaniyenin başkenti İzmit'in yolunu tuttu.
0: Peki ben pişmaniye yapımını kimden öğreneceğim? Direkt ustasından, işletme sahibi Kadir Çetin Bey'den. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, siz de işletmemize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok güzel, böyle ferah, tertemiz, içerisi çok güzel, pişmaniye kokuyor, şekerler, şeyler çok güzel. Çok mutluyum burada olduğum için.
2: Evet, ben 3. kuşak işletmeciyim. Aha. Pişmaniyemizin başkenti İzmit'e. Hoş geldiniz
0: geldik.
2: Diyorum tekrardan.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar tatlı, top top duruyorlar. Bir de ben çikolatalısını çok seviyorum. Ve bu işi öğrenmek için kalktık geldik İzmit'e.
2: Tamam, biz de elimizden geldiğince size en hızlı şekilde bu işi öğretmeye
0: ama
2: çalışacağız.
0: Ama şöyle dışarıdan bir baktım, gerçekten kolay değil. Baya baya zor.
2: Yiyen bir pişman,
0: yemeyen bin pişman.
2: Yaparken de bu pişmanlıkları yaşayabilirsiniz. Şimdi yaşayacağız
0: olsun
2: ve göreceğiz.
0: Değer. Birkaç aşaması var.
2: Evet.
0: Bunu hep birlikte yapa yapa göreceğiz. Ben evet. Öğreneceğim. Siz göreceksiniz efendim. O zaman hadi buyurun başlayalım. Evet, başlıyoruz artık pişmaniye yapımına. Kadir Bey sizdeyiz. Söz sizde.
2: Evet. Önceden hamurumuzu pişirdik. Hamur pişirme işlemimiz yaklaşık 5-6 saat sürebiliyor. Evet, sizi burada o kadar uzun süre beklemedim. Onu hazırladık. Şimdi şekerimizi kaynatıyoruz.
0: Evet.
2: Belirlenmiş derecede şekerimiz kaynadı ve biz özel makinamızla şimdi şekeri vakumlayarak alıyoruz. Biraz sonra hızlı bir tempoyla diğer aşamalara geçeceğiz.
0: Şimdi burada şeker oluşacak.
2: Evet.
0: Bundan böyle az önce gördüm, çevirip döktüler.
2: Evet.
0: Bir şeyler oluyor burada.
2: Vakumlama işlemi bittikten sonra şekerimizi havuzumuza alacağız.
0: Tamam.
2: Dinlendirme tankını alacağız. Oradan sonra beyazlatacağız ve pişmaniye çekme makinesine geçiş yapacağız.
0: Evet, şimdi nefesler kurtuldu.
2: Evet, şimdi havayı alalım. Kolu indirelim. Evet. İndirelim. Tamam, kapatabiliriz. Alalım hoca. İndirelim.
0: Korkuyorum, böyle şey uzay mekiği gibi duruyor bu.
2: Evet.
0: Oo.
2: Şimdi şekerimizi boşaltacağız.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağım?
2: Şöyle. Şöyle.
0: Ay ne güzel koktu.
2: Evet.
0: Böyle mi?
2: Evet, devirin şimdi.
1: Mis gibi koktu Tuğba. Hadi bir an önce bitsin artık pişmaniye.
0: Ne yapacağım usta? Oo. Ne kadar sıcaklıkta bu?
2: Şu anda 100 derecenin üzerinde.
0: Böyle sıyırıyoruz.
2: Evet.
0: Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum ya pişmaniyenin. Ben şov yapıyorum şu an. Ben şu an kameralara oynuyorum.
2: Evet, şimdi şekeri hızlıca alalım. Kalan kısmını da. Soğutmaya geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz.
0: Tamam. O zaman soğutmada görüşelim sevgili seyirciler.
1: Yaklaşık 100 derece ısıya sahip şekerimiz soğutma işlemine gidiyor. Bakalım neler olacak.
0: Ta ta ta ta. Çok güzel ya. Bayıldım bu görsele.
2: Biraz
0: şöyle seyretmek istiyorum. Nereye? Böyle
2: biraz
0: mi çekeceğiz?
2: Böyle. Evet, evet, evet.
0: Ha.
2: Evet. Tamam, burada bekleyebiliriz. Alalım spatula.
0: Ver abi. Şöyle.
2: O taraftan

0: kurbanım.
1: Allah'ım her yerden bir şey sıyırmaya çalışıyoruz biz.
0: Evet. Görelim bakalım.
1: Kolay mı sandın? Kuvveti. Şimdi bunu gerçekten yapanlar gülüyorlardır. Evet. Tuğba o öyle değil diye genelde oluyor. Ya şuraya bakar mısınız ya? Bak. Bak burada mısın? Portakal. Sizin kaç kuşaktır devam ediyor bu iş?
0: Evet, bizim dede mesleğimiz. Ben üçüncü kuşağım.
1: Öyle mi?
0: Evet, 11 yaşında bir oğlum var.
1: Aa maşallah.
0: O da artık imalata başladı yavaş yavaş. Hafta sonları derslerden vakit buldukça gelip çalışıyor.
1: Küçük bir çalışan burada. İş öğreniyor. Evet. İleride belki yapabilir mi?
0: Tabii ki, kesinlikle. Onu da alayım bir saniye.
1: Oh, şimdiden yoruldum ben ya.
0: Evet, şimdi soğutma işlemiyle devam edeceğiz. Beyazlatma işlemine geçerken tekrar size iş vereceğim. Evet.
2: İşlemlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Soğutma işlemimizin ardından sırada beyazlatma işlemimiz olacak. Ama sevgili izleyicilerimiz, Tuğba sanki şimdiden yoruldu gibi. Tuğba, pişmaniye yapmayı kolay mı sandın?
1: Şimdi şekeri soğutma işlemine geldik ama bayağı sıcak. Bir de sevgili seyirciler, şunu da belirtmekte fayda var. Eldivenle kesinlikle bu işi yapamazsınız. O yüzden tamamıyla eldivensiz ve hijyenik ellerle yapılan bir iş pişmaniye. Eldiven bunun üstüne yapışır, daha kötü bir görüntü oluşturur ve tamamıyla sağlıksız bir hale gelir. Dolayısıyla ellerimiz tertemiz. Bu şekilde elimizi kullanarak bu işlemi yapmak durumundayız.
0: Aynı zamanda işi ustalığı da zaten elimizle ölçtüğümüz sıcaklıklarla.
1: Tabii tabii, bunu eldivenle anlayamazsınız.
0: Evet. Şimdi şekerimizi burada
1: bayağı sıcak ideal, ama hala
0: soğukluğa getirmeye çalışıyoruz. Soğutuyoruz şekerimizi.
1: Ha.
0: Şimdi fark ettiyseniz artık iyice
1: yavaş
0: soğumaya
1: yavaş
0: başladı.
1: Soğumaya başladı ama evet. Sertleşmeye de başladı
0: evet.
1: Bu.
0: Şimdi belirli bir sertliğe geldiğinde, belirli bir dereceye geldiğinde şeker beyazlatma işlemini yapacağız ve makineye geçeceğiz.
1: Süper ya.
0: Evet.
1: Görseli çok güzel bir iş. Benim çok hoşuma gitti.
0: Evet, görseli güzel, yemesi güzel ama yapması oldukça zahmetli bir iş.
1: Ara ara gidip orada yiyorum zaten ben. Paketleme işleminden.
0: Evet, çevirmeyi bir deneyim bakalım. Of. Şekeri dondurmamamız lazım Tuğba Hanım.
1: Çok ağır. Yok. Elim yanıyor ya, çok sıcak.
0: Ben yardım edeyim size. Şöyle çevirelim.
1: Hep böyle mi yapmak durumundayız?
0: Evet, şekerin soğumasını sağlamamız için çeviriyoruz.
1: Vallahi çok zor ya. Ne diyoruz, kolay mı sandın? İşte bu yüzden bu program var.
0: Evet.
1: Kadir Bey duyunca sevdi programı da, ismini de, değil mi?
0: Evet. Ben memnuniyet duydum. Yani işimizin gerçekten zahmetli olduğunu, pişmaniyi severek yiyen tüketicilerimize göstermiş olmak sizler aracılığıyla çok güzel bir şey oldu.
1: Vallahi güzel oldu. Ben de İzmit'e uzun yıllardır gelmiyordum. Bir bahane oldu. Yani ben pişmaniye yapmaya gidiyorum. Bakayım şöyle çevirebilecek miyim? Bunu usta tek başına mı çeviriyordu az önce?
0: Evet.
1: Vallahi bravo.
0: Yani bunu şu anda bu işi yapan ustalarımız sürekli tek başına çeviriyorlar.
1: Böyle çevireceğim. Evet. Akşama kadar çeviririm ben bunu. Böyle soğumaz.
0: Sadece çevirme değil tabii ki. Şöyle katlayalım istersen.
1: Oo. O zaman sevgili seyirciler, biz bunu soğutmaya devam edelim. Bir sonraki aşamada tekrar buluşalım.
2: Tuğba, hadi oyalanma. Kadir Bey olmasa eminim ki şekeri donduracaksın. Biraz daha gayret et lütfen. Tüm ekip pişmaniye yemek için sabırsızlıkla seni bekliyoruz.
1: Evet, şekerle hamur buluşuyor şu anda sevgili seyirciler. Daha da sıcaklaştı burası. Alttan bir sıcak mı geliyor, ne oluyor?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi başlangıçta,
1: ya, çok güzel.
0: Başlangıçta söylediğimiz gibi hamuru pişirdik,
1: evet.
0: Şekeri kaynattık, soğuttuk, beyazlattık ve şimdi pişmaniye çekme makinamızda iki ürünü birleştiriyoruz. Şimdi pişmaniyenin tel tel olma kısmını sağlayacağız burada.
1: Tel tel olacak pişmaniye.
0: Tabii ki bu işin ustalıklarından bir tanesidir bu sinin altında yanan ateş.
1: Evet ya,
0: ürünün
1: çok kalitesini, sıcak burası.
0: Kalitesini belirleyen unsurlardan bir tanesidir. O yüzden sıcaklık gittikçe artacak burada tekrar.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Daha mı sıcak olacak?
0: Evet.
1: Eyvah. Ne yapmam gerekiyor şu an? Benlik bir şey var mı burada?
0: Şimdi ben size göstereyim önce. Böyle alacağız. Şu şekilde atacağız.
1: Aa, sonra makine mi açıyor?
0: Şimdi evet. Geri kalan kısmını makine bize yardımcı olacak. Ama burada da ustalık gene bizim ellerimizin değmesinde.
1: Maharetli ellerde. Evet.
0: İşin sırrı ellerde.
1: Ya ustalarda. Ben geldim buraya böyle işte nasıl oluyor, ne bitiyor? Ne yapıyorsunuz siz şimdi falan diye. Ya çok güzel. Yavaş yavaş açıyor değil mi?
0: Evet. Bu işlem yaklaşık 25 dakika falan sürecek. Şöyle çeviriyoruz önce.
1: Kaldıramıyorum. Çok ağır.
0: Şöyle ben yardım edeyim
1: size. Kaldırıp oraya mı atıyoruz?
0: Evet.
1: Elim yandı ya. Vallahi çok sıcak.
0: Sıcaklık artacak.
1: Gitgide artıyor şu anda. Kaç derecedir acaba burası?
0: Yani yaklaşık 50 derece var şu anda sinenin sıcaklığı.
1: Böyle alev geliyor alttan böyle. Demek ki şu an niye böyle yapılıyor? Bilmeyenler de şu an öğrenip bu işi sizden alabilirler.
0: Tabii
1: gerçi
0: ki,
1: bir sürü pişmaniye de var ama...
0: Biz yardımcı oluruz.
1: Bilmiyorum. Şöyle... Olmadı. Gülüyorlar bana şu anda. Olmuyor ustalarım, olmayınca olmuyor.
0: Yani tabii biz siparişe göre üretim yapıyoruz ama yaklaşık biz bir makina günde 15 defa pişmaniye çekiyor.
1: 15 defa mı yapılıyor burada?
0: Evet.
2: Emalum Tuğba, pişmaniye hem ülkemizde hem de yurt dışında bir defa tadan ve lezzetini tanıyan herkesin hayran olduğu beğeniyle tüketilen bir mamul. Haliyle her makinenin günde 15 defa pişmaniye işlemesi çok doğal. Çünkü büyük küçük, genç ihtiyar hepimiz pişmaniyeyi çok seviyoruz.
1: Uzun bir aşamadan sonra pişmaniyenin çekme işlemini gerçekleştirdik. Sonra bir süre dinlendi. Esas olaya geldik.
0: Bardaklama işlemi.
1: Bardaklama
0: evet.
1: Mı?
0: Evet.
1: Minik minik bakır bardaklar var.
0: Şimdi şu şekilde pişmaniyemizi önce telliyoruz.
1: Çok güzel ya.
0: Daha sonra bardağın hacmine göre şöyle bir parça kopartarak bardağın içine koyuyoruz. Havucumuzun içinde çeviriyoruz ve çıkartıyoruz.
1: Aa! Çok eğlenceli ya. Öyle gözüküyor bana. Şimdi çalışanlar kızacak. Eğlenceli değil diye. Böyle.
0: Evet.
1: Geliyor. Hazır mısınız?
0: Evet,
1: aa,
0: süper.
1: Çok güzel.
0: Benimkinden daha güzel oldu.
1: Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Cidden mütevazı olamayacağım. Kadir benimkine bakın ve benimkine bakın.
0: Tabii ağırlığı da önemli.
1: Ben küçük yaptım. Riske girmedim çünkü. Evet. Dağılabilir diye.
0: Tabii biz bu işlemi hızlıca ürünü en kısa sürede ambalajına koymak için hızlı arkadaşlarımızda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bardaklıyoruz. Ondan sonra dolduruyoruz. Böyle yan yana hepsini diziyoruz.
1: Kıran kırana yarış başladı. Bakalım Tuğba kaç tane yapacak?
0: Evet, devam edelim.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Benimkiler gerçekten çok düzgün gözükmüyor mu?
0: Evet. Siz çünkü işin acemiliğiyle çok fazla sıktığınız için vardı. O yüzden öyle çıkıyor.
1: Evet, ben biraz sıkıyorum fazla.
0: Eğer sizin gösterdiğiniz hassasiyeti gösterirsek biz akşama kadar burada hiç pişmaniye üretemeyiz.
1: Zaten o da yenecek, bu da yenecek.
0: Evet.
1: O diğer işlemler beni baya zorlamıştı. Sıcak da beni çok zorladı. Değil mi Kadir Bey?
0: Evet.
1: Alışık olmayınca...
0: Şimdi bir taraftan da bunları doldurmamız lazım tabii. Şu şekilde.
1: Bakalım kaç tane yapacağım. Bu biraz dağıldı. Bu iptal.
0: Hiç bunu, önemli değil.
1: Bunu çekmeyin. Bunu çekme, bu dağıldı. Yani çok zevkli. Şu an kamera arkasını bir görseniz sevgili seyirciler. Neler yapıyorlar? Bize de vermeyecek misin gibi hareketler. Hadi biz burada ne yapıyoruzlar?
0: Bence yaptıklarınızın tadına bakın da diyor olabilirler. Hemen test edebilirsiniz.
1: Ayberk'cim buyur canım şöyle. Dağıldı biraz. Portakal sana da geliyor. Sana versem mi vermesem mi? Neyse ekip arkadaşımsın. Hemen geliyor. Al bakalım. Hadi. Hadi bir 15-20 dakika daha çekim yaparsınız sizler. Ellerimle size pişmaniye ikram ediyorum.
0: Geleneksel Türk tatlıları arasında yapımı en zor olan pişmaniyemizin konuğu Tuğba Hanım bugün için başarılı bir performans gösterdi. Biraz eli yandı, biraz yavaş çalıştı ama genel anlamda bardaklama kısmında o açığı kapattı. Çok mutlu oldu, çok eğlendi. Bence keyif aldı. Biz de keyif aldık kendisinin buraya ziyaretinden dolayı. Tekrardan bekleriz kendisini.
1: Efendim ben bugün İzmit'te, İzmit'in en güzel simgelerinden, en güzel lezzetlerinden biri olan pişmaniye nasıl yapılır dedim. İstanbul'dan buraya geldik ekip arkadaşlarımla birlikte ve bu işi yakından görmek, bu işi yakından öğrenmek istedik. Kadir Bey de bizi kırmadı, kapısını sonuna kadar açtı. Güler yüzlü personeliyle birlikte bize bu işin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştı. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Teşekkür
1: bol kazançlarınız olsun
0: teşekkür
1: inşallah.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun. Size de
1: İnşallah yapabilmişimdir bir şeyler diye düşünüyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Ben ne yapacağım? Bugün ne öğreneceğim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Triko atölyesinde çalışacağım. Böyle küçük bir çocuk kaza yapmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? O halde kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün triko atölyesinde. Bakalım neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimin atölyesine geldim? Yeter Çatı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
2: Siz de hoş
0: geldiniz. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bugün burada o kadar güzel başlıklar var ki, atölyede güzel başlıklar buldum böyle. Bir yöresel kıyafetin evet. Parçası. Hoşuma da gitti. Birazcık dursun dedim. Tamam dediler. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Çocuk kaza çalışıyoruz. Bir tane kolumuz kaldı. Üstüne onda, siz geldiniz.
0: Evet. Dedim, ben yaparım herhalde
2: size
0: bir
2: bırakalım.
0: Şekilde.
2: Siz yapın.
0: Bunda bir de birkaç aşama var. Birkaç aşamadan sonra bir kazak göreceksiniz. Tabii ki bunu benim için hazırladılar önce. Başlangıçta çünkü bunu biraz vakit alacağı için. Değil mi hocam?
2: Evet.
0: Bir gösterebilir misiniz ben bunu nasıl yapacağım?
2: Şöyle yapıyoruz.
0: Ha, bir öyle bir böyle.
2: Evet. Örgüden çıkıp tekrar geri çekiyoruz. Bu şekilde örgüyü tamamlıyoruz.
0: Çok zevkli görünüyor aslında değil mi?
2: Evet. Bırakayım mı sizi?
0: Tamam. Şimdi sıra bende. Tabii bunun başlangıçta bir ölçüsü var. Böyle ilmik ilmik bu ipler buraya takıldı. Sonrasında tabii bu size çok basit gibi gelebilir ama zor. Bana zor yani öyle gözüküyor. Böyle.
2: Evet.
0: Hocam ben bu hızla gidersem ne kadar sürede biter bir tane kol?
2: 15 dakikada biter.
0: Gerçekten mi? Programın evet. Süresi 15 dakika zaten. Sibel, kes bir yerlerden bunu. Böyle. Yavaş yavaş, bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya ama. Peki bunun ipi hocam nedir?
2: Pamuk ip.
0: Pamuk mu?
2: Evet.
0: Tabii buna biraz daha...
2: Güç lazım.
0: Güç gerekiyor. Genelde bunu erkekler mi, kadınlar mı yapıyor?
2: Genelde erkekler yapıyor.
0: Erkeklere pası atıyoruz burada. Ondan sonra onlar yapınca evet. Dikimi, overlock vesaire. Onlar da. Peki hocam desenli yapmak istersek?
2: Desenli yapmak istersek bu makinede yapamıyoruz. Desenli çalıştığımız makineler farklı.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Biraz daha yapmam lazım değil mi?
2: Biraz
0: altta
2: daha,
0: bir şey
2: biraz
0: için.
2: Daha yapalım, bitirelim.
0: Sevgili seyirciler, o zaman ben devam ediyorum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Takipte kalın.
1: Gerçekten bizim de bir fikrimiz yok Tuğba. Ortaya nasıl bir şey çıkacağına dair. Hele sen yapıyorsan o işi, merakımız iki kat daha fazla oluyor malum. Ama sen bu işi de ilk başta kolay sandın, bunu biliyoruz. Yine de başaracaksın. Sana olan umudumuz tam.
0: Ve Yeter hocam, nasıl oldu?
2: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
0: Gerçekten.
2: Kolumuzu bitirdiniz. Şimdi kazağımızı dikebilir miyiz?
0: Biraz bir şekilde tamamladık evet. Yani. Bir kol yaptık. Bu şimdi evet. Bir çocuk kazağı mı oluyordu?
2: Evet, 6 yaşında bir çocuğumuzun kazağı olacak.
0: Tamam, şimdi biz ne yapacağız bu aşamada?
2: Şimdi kalıpla kesiyoruz.
0: Tamam.
2: Ondan sonra dikime geçeceğiz.
0: Ha, tamam anladım. Bunu böyle dümdüz diktik biz.
2: Dokudunuz. Şimdi katlıyoruz.
0: Dokuma, tamam.
2: Evet, dokuma bitti. Şimdi katlıyoruz.
0: Tamam.
2: Kalıbımızla kesiyoruz. İsterseniz ben çizeyim, siz kesin.
0: Tamam, olur.
2: Olur mu?
0: Olur hocam.
1: Yeter hocam, katlama ve çizim işini sizin yapmanız çok iyi oldu. Çünkü eminim Tuğba ya yanlış katlayacaktı ya da yanlış ölçü alacaktı.
0: Yani...
2: Bir de bu enseyi alıyoruz.
0: Şimdi şöyle gelecek.
2: Evet. Evet.
0: Şöyle
2: arkayı
0: bir
2: kestiniz.
0: kesim gerçekleştirdik. Tamam.
2: Şimdi ben önü keseyim mi?
0: Tamam hocam, siz kesin.
2: Dilerseniz size vereyim önü de. Kolumu keselim. Nasıl yapalım?
0: Ben kol keseyim yine.
2: Tamam. Ben hemen önünü keseyim. Bedeni tamamlayalım, kola geçelim.
0: Hocam hiç böyle yanınıza gelip sizden bu şekilde bir şeyler öğrenmek isteyenler oldu mu? Tabii siz burada eğitim veriyorsunuz da böyle kameralarla geldiler mi?
2: Hayır. İlksiniz.
0: Evet. Hocam bu parçalar ne oluyor? Çöp mü?
2: Evet.
0: Kullanılmıyor artık değil mi?
2: Hayır,
0: zaten
2: kullanılmıyor.
0: Mecburen.
2: Evet, bunlar çöp oluyor. Şöyle bedenimizi kestik.
0: Tamam.
2: Şimdi kola geçelim. Katlayın siz.
0: Burada şimdi neler yapıyordunuz siz? Kazak var. Yöresel kıyafetler var. Geleneksel kostümler.
2: Evet. Şallar yapıyoruz. Yani trikoyu kapsayan her şeyimiz var. Her şeyi yapıyoruz.
0: Trikodan her şey yapılıyor.
2: Her şey yapılıyor, evet.
0: Trikodan kameraman yapabilir miyiz?
2: Deneriz. Deneriz.
0: Şöyle bakıyorlar.
2: Bir sonraki projemizde olsun. Şimdi devam ediyoruz. Çizgiyi görüyor musunuz?
0: Görüyorum hocam. Bugün bende bir şeylik var ama anlamadım yani. Tamam, görüyorum.
2: Ben burayı
0: şimdi
2: açtım. Siz böyle ikisini birlikte devam edin.
0: Tamam, hadi bismillah.
1: Hocam, kesim esnasında siz yine bakın. Tuğba'nın dalgınlığına gelmesin canım triko. O kadar uğraştınız, emek verdiniz, zaman harcadınız.
0: Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Hanımların dikkatine. Overlock makinesine geldim öyle diye diye. Bunun adı neydi
2: hocam? Ben de Romeo's'a geldim.
0: Romeo's.
2: Evet.
0: Bir türlü söyleyemedim. Aslında biliyordum, öğrendim gelince ama bir türlü size pas atıyorum sıkışınca. Hocam şimdi bu iki aşamada tamamlayacağız artık kazağımızı. Siz orada neyini yapacaksınız
2: ben,
0: şimdi?
2: Ben ilk dikişini yapacağım. Tamam. Omuzlarını birleştireceğim. Size vereceğim, siz overlock'ta temizleyeceksiniz.
0: Anlaştık. O zaman sahne sizin.
2: Evet.
0: O nedir hocam? Lastik mi?
2: Bu da evet, esnememesi için ekstra foru.
0: Bir süre sonra değil mi? Bir kendini bir bırakıyor kazak.
2: Evet, evet, trikolarda esnemeler oluyor. Ve dikiyoruz. Ben şimdi bunu sana teslim ediyorum.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Şimdi böyle şuradan mı gideceğim,
2: evet,
0: üstünden?
2: Evet. Şimdi şunu ayağı kaldıralım.
0: Pedala basıyorum.
2: Evet, yerleştirelim. Şunun tam ortasına, ayağın tam ortasına bunu yerleştiriyoruz.
0: Tamam.
2: Yani şu ekstra forumuzu. Şimdi dikiyoruz yavaş yavaş.
0: Ay hadi bismillah.
2: Hadi bakalım. Evet, evet. Ay, tamam, çok
0: yandı.
2: Güzel. Çok güzel. Evet. Tamam.
0: Aa, yan tarafa geçti hocam.
2: Olsun. Tekrar ayağa.

0: Kaldırın. Tekrar kaldırın. Yavaş yavaş. Pedala yavaş yavaş basın. Ben
1: elinizi
0: tutuyorum.
1: Çekin.
0: Tamam, ben halledeceğim. Siz yavaş yavaş basın. Evet. Evet, basın tekrar. Tamam, bu kadar. Tekrar basın.
1: Strese girdim. Buna mı basacağım?
0: Yok, çalıştırın. Bir daha. Tamam.
1: Ha, kopardı. Evet. Vay be. Ne güzel. Hoşuma gitti.
0: Şimdi evet, ben sıradaki... kolunu takıyorum. Koluna tamam. Geldik.
1: Tek tek takılıyor. Bayağı evet. Meziyetli bu işlerde.
0: Giydiğimiz kazakların hepsi bu aşamadan geçiyor. Şimdi dikiyorum.
1: Geliyor.
0: Yapabileceğinize inanıyorsunuz değil mi ben yaparken?
1: Evet, yani kolay gözükse de aslında değil. Bayağı ilmik ilmik oraya yerleşmesi gerekiyor. Hı. Ben overlockçuyum bugün. Evet. Overlock bende.
2: Overlock işin kolay kısmı Tuğba.
0: Evet. Şimdi
1: sıra bende mi yine?
0: Size, evet.
1: Hazırlanayım. Şık başlığımla birlikte programımız devam ediyor. Evet. Sevgili seyirciler.
0: Şöyle. Şimdi aynı şekilde daha önce gösterdiğim gibi.
1: Ben bu sefer böyle.
0: Bir kişi. Evet. Ha, burada tamam. Biraz virajlar var.
1: Evet. Şimdi önce bir yerleştireyim ben bunu. Değil mi?
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Çok dışa çıkarmadan uç kısımdan. Yavaş yavaş çekelim.
1: Ayağım yavaş yavaş alışıyor herhalde.
0: Evet.
1: Evet. Tamam. Hayır, çok erken güzel. Konuştum. Çok hızlı basıyorum herhalde. Evet. Bir ayarını tutturamadım. Çok merak ediyorum nasıl bir şey ortaya çıkacak sevgili seyirciler.
2: Hepimiz çok merak ediyoruz bunu Tuğba. Ama şu var ki bugün yine güzel bir mesleği bizlere gösteriyorsun. Teşekkür ederiz. Merak ettiğimiz bir işi daha öğreniyoruz.
0: Evet Tuğba'cığım, bitir artık.
1: Bitmiyordu.
0: Bitir. Seni bekliyorum. Kolay canım, değil.
1: Kolay mı sandınız?
0: Evet, kolay değil o kadar.
1: Müthiş evet. Bir hızla.
0: Evet.
1: Şöyle yapıyordum değil mi?
0: Evet. Bu kadar.
1: Ya. Şimdi yakası mı kaldı hocam?
0: Şimdi yakasını takalım, bitirelim.
1: Tamam.
0: Ellerine sağlık.
1: Ha, sizin de elinize sağlık hocam. Birlikte yaptık. Ama evet. Çok güzel bir şey. Hani böyle hani tamam 15 dakikada sizinle bunu paylaşıyoruz ama aslında arkada bir uzun bir zaman geçiyor. Hani öyle bir kazak 15 dakikada çıkmıyor biliyorsunuz ki. Bayağıdır çalışıyoruz değil mi atölyede?
0: Evet. Şimdi şöyle yakası kaldı. Ha, ben makinede takıyorum.
1: Tamam hocam.
0: İlmek ilmek, göz göz
1: i̇lmek
0: olarak.
1: İlmek. Hanımlar, kadınlar, kadınlarımız gerçekten evet. Çok güzel işler yapıyorlar ve ben kadın ustalarla, kadın hocalarla çalışmayı da çok seviyorum. Ben artık rahat olabilirim herhalde. Benlik bir şey kaldı mı hocam?
0: Kalmadı.
1: Güzel.
0: Çünkü en zor yeri kaldı.
1: En zor yerini oraya pasladım.
0: En zor yeri şu an yapılıyor. Şimdi ölçülerimizle birlikte yakamızı takıyoruz. Üstünden büyük bir yük kalkmış
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, rahatladım ben. Bir yüzüm gülmeye başladı.
0: Sen dikimini tamamladın.
1: Ben rahatım şu dakikadan sonra.
0: Üstünü kapatıyoruz.
1: Kameraman arkadaşım portakalın kazağı bitmek üzere. 6 yaş için ama olur herhalde.
0: Evet.
1: Ay çok tatlı oldu ya.
0: Yakamızı da taktık.
1: Şimdi buradan kalanı kesiyor musun hocam?
0: Evet. Şimdi bu payını kesiyoruz. Sonra firasını söküyoruz.
1: Aa, o şey zannettim ben. İki renk sandım.
0: Hayır değil. O göz göz olarak takabilmemiz için.
1: Vay.
0: Firası diyoruz ona.
1: Aa.
0: Evet, onu söküyoruz. Şimdi göstereceğim.
1: Ne oldu ya? Bir şeyler oldu bir. Böyle hummalı.
0: Tersini çevirelim yüzünü.

0: Şimdi benim toza karşı alerjim var ya.
1: Evet.
0: Şu anda biraz sonra hapşırmamak için zor tutuyorum
1: evet.
0: kendimi.
1: Gördünüz
0: mü? Pilli mi şimdi?
1: Bu benim az önce taktığım gözler.
0: Tamam, şimdi anladım.
1: Evet.
0: Ay çok güzel bir katak oldu sevgili seyirciler.
2: Portakalın kazağı.
0: Kameraman arkadaşım portakalın kazağı bu. Bir de diyorsun ki Tuğba beni hiç düşünmezsin. Bak.
1: Ben size kazak yaptı.
0: Evet.
1: Tabii Tuğba çok kolay sandı işe başlarken. Ama maalesef göründüğü kadar kolay değil. Kazağı kestik. Tabii çoğu işi arka planda ben yaptım. Overlock'u çekti. Çekmeye çalıştı. Arkasından tabii düzelttim. Bu vesileyle güzel bir çalışma oldu.
0: Efendim ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Triko Atölyesi'nde Yeter Hocam'la birlikte 6 yaş bir çocuk için kazak yaptık. Dokuduk, diktik, overlock geçtik. Neydi adı şurada
1: yazıyor? Romeo's.
0: Romeo's Legi. Neyse onunla geçti Yeter Hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Her şey çok güzeldi. Ben çok eğlendim yine her zamanki gibi. Hı. Çok da keyifliydi.
1: Evet.
0: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Şefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben adım Burak İnal, yazılım danışmanlığı yapıyorum. Hı-hı. 58 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Hemen rakibinizi geçiyorum ben efendim. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Behiç sözü doğru. Ben de 69.
0: Behiç
1: sözü doğru. Hı-hı. 69 yaşındayım.
0: 69 yaşındasınız.
1: Evet, Bakırköy'de oturuyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz tekrardan, sefalar getirdiniz diyelim. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Peki, rakip olduğunuz için bir iddia duymam gerekiyor. Sizce kim kazanır?
2: Valla ben kazanmayı istiyorum ama Behiç Bey'e de güveniyorum.
0: Güveniyorsunuz, evet. Başarılar diliyorsunuz.
2: Hem de başarılar diliyorum.
0: Peki bakalım. Peki Behiç Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi geçmiş tecrübeme dayanarak ve yaşıma dayanarak çok iddialı olması ama acizane benim kazanacağımı tahmin ediyorum. Ama yarışma bu. Futbolda olduğu gibi...
0: Her şey olabilir.
1: Her şey olabilir efendim.
0: O zaman başarılı. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bilebilirsenin ilk sorusu geliyor diyelim. Tango kaç kişilik bir danstır? Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi? Behiç Bey.
1: İki.
0: İki doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Henüz birinci sorumuzdayız. Geldik ikinci sorumuza. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dedik, çift ses geldi?
2: Ayı.
0: Ayı doğru cevap. Bu sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dayı denir olacaktı sorumuz. Cevabımız ayı. Doğru cevap. Efendim kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Bir beraberliğimiz söz konusu tabii. Henüz ikinci sorumuzdayız. İlerleyen süreçlerde ne olacağı, puan tablolarımız değişebilir ve her an her şey olabilir diyelim. Çünkü butonlara basarak ilerliyoruz, bir yandan bilgilerimizi sunuyoruz ve heyecan zaten artık en üst seviyelerde şu anda. Evet, geldik üçüncü sorumuza.

0: yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan dedik. Durdum. Çift ses.
1: Bitter çikolata.
0: Bitter çikolata. Doğru cevap. Yüksek oranda kakao içeren, siyah ve acı olan çikolata çeşidi nedir diye soracaktık. Bitter cevabı geldi. Doğru cevap efendim. Şu anda 2'ye birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. 4. sorumuza geçiyoruz diyelim. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek dedik.
1: Kefir.
0: Kefir, kefir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı da Denizli'ye göndermiş olalım. 2-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir olacaktı sorumuz, cevabımız. Kefir efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu, kıyasıya bir mücadele ile şu anda devam ediyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hastalık dedim, durdum.
2: Veteriner.
0: Veteriner. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tedavisini sağlayan kişilere ne ad verilir olacaktı? Leb demeden leblebi anladınız. Ben tebrik ederim sizleri. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
1: Çok teşekkürler. Ben de çok eğlendim.
0: Neler söylemek istersiniz? Güldünüz cevap geldikten sonra. Özel bir nedeni var mı?
1: Yok yani Behiç Bey gerçekten çok hızlı. Yani onunla rekabet edebilmek çok zor. Yani buraya kadar 2 puan alabildiğim için bile kendimi şanslı görüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışma oldu. Efendim bizler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Behiç Bey, rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Abi, rakibim çok çetindi ama biraz benim yaşım itibariyle biraz daha televizyon tecrübem var benim. Bayağı yarışmalara katıldım. Genelde de televizyonda yarışmaları izliyorum. Bu tecrübeye dayanarak herhalde bir puan önde.
0: Yıllardır hem yarışma programlarına katılıyorsunuz, evet, hem de
2: izliyorum.
0: İmkanınız varsa televizyondan
2: devamlı
0: takip ediyorsunuz.
2: İzliyorum. Ondan dolayı herhalde
0: tabii o tecrübe istemsizce size şu anda...
2: Bir de yaştan dolayı da çünkü biriktirdik bayağı bir şeyde.
0: Tabii. Büyük, evet, bir tecrübe.
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Saygı duyuyorum sizlere.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Buyurun.
0: İlk sorumuz bir bilmece.
2: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Süren başladı. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Aslında çok basit.
2: Soğan.
0: Soğan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldır şarkı sözleriyle aranız?
2: Vallahi genelde sanat müziği ve halk müziğine daha yakınım. Hı hı. Dolayısıyla ondan gelirse cevaplama imkanım daha fazla olabilir.
0: Bakalım neyden geliyormuş, hemen sorumuz gelsin. Hey gidi koca dünya, gam yükümüşsün. Söyle fani dünya, söyle nokta nokta küpü müsün?
2: Dert küpü müsün?
0: Dert küpü müsün? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
2: Çok bilmiyorum.
0: Nasıldı?
2: Söyle gidi koca dünya, dert gam yüklü müsün? Söyle, söyle, söyle bana dert yüklü müsün? Dünya handır, han içinde, insan olur gam içinde diye devam eder.
0: Diye devam eder. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geliyor artık bu etabımızın son sorusu. Efendim son sorusu, sorum geliyor. Gelsin mi?
2: Buyurun efendim.
0: El kazanı ile nokta nokta kaynamaz. Sorum.
2: Tencere şey, kaynamaz.
0: Değiştir değiştir, tencere değil.
2: Yemek kaynamaz.
0: Nedir o yemeğin diğer adı, bir şeydir o?
2: Aşk kaynamaz.
0: Aşk kaynamaz. Doğru cevabı. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde
2: teşekkür
0: tamamladık
2: ediyorum
0: ve bu etabımızın ödülünü ben hemen Behiç Bey'e takdim etmek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
2: Mümkünse size devam etmek isterim efendim.
0: O zaman bizler üçüncü etaba geçerken efendim, sizler de bizleri izlemeye devam edin derim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimizde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiye geçelim?
2: Yeşilçam'a geçelim.
0: Yeşilçam'la aranız iyi midir? İzler misiniz Yeşilçam filmlerini?
2: İzlerim.
0: Peki bakalım, Yeşilçam zarfını açıyorum. İçerisinde bizi neler bekliyor sevgili izleyenler? Sorularımı açtım. Şöyle zarflarımı hızlıca arkadaşıma teslim edeyim. Evet, bu etabımızda 3 adet Yeşilçam'dan sorularımız olacak efendim. Bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız tek bir soruda isterseniz telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için geçerli. Bir süremiz bulunmamakta bu etabımızda. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Çok Yeşilçam filmi seyreder misiniz, izler
2: Bakıyorum,
0: misiniz?
2: İzliyorum efendim.
0: En çok hangi filmleri izlediniz efendim?
2: Vallahi siyah beyaz filmlerden başlamak üzere çok da ilgi duyarım nostalji gibi olduğu için. Genellikle toplumsal içerikli filmler olmak üzere hepsini izlerim. Yani hemen hemen
0: zaman hepsini. Buldukça,
2: zaman buldukça hepsini izliyorum.
0: Peki. Hazırsanız ben o zaman ilk soruma başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ramazan
2: çok
0: diye çok
2: biliyorum.
0: Güzel bir replikleri de vardı.
2: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
0: Sevgili babası Kemal Sunal'la. Evet, babası sevgili Kemal Sunal'la.
2: 76 yaşında da vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Vallahi o kafam durdu birdenbire. Yoksa çok iyi biliyorum yani.
0: Sesi düşünebilirsiniz.
2: Bızlık rollerinde falan da birkaç filmde de Bızlık diye rollerde oynadı. Bir baş harfini falan verme şansı var mı?
0: Şu an hiç yardımcı olamıyorum. Bu etabımızda bir joker hakkınız var. Dilerseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz bu etabımız için. Ama iki sorumuz daha olacak. O yüzden bence jokerinizi hemen kullanmayın. Ama eminseniz kendinizden, isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki.
2: Kullanmayın.
0: Siz bilirsiniz.
2: Kullanmayın.
0: Şimdi Süt Kardeşler filmini izlediniz mi?
2: İzledim. Çok iyi izledim
0: Ramazan,
2: hem de.
0: Hangi karakterler vardı orada?
2: Şaban'la Ramazan, Süt Kardeşi, Şener Şen var, Adile Naşit var, Domates Peki. Güzeli var. Defalarca, hatta bir replik var, meşhur bir replik var. Sütü olanı seni hiç sevmedim, babanı da hiç sevmemiştim diye.
0: Evet.
2: Çok iyi bildiğim bir film yani. Deniz'de falan geçen, vapurda falan geçen bir dizi.
0: Peki, Ramazan karakterini sizce kim canlandırıyordu? Şu anda gözünüzün önünde geldiğine eminim.
2: Evet.
0: Gerçek ismini soruyoruz aslında.
2: Babası da artist bir de. Yani çok iyi biliyorum ama vallahi şu anda çok iyi bildiğim bir isim ama biraz heyecandan herhalde.
0: Tabii ki de heyecan. Çünkü artık son etaptayız. Son etabımızın ilk sorusundayız. Artık bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlarsak büyük ödülü bugün bu yarışmada kazanmış olacaksınız efendim.
2: Evet. Yeşillerden birisine sorabilir miyim?
0: Şöyle joker hakkınızı kullanmak.
2: Joker hakkını,
0: tabii
2: evet.
0: Joker hakkınıza girer. Evet, var mı bir cevabımız?
2: Ben çok iyi bilmeme rağmen şu anda aklıma gelmiyor. Bir beyefendi var, beyefendiye sormak isterim.
0: Peki, joker hakkımızı kullanıyoruz. Efendim, sizleri buraya alalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Efendim, Behiç Bey bir soruda takıldı. İlk sorumuzdayız, üçüncü etabımızdayız. Dilerseniz hızlıca size sormuş olalım sorumuzu. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
3: Halit Akçatepe.
0: Halit Akçatepe, çok teşekkür ederiz efendim.
3: Rica ederim.
4: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Behiç Bey. Şu anda bir cevap geldi. Halit Akçatepe cevabını kullanmak istiyor musunuz?
2: Eminim.
0: Yoksa başka bir cevap?
2: Eminim efendim. Eminsiniz. Çok doğru bir cevap.
0: Peki. Halit Akçatepe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk. Efendim, artık ilk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve jokerimiz de bu soruda kullanmış olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir?
2: Ertem Eğilmez.
0: Ertem Eğilmez, cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Evet, Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir diye sorduk. Ertem Eğilmez cevabı geldi. Ertem Eğilmez doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Behiç Bey'e göndermiş oluyorum artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir soru kaldı diyelim efendim. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abiyi vardır?
2: 3 veya 4 ama 3 diyeyim ben.
0: 3 cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Peki. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abisi vardır diye sorduk. 3 cevabı geldi. Eğer 3 doğru cevapsa bu etapta büyük ödülü Behiç Bey kazanmış olacak sevgili izleyenler. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e.

0: Göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etabımızı çok güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek tamamlamış olduk. Ve büyük ödülümüzü bu etapta kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle isterseniz, size bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Soracağımız bir risk etabındaki tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Ya da vereceğiniz yanlış cevapla kazandığımız ödülü kaybedebilirsiniz. Tabii ki de risk almak tamamen sizin takdirinizde. Ben olsaydım risk alırdım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.
1: Ben tecrübeme dayanarak...
0: Alıyor muyuz?
1: Alıyorum. Yanıtlayabileceğimi tahmin ediyorum. Onun için riski alıyorum efendim.
0: Efendim, o zaman bizler Behiç Bey ile birlikte artık risk etabına geçiyoruz. Bakalım neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, artık Behiç Bey ile birlikte risk etabındayız. Bu etabımızda soracağımız soruya doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaptaki kazandığınız ödülü 2'ye katlamış olacaksınız. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız bütün ödülü bu etapta kaybettirmiş olacak. Tek bir sorumuz var. Bir süremiz bulunmamakta. Fakat alacağımız bir cevap sizlerden, bir doğru cevap. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Çok heyecanlıyım. Hem miktar önemli hem de kaybetmekten üzüntü duyarım.
0: Bizler de çok üzüntü duyarız, inanın.
1: Sağ olun. Eksik olmayın.
0: Evet, güzel bir soru geldi. Ben de soruları bu arada ilk defa sizlerle birlikte görüyorum sevgili izleyenler. Ben hazır olduğunuz zaman sorumu sormak istiyorum.
1: Buyurun, hazırım efendim.
0: Kağıt katlama sanatına verilen isim nedir?
1: Bu Japonca söyleniyorsa o mu acaba?
0: Bilmiyorum. Bir cevap vermeniz gerekiyor. Ne olabilir? Sesi düşünebilirsiniz bu arada.
1: Kağıt katlama sanatına
0: verilen isim nedir? Risk etabındayız. Vereceğimiz bir doğru cevap ödülümüzü ikiye katlamış sanatı, olacak sevgili izleyenler.
1: Bu Japonlarda
0: ve
1: var ama.
0: Ve büyük ödülle Behiç Bey'i bu etaptan uğurlamış olacağız. Şu anda heyecan artık en üst seviyelerinde.
1: Evet, aynen öyle. Biliyorum yani, çok iyi biliyorum ama heyecandan.
0: Aslında çok kolay bir soru. Günlük hayatımıza da belki çocukken veya işte olası torunlarınıza, çocuklarınıza ben eminim ki bu sanattan yapıp oyunlar oynamış olabilirsiniz veya dizilerde, filmlerde illaki görmüş olabilirsiniz, okuduğunuz kitaplarda.
1: Yani mutlaka bilirim çünkü okumamış olduğum herhangi bir mevzu olduğunu peki tahmin etmiyorum da çağrışım yapmadı.
0: Aklınıza gelen ilk cümle, kelime, o kelime nedir? Nedir yani? Belki oradan mı yürüseniz, oradan mı düşürseniz?
1: Sonu S ile mi niye bitiyor? Bilmem ne sanatı da vallahi şu anda birden aklıma gelmedi. Vallahi ah diyeceğim mutlaka ya. Buydu tabii ki falan diyeceğim ama
0: evet.
1: Şu anda aklıma gelmiyor.
2: Evet, şu anda
1: hiç ipucu falan imkanı
0: maalesef risk etabındasınız. Bu risk tamamen size ait, yarışmanın
1: anladım.
0: Başında söylediğim gibi.
1: Anladım.
0: İmkanım olsaydı ben size çok yardımcı olmak isterdim, emin olun.
1: Anladım.
0: Fakat yarışmanın kuralları gereği yapamıyoruz.
1: Peki, sizi daha çok meşgul etmek istemem ama ah diyeceğim de eminim yani. Bildiğimde %100 eminim. Ancak sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum.
0: Buyurun.
1: Bilemiyorum diyeyim ya da hatırlayamadım.
0: Yarışmadan çekiliyorsunuz.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Çok teşekkür ederim ilginize.
0: Peki, bizler de teşekkür ederiz. Keşke bir cevap alabilseydik sizlerden diyelim. Efendim, sorumuz kağıt katlama sanatına verilen isim nedirdi? Cevabımız ise origami. Eminim bildiğiniz yerden geliyordur.
1: Origami, evet.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Maalesef kazandığımız
1: sizinle
0: ödülü...
1: Sizinle yarışmak da güzeldi. Çok teşekkür ederim.
0: Maalesef kazandığımız ödülü şu anda kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Başka yarışmalarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.
1: Sağ olun. Güler yüzünüz solmasın efendim.
0: Sağ olun efendim, sizin de.
1: Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Benim ismim Melek Cantürk, ev hanımıyım. Evliyim, 2 çocuğum var, 4 torunum var.
0: Maşallah, Allah bağışlasın diyelim efendim.
3: Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, hoş sefalar
3: bulduk.
0: Getirdiniz diyelim. Hızlıca ben rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım efendim.
4: Merhaba, Nesan İşler ben. Sigortacıyım. Burada alışverişteydim. Öyle denk geldiniz bana. İnşallah genel kültür sorularınızı geçeriz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Efendim, İlk etabımızda sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarış.

0: arkadaşımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım bu etapta. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Melek Hanım, sizce Nesrin Hanım kazanabilir mi?
1: Kazanabilir bence.
0: Ama bir iddia alalım sizden. Siz kendinizi güveniyor musunuz?

0: Yani kültür sahibi olduklarını düşünüyorum. Rakibim bence kuvvetli.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim ilk sorumuz geliyor. Babanızın tek kız kardeşinin annesi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi, çift ses. Melek Hanım.
2: Babaannem.
1: Babaanne doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olur. Rakip de alkışlıyor.
0: Evet.
1: Güzel bir rekabet görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda geldik ikinci sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Tek ses geldi.
0: Göz.
1: Göz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neşer Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir şu anda beraberliğimiz söz konusu. Efendim üçüncü sorumuzdayız. Hızlı gidiyoruz. Gayet de güzel ilerliyor şu anda programımız. Güzel bir rekabette şu anda görmüş oluyorsunuz efendim ekranlarınızın başında. Kıbrıs'ın meşhur peyniri nedir? Çift ses geldi.
2: Hellim.
1: Hellim. Doğru cevap Melek Hanım'a. Bol bol alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sever misiniz Hellim peyniri bu arada?
0: Çok sevmem ama bilirim.
1: Siz de?
2: Ben de sevmem ama bilirim.
1: Kimse sevmiyor Hellim peyniri. Ben severim, bilirim de. Efendim, geldik artık 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 2 sorumuz kaldı. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Geliyor sorum. Ava İstanbul'un hangi ilçesine bağlıdır? Tek ses geldi.
0: Şile.
1: Şile. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Neslihan Hanım'a göndermiş olduk. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Şimdi artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. İkinci etaba geçeceğiz diyelim. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru cevabı veren kazanır diyerek sorumu soruyorum. Sorum geliyor. Demir minerali en çok hangi bitkide bulunur? Çift ses geldi Melek Hanım.
2: Ispanak.
1: Ispanak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve rakibi de alkışlıyordu Melek Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Size yarışmak çok keyifliydi. Çok neşe kattınız sizi. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Neler söylemek istersiniz?
0: Rakibime başarılar diliyorum. İnşallah 4. etapa kadar gider.
1: İnşallah.
3: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah diyelim efendim. Bizler Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaptayız. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Bu arada ben de kendi bilgilerimi ölçmüş oluyorum yani bu durumda.
1: Evet şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Sorum geliyor. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
2: Vapur.
1: Vapur değil ne?
2: Gemi.
1: Gemi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Melek Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza bir şarkı sözümüz geliyorlar efendim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu nokta nokta gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
2: Rüya.
1: Rüya. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da sizden bence duyabiliriz diyorum. Alkışlarla Melek sesim Hanım'a gönderiyoruz.
2: Sesim çok kötüdür.
1: Nasıldı? Nasıl başlıyordu şarkı? Neler oluyor hayatta?
2: Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
1: Evet, biraz farklı yorumladınız. Ama kocaman alkışlarımızı ben Melek Hanım'a göndermek istiyorum. Artık bu etabımızın son sorusuna geldik efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Ana gibi yar, nokta nokta gibi diyar olmaz.
2: Demişti. Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz.
1: Değil.
2: Ana işte. Gibi yar, Bağdat gibi diyar
1: Bağdat
2: olmaz.
1: Bağdat gibi diyar olmaz. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik ve bu etabımızın ödülünü artık kazanmış olduk. Ben hızlıca ödülü vermek istiyorum Melek Hanım'a. Gerçekten çok keyifli bir etap oldu. Ve 3-3 yaptık. Bu etabın ödülünü sizlere şöyle takdim edeyim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
2: Devam.
1: Devam mı? O zaman efendim bizler

0: üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Efendim elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta sorulacağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım efendim?
1: Tarih.
0: Tarih mi? İyi midir tarihleriniz?
1: İyidir.
0: Peki, tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda Melek Hanım'ı neler bekliyor? Bu etabımızda bizden bir joker hakkı da kazandınız, takıldığınız yani cevaplayamadığınız bir soruda isterseniz telefonla arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için bu joker hakkını kullanabilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır
1: Buyurun.
0: Mısınız?
1: Hazırım.
0: Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir?
1: Lidyalılardır.
0: Lidyalılar cevabından emin misiniz?
1: Evet.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir diye sorduk. Lidyalılar cevabı geldi. Eğer Lidyalılar doğru cevapsa ikinci sorumuza geçmiş olacağız. Efendim Lidyalılar doğru cevap. Kocaman askerimizi Melek Hanım'a göndermiş alalım. Geldik ikinci sorumuza. Joker hakkımızı halen kullanmadık diyebiliriz efendim. İkinci sorumuz geliyor. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
1: Kanuni Sultan Süleyman'dır.
0: Kanuni Sultan Süleyman cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kanuni Sultan Süleyman cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Melek Hanım'a göndermiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap verirsek eğer büyük ödülü bu etapta Melek Hanım bizden kazanmış olacak diyelim sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Osmanlı'da Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
1: 4. Murat.
0: Cevabından emin misiniz?
1: Emin değilim ama siz de gene şey yapın.
0: Peki. 4. Murat cevabı geldi. Bakalım 4. Murat doğru cevap mı? Eğer doğru cevapsa büyük ödülü Melek Hanım bugün bizden kazanmış olacak. Fakat cevap yanlışsa maalesef bu soruyla bize veda etmiş olacak Melek Hanım. Efendim 4. Murat maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 3. Ahmet olacaktı.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Son sorudayız. Keşke joker hakkınızı kullansaydınız.
1: Evet.
0: Aslında evet. Joker hakkınız da vardı, ben hatırlattım sizlere
1: evet,
0: ama
1: evet,
0: siz
1: evet.
0: Cevap vermek istediniz. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü size hemen teslim etmek istiyorum.
1: Teşekkür
0: tekrardan
1: ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız.
1: Çok teşekkür ederim, dileğiyle. Çok
0: bizlere
1: sağ olun.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, sizlerin de başarılarının devamını dilerim. Ben de bu yarışmaya katıldığım için çok memnun oldum. Sizlerle de tanıştığıma memnun oldum.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Hoşça kalın. Buyurun.

Evet, Bir Bilebilir Senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka Bir Bilebilirsen yarışmasında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan

Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve

Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, Peygamberler Diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, gezmek olsun. TV4 ekranlarında muhteşem bir enerjiyle başladı İstanbul Avrupa yakasında. Fatih ilçesinde Kadırga'dayız. Şu anda Kadırga Parkı'ndayız. Muhteşem bir park sevgili seyirciler. Çocuklarınızla gelebileceğiniz, çocuklarınızı burada bulunan oyun parkına götürebileceğiniz, burada keyifli vakit geçirebileceğiniz, ben küçük görüyorum, fazla hani abartı bir büyüklüğü yok parkın ama çok güzel vakit geçirilebilecek bir park. Tekrar söylüyorum, bir koltuklarınıza rahatça yaslanın, alın çayınızı kahvenizi, soluksuz izleyeceğiniz, görsel şölen yapacağımız muhteşem bir program geliyor. O zaman Kadırga'yı gezmeye başlayalım.

Kadırga'ya geldiğinizde aynı zamanda geçmişten günümüze kalan tarihi eserleri de görebiliyorsunuz. Burada Sultan Süleyman Çeşmesi var, görmüş olduğunuz gibi. Hemen Kadırga Parkı'nın içinde de tarihi çeşmenin olduğunu belirtmek istiyorum. Kadırga geçmişten günümüze kalan değerli ve önemli bir mahalle, onu söylemek istiyorum. Hemen yakın tarafında Sultanahmet var, Samatya var, Kumkapı var. Buraya aslında ulaşım da çok kolay sevgili seyirciler. Şimdi Kadırga'nın sokak aralarında gezeceğiz. Burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz Kadırga'ya geldiğiniz zaman birçok kafe ve restoran var. Bütçenize göre ve damak zevkinize göre güne kahvaltıyla başlayıp öğle akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Konaklama yerleri de var. Buraya geldiğinizde konaklayabileceğiniz butik oteller olsun, pansiyonlar olsun, hepsini anlatacağım.

Sultan Süleyman Çeşmesi'nin oradan hemen Şeyh Suvar Bey Sokağı'na geldik. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Mahallesi'ne mutlaka Şeyh Suvar Bey Sokağı'na girmenizi tavsiye ediyorum. Adeta bir görsel şölen var sokakta sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterdi zaten biraz önce sizlere. Şimdi dilerseniz Şeyh Suvar Bey Sokağı'ndaki muhteşem evlere bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Şey, Sular Bey Sokağı'ndan çıktık, Kadırga Mahallesi'nde Cundi Parkı'na geldik. Bu park da gerçekten muhteşem bir park. Sanki gerçekten şehir dışına gitmişiz, İstanbul içinde. Kimse yok. Hafta içi gelmeniz hafta sonuna göre daha iyi olur. Neden diyecekseniz, daha sakin oluyor. Hafta sonu tabii ki buralarda adım atılacak yer bulamazsınız. Fazlasıyla yabancı turist var gerçekten de sevgili seyirciler. Çekim yaparken görüyoruz artık nerede kim var. Onların hepsini takip ediyoruz. Cinci Meydanı Sokağı. Şehsuvar Bey Sokağı'ndan hemen çıktıktan sonra içinde bulunduğumuz sokak. Cundi Parkı da hemen onun karşısında zaten. Gerçekten çok huzur dolu bir park. Bir de yeşillendirmesi çok güzel değil mi Mithat?
1: Avrupa'yı
0: dedi Mithat, eğer duyduysanız. Cundi Parkı'na da gelirseniz Kadırga Mahallesi'nde bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir kafe var. Ama dilerseniz Fatih Belediyesi'nin de koymuş olduğu şöyle gördüğünüz gibi piknik yerleri de var. Evde kekinizi, çayınızı hazırlayıp oturup burada da kendiniz masrafsız bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Cundi Parkı'nın içinde de yine çocuk parkının olduğunu belirteyim. Siz burada bir şeyler yiyip içerken çocuklarınız orada keyifle vakit geçirebilir. Şöyle ilerlediğimiz zaman Cundi Parkı'ndan çıkıyoruz. Size yine renkli evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Cinci Meydanı Sokağı demiştik buraya görmüş olduğunuz gibi. Bu sokakta da birbirinden güzel evler var. Bazılarında insanlar oturmaya devam ediyorlar. Bazıları da konaklama olarak hizmet veriyor. Mesela şu pembe evin hemen yan tarafındaki bir otel. Yine bu köşedeki de otel, onun yanındaki de otel. Sadece şu köşedeki görmüş olduğunuz gibi ev olarak kullanılıyor zannediyorum ama böyle sıra sıra oteller var, butik oteller var. Cinci Meydanı Sokağı burası.

Şehsuvar Bey Sokağı'nın hemen çıkışında köşede çok güzel pembe bir ev var. Şu anda bulunduğumuz sokakta Cinci Meydanı Sokağı. O evin merdivenlerinde oturdum. Ve Mithat'tan rica edeceğim fotoğraflarımı çekmesini. Sevgili seyirciler, şunu söyleyeyim size. Güneş gözlüğümü çıkartmayı da unutmuşum. Lütfen kusuruma bakmayın. Biraz önce program içinde de söyledim. İşte Kuzguncuk'ta, Balat'ta böyle tarihi evlerin olduğu belirli noktalardan çıkıp Kadırga Mahallesi'ne de gelip buradaki tarihi evlerin önünde fotoğraf çekebilir ya da fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Farklı mekanlarda keşif yapabilirsiniz. O zaman pozlarımı veriyorum şimdi bu güzel evin merdivenlerinde. Mithat'tan fotoğraflarımı çekmesini rica ediyorum.

Gezinti Parkı'na Cinci Meydanı sokağındaki pozlarımdan sonra geri geldik sevgili seyirciler. Biraz serinlemeye geldik bu arada. Şöyle su sesi de iyi geldi. Bu parkın hikayesini de sizinle paylaşmak istiyorum Mithat, etrafı gösterirken. Birazdan dönüş sokağına gireceğiz bu arada. Osmanlı döneminde Kadırga Meydanı'nın hemen yanında denize daha yakınmış. Burası ama daha küçük olan bir meydanmış. Şu anda Mithat'ın gösterdiği yer Cundi Parkı, Cundi Meydanı'ymış. Zamanla cirit oyunu oynayanlar azaldıkça ve meydan bu özelliğini kaybettikçe halk ağzında bu isim Cinci Meydanı'na dönüşmüş. O yüzden de Cundi Parkı deniyormuş buraya. Enteresan bir hikayesi var değil mi? Ya Çeşme benim çok hoşuma gitti Mithat ya. Çok güzel yapmışlar gerçekten de. Parka geldiğimde nefes alıyorum. Ya ben nedense sevgili seyirciler böyle parklara geldiğim zaman gerçekten nefes alıyorum. Tamam Yıldız, bir parkı bu kadar anlatamazsın diyebilirsiniz. Ve çıkış yapıyoruz tekrar. Dönüş sokağına götürüyorum sizi. Dönüş sokağında da fazlasıyla güzel evler var, renkli evler var. Biraz da Kadırga Mahallesi'nde dönüş sokağında kaybolalım. Sonrasında sizi güne, artık hangi saatte başlıyorsanız, muhlama yiyebileceğiniz, muhlamayla başlayabileceğiniz bir yere götüreceğim. Fazlasıyla meşhur bir yer, yerli. Ben çok yabancı turistlerin fazlasıyla doldurduğu bir yer. Puanlara bakarak herkes geliyormuş ve tercih ediyormuş. Orada buluşalım ama önce dönüş sokağı Kadırga Mahallesi'nde.

0: dönüş sokağı da gerçekten hemen yan tarafta bulunan Şehsuvar Bey sokağı gibi muhteşem bir sokak. Muhteşem güzel evler var. Tabii evlerin genellikle çoğunluğu otel ya da pansiyon olarak hizmet verebiliyor. Onu da söylemek istiyorum size. Çok az hani ev olarak kullanılan evler var, binalar var. Değil mi Mithat? Genellikle pansiyon diye görüyorum. Böyle birkaç tane satılık ev de var burada eğer almayı düşünüyorsanız. Bu da sizlere fikir olsun sevgili seyirciler. Dönüş sokağındaki şu sarı eve, onun karşısındakine, diğerlerine gerçekten bayıldım. Yani sanki İstanbul'un dışında bir yere gelmişiz. Ve her yerde Mithat'tan fotoğrafımı çekmesini isteyecek gibiyim. Ama Mithat güzel fotoğraf çekemiyor. Dönüş sokağından çıkarken ama yine de teşekkür ediyorum Mithat sana. Mithat'la dönüş sokağından çıkarken hemen yine Kadırga Parkı'ndan geçmemiz gerekecek. Biraz acıktık, biraz da sıcak. Şöyle bir soluklanalım. Artık bir şeyler yiyelim. Ve sonrasında sizleri Fatih ilçesinde Kadırga'da gezdirmeye muhteşem enerjimizle devam edelim. Siz o arada ben parkın içinden geçip kahvaltı artık ne adına ne derseniz bir şeyler yiyeceğimiz yere giderken buradaki muhteşem evlere son bir kez daha göz atın. Dönüş sokağından çıkıyordum ki dönüş sokağının Kadırga Parkı'nın hemen karşısındaki girişinde güzel bir hanımefendi bana dedi ki hoş geldiniz dedi. Ve ben hemen şöyle gidiyorum, bazı evlerin otel olduğunu, bazı evlerde yaşanıldığını söylemiştim. Bak yaşanılan bir ev, ay ne şanslısınız. Aynen. Ne güzel bir evde yaşıyorsunuz.
1: Buyur gel.
0: Ay gelirim valla.
1: Valla gel, başımı ver.
0: Ay çok teşekkür ederim. Mithat hanımefendinin sesi duyuluyor mu?
1: Evet.
0: Evet diyor, isim?
1: Günay.
0: Ay Günay Hanım ne var ne yok.
1: İyilik güzel, sen nasılsın?
0: Vallahi ay iyiyim ben de. Ay çok teşekkür ederim. Çiçeklerin arasından ne de güzel çıktınız. Kaç senedir Kadırga'da oturuyorsunuz?
1: Valla bizim aile 66 senedir burada.
0: 66 senedir ailesi buradaymış. Eğer evet. Mikrofondan evet. Günay evet. Hanım'ın sesi duyulmuyorsa... Mithat evi gösterir misin? Dede eviymiş.

0: gelmiş burası Günay Hanım'ın. Benim de izleyicim kendisi.
1: Hiç kaçırmıyorum.
0: Bak hiç kaçırmıyormuş Mithat. Gördün mü? Gösterdin mi dede evini Mithat? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı rahmet cennet olsun. Amin. Ne güzel ev bırakmış.
1: Allah'a çok şükür.
0: Otele vermemişsiniz. Siz yaşıyorsunuz. Ne şanslısınız ya.
1: Komşular var burada. 5-6 tane komşu kaldı. Gene bir aradayız.
0: 5-6 komşu kaldı. Gene bir aradayız diyor. Bir gün nasıl geçiyor Kadırga'da? Güzel değil mi?
1: Vallahi sabah kalkıyorsun. Burası sessiz sedasız. Kuşlar ötüyor. Kedileri besliyoruz.
0: Ay burada ben de öyle.
1: Besliyoruz. Bak İki sabah. Tane kedi aldım eve. Sokağa atmışlar.
0: Ay oh. Kedili hayat.
1: Köpeğim var.
0: Oh. Ne kadar güzel. Müstakil ev olunca aynen. Peki arka tarafta bahçesi var mı?
1: Çok küçük bir bahçe var. Orada da çiçekler falan koyuyorum işte.
0: Ay küçük falan bir falan bahçesi de
1: sobalı
0: varmış.
1: Sobalı ev burası.
0: Sobalı ev. Ben çok severim sobalı evi. Yemin ederim Günay Hanım. Yani var ya sabah kalkıyorum diyor sessiz, sakin, evet. Oh mis. Gerçekten değil mi? Burada oturmak ayrıcalık bence.
1: Öğlene kadar işini bitiriyorsun, camın önüne gidiyorsun, gelen geçenle selamlaşıyorsun, konuşuyorsun, sohbetler.
0: Ay ne güzel, doğru. Öğlene kadar iş biter, burada otur, gelene geçene. Biraz önce bana laf attığınız gibi laf atın, oh mis.
1: Evet, aynen öyle.
0: Şimdi biz muhlama yemeğe gidiyoruz, ayıptır söylemesi.
1: Afiyet olsun.
0: Gelmek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten.
1: Gerçekten, sağ olun.
0: O zaman biz gidiyoruz. Gününüz muhteşem geçsin.
1: Seni gördüm,
0: tıpkı
1: daha da güzel
0: ay
1: olur.
0: Çok teşekkür ederim. Tıpkı bu çiçeklerin güzelliğinde geçsin
1: teşekkür
0: gününüz.
1: Ederim.
0: Rica ederim. Size. Görüşmek üzere.
1: Allah'a
0: keyfiniz
1: emanet.
0: Bol olsun. Sağlıkla huzurla oturun bu güzel
1: amin
0: evde.
1: Cümlemize.
0: Amin. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Öpüyorum seni.
0: Ben de öptüm. Görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz.

Günay ablanın bu penceresine geldik. Kedisini gösteriyor şu an bize. Burası yine Kadırga'da. Şimdi Şehsuvar Bey mahallesi olarak geçiyor burası ama Kadırga olarak biliniyor. Cömertler Sokağı. Burada da bir iki tane tarihi evin olduğunu söyleyebilirim ama Dönüş Sokağı ve Şehsuvar Bey Sokağı'ndaki gibi yoğunlukta bir tarihi binanın olmadığını da söyleyebilirim. Hemen sol tarafımda da Kadırga İlkokulu var. O zaman ne duruyoruz? Tekrar öpüyoruz kedisiyle Günay ablayı ve bay bay. Kadırga Parkı'ndan içeri girip gidiyoruz artık. Tamam, acıktım. Muhlama yiyeceğiz. Hadi gelin.

Şu anda kameraman arkadaşım Mithat Kılıç size hemen araba gelmeden caddeyi göstermek istedi. Burası Kadırga'da Liman Caddesi sevgili seyirciler. Muhteşem bir cadde, onu söyleyebilirim sizlere. Şöyle göstersin kameraman arkadaşım Mithat da. Asırlık ağaçların hemen altından geçiyorsunuz bu caddede. Trafiğe kapalı olsa ne kadar güzel olurmuş değil mi? Araba yokken hemen konuşmak istiyorum ben de. Kadırga Park'a hemen yan tarafta, Kumkapı biraz ileride, Samatya'da hemen daha ileride. Aslında yürümeyi seviyorsanız şu anda bulunduğum Kadırga Mahallesi'nde Liman Caddesi'nden yürüyerek Kumkapı'ya, Samatya'ya çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Peki bu semtin adı neden Kadırga? Karnımı doyurduktan sonra anlatacağım. Sizi Liman Caddesi'nin, asırlık ağaçlarının ev sahipliği yaptığı bu güzel caddenin görseliyle baş başa bırakıyorum. Kahvaltı masasından karşılıyorum.

0: Tek tek tek tek tek. Hoppa, geldi abim, hoş geldin.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet şeker bal olsun hepimize. Şimdi birazdan herkes sofraya oturacak. Kadırga Liman Caddesi'nde kahvaltı yapabileceğiniz en güzel yere getirdim sizi. Burası çok meşhur. İnternetten de baktığınız zaman Kadırga'da nerede ne yiyebilirim? Puanları en yüksek yermiş. Mıhlama mı? Muhlama.

0: tamamı. Birazdan son noktayı koyacağız ama önce ayağa kalkayım. Şöyle karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım. Kaldırayım mı Mithat? Şöyle tahta kaşıkla. Tabii biraz bu bekledi. Onu da söyleyeyim. Bakın. Şöyle.
1: Yeter daha, daha ne
0: olur? Yeter daha dedi Mithat. Bol tereyağlı. Görüyor musunuz? Sevgili seyirciler. Kahvaltının en güzelini. Muhlamanın en lezzetlisini. Kadırga Liman Caddesi'nde burada yiyebilirsiniz. Benim boyum yetmediği için daha yukarılara çıkamıyorum sevgili seyirciler. Şimdi muhlamayı yerken fazla soğutmamak gerekiyor ki sünsün. O yüzden ben fazla konuşmadan hemen ekmeğimi bölüyorum. Şöyle ve muhlamamı yiyorum. Ay bir de çay alabilir miyim ince belli bardakta? Şöyle taze sıkılmış portakal suyu da var. Dilerseniz onu da yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Muhlamayı görünce bir anda aklım gitti. Muhteşem. Bak bak bak bak, bol tereyağlı bak. Çok fazla yaptık, neden? Mithat oturacak. Ahmet abi var, buranın sahibi, o oturacak. Aynur abla yaptı muhlamayı, o oturacak. E o zaman soğumadan hepsi gelsin. Muhlamadan sonra tekrar görüşürüz.

0: Aynur abla muhlamayı yaptı. Ya muhlama mı muhlama mı? Ne dersen de dedi. Memleket?
1: Rize.
0: Rize, Rize'ye selam olsun. Mithat da gelecek birazdan. Ama birinin bizi görmesi gerekiyor. Şöyle. İnce belli bardakta çayım da geldi. Güven abi, Ahmet abi. Oo, Aynur abla ellerine sağlık. Alamadın. Soğumadan yiyelim.
2: Afiyet olsun.
0: Olsun olsun hepimize. Vallahi olsun. Buranın en eski yeri. Ahmet abi kaç senelik?
1: 1996'dan beri burada.
0: 96'dan beri buradalar. En taze, en güzel ürünleri burada bulabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Birazdan göstereceğiz. Mithat da gösterir sizlere. Kruvasan diye ne satıyorlar biliyor musunuz yabancılara? Niye gülüyorsun? Bence çok güzel bir şey. Bizim poğaçamızı yabancılar geliyor, bu Türk kruvasanı diyorlar. Muhteşem bir pazarlama yöntemi. Helal olsun. Alkış. Öyle ama değil mi Mithat? Bizim de kruvasanımız, simitimiz, poğaçamız. Birazdan simit demişken sizi tarihi bir simitçiye de götüreceğim Mithat'la. Ama Mithat da gelsin. Siz o arada biraz Kadırga'da dolaşın. Kadırga'ya yolunuz düşünce mutlaka 1996 yılından bu yana hizmet veren Kadırga Liman Caddesi'nde fazlasıyla kişinin de güne sabah kahvaltıyla başladığı bu güzel yerde kahvaltınızı, öğle, akşam yemeğinizi yemenizi tavsiye ediyorum. Damak zevkinize ve bütçenize göre Aynur ablanın elinden muhteşem tatlılar da var. Hepsi el yapımı, kendi yapıyor. Arkadan menemeni muhteşem. Yolunuz düşerse buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Sabah 7'de açılıyor ama kapanış saati yaz ve kış saati olarak değişebiliyor. Haftanın 7 günü açık. Biz muhlamaya devam. Siz de Kadırga'da dolaşın. Sonrasında yine karşılayalım.
2: Teşekkür ederim.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Kırdınız. Ne olacak şimdi?
5: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
4: Ya kim kırdı bakayım?
5: Top kırdı.
4: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
6: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
4: Saklıyorum.
5: Ne oldu yavrum?
6: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
4: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
7: Sayende Adile abi. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
8: Tamam.
9: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
10: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
7: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
10: Haklısın.
4: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
11: Bu evi yıkamayacaksınız.
4: Buyurun paranı.

0: Hayatınızı güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
2: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.

buraya geldiğimiz zaman şöyle hemen arka tarafımda Kadırga Sanat Galerileri ve Kütüphanesi'nin de olduğunu belirtmek istiyorum. Kadırga Liman Caddesi'nin hemen yan tarafındayız. Çınar ağaçlarıyla dolu Kadırga Liman Caddesi. Çınar ağaçlarının da şöyle bir özelliği var sevgili seyirciler. Tozu fazlasıyla tutuyor. Tozu tuttuğu için de burada hiç toz yok diyebilirim. Gerçekten temiz bir havası var. Şehrin tam içinde olduğu gibi. Ben toplu taşımayla nasıl geleceğinizi aslında çok hafif böyle tarihi evlerin orada söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. Tramvayla gelebilirsiniz buraya, Çemberli Taş durağında inip aşağı doğru yürüyebilirsiniz. Bu arada Kadırga'ya geldiğiniz zaman Şerefiye Sarnıcı, Sultanahmet, Kapalı Çarşı yürüme mesafesinde, onu da belirtmek istiyorum. Yani geldiğinizde dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Tarihi tren var, trenle gelebilirsiniz. Marmara'yla gelebilirsiniz. Belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Yine deniz otobüsü ya da vapurla aktarmalı bir şekilde gelebilirsiniz. Şimdi bu bulunduğumuz sokak, her yerde tarihi ev var. Hani yeni binaların yanı sıra. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Kadırga Meydanı sokağı. Biz şimdi Aynül Hayat çıkmazına gireceğiz. Sizi tarihi bir fırına götüreceğiz. Günün her saatinde taze taze simit alabilirsiniz. Birazdan gideceğimiz simitçide. Yine orada da tarihi bir mescit var. Aynül Hayat Hatun Mescidi var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yıldız, daha yeni yedin bir şeyler, üstüne simit mi yiyeceksin diyebilirsiniz. Yiyeceğim ve simitçiden sizleri karşılayacağım.

0: mis gibi susam kokusu, taze taze simitler, 80 yıldan fazladır hizmet veren tarihi bir simit fırını, Kadırga Meydanı Sokağı'nın hemen yan tarafında bulunan Aynül Hayat çıkmazında. Görmüş olduğunuz gibi günün her saati sıcak sıcak çıkan gevrek simitler. 24 saat açık burası. Kadırga'ya geldiğiniz zaman 24 saat hizmetinizde olan bu tarihi güzel simit fırınına gelip simitlerinizi alıp ister Cundi Parkı'nda ister Kadırga Parkı'nda oturup peynirinizle marketten bakkaldan alacağınız meyve suyuyla yiyebilirsiniz. Görüyor musunuz? Sıcakta bu işi yapmak da ayrı bir zor. Hem fırının sıcağı hem de büyük bir emek var sevgili seyirciler. Abi kolay gelsin.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Günde kaç simit çıkıyor tahminen? 1500-2000'den fazla simit çıkıyormuş. Herkes geliyor, simidi burada taze taze alıyor, satmaya götürüyor. Burası satış da yapıyor. Sadece simit ve poğaça alabilirsiniz buradan. Ay mis gibi koktu, bir simit bölebilir miyim? Evet, tabii ki dediler. Şöyle gideyim. Abi uzattı bana şöyle, mis. Ay sıcak sıcak dur. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Elim yandı. Bak Mithat arka fonda. Görüyorsunuz değil mi bağırıyor? Şöyle ay elim yandı gerçekten. Sıcak sıcak simitçi. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ve simidimi ay yiyorum.

Burası Kadırga Meydanı sokağı. Burada da girmeden önce tarihi binaların olduğunu söylemiştim. Hemen simitçiye girdiğiniz Aynülayat çıkmazında şöyle görmüş olduğunuz gibi Kadırga Meydanı sokağının hem Türkçe hem de İngilizce olarak tarihi yazıyor. Osmanlı döneminden bu yana görmüş olduğunuz gibi kalan yapılar var ve size gösterdiğimiz tarihi eserler var sevgili seyirciler. Şehsuvar Bey Mahallesi olarak geçiyor yine burası. Ama Kadırga diye bilindiğini söylemek istiyorum sizlere. Yine şöyle yukarıya çıktığınız zaman ara sokaklarda tarihi evleri görebilirsiniz. Şimdi sizleri Kadırga'da çok güzel renkli merdivenlerin olduğu bir yere götüreceğim. Buraya geldiğinizde bence orada da fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi ihmal etmeyin. En az Şehsuvar Bey Sokağı, Dönüş Sokağı gibi renkli bir yer. Hadi gelin.

Renkli merdivenlerin olduğu yere götüreceğim sizi dedim. Bakın burası Neviye Sokak diye geçiyor. Kadırga Limanı Caddesi'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da tarihi evleri görebilirsiniz. Yukarıya doğru çıktığınız zaman toptan ayakkabı satışı yapıldığını, ayakkabı tamircilerinin olduğunu da söyleyebilirim sizlere. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi bence çok keyif verici bir şey. Bu merdivenler aslında düz merdivenlerken boyandıktan sonra hem fotoğraf çekebileceğimiz, çektirebileceğimiz hem de gözümüzü şenlendiren bir merdiven olmuş gördüğünüz gibi. Aslında mahalleye baktığınız zaman gerçekten Balat'ı andırıyor ki bana göre gezmesi ve sıcaklığı Balat'tan daha keyifli diye düşünüyorum. Yani Mithat da bana katılıyor. Balat'ın yeri ayrı, evet buranın yeri ayrı. Balat'ta gezerken daha çok böyle kafeyi, restoranı bulabilirsiniz. Burada hani yine var ama tarihi güzellikler daha çok ön plana çıkmış durumda. Hemen sağ tarafında Neviye Sokak'ta merdivenlere gelmeden önce şöyle bir pilav evi var. Ev yemekleri de yapılıyor ki içeride yabancı turistler de yemek yiyor. Her gün taze taze, sıcak sıcak ev yemeklerinin yapıldığını, haftanın 7 günü de açık olduğunu söyleyebilirim. Buranın yine dışarıda da oturma yerleri var. Burası da yine bulunduğu yeri güzelleştiren bir mekan olmuş bence. Bakın şöyle bu yazdıkları yazıların önünde de fotoğraf çekebilirsiniz. Bakın şurada yine farklı bir yazı var. Sen kahve değilsin, herkesi mutlu edemezsin yazıyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmaya gerek yok zaten. İnsan kendi mutlu olduğu zaman herkes, etrafındaki herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Ve Neviye Sokak'taki bu renkli merdivenlerden yukarıya çıkıyorum. Bakalım sokak bizi nereye götürecek? Hadi gelin. Şehsuvar Bey Mahallesi olarak geçiyor buralar ama Kadırga diyor herkes, onu da söyleyeyim. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bakın hemen sağ tarafımda bir kunduracı, fazlasıyla kunduranın olduğunu belirtmiştim sizlere. Ayakkabıların toptan satışları aslında bulunduğumuz yerden yapılıyor, onu da belirtmek istiyorum. Ve merdivenleri bitiriyorum. Neviye Sokağı bitirdiğiniz zaman Kadırga'ya geldiğinizde sol taraftan Beyazıt'a gidebiliyorsunuz. Arka taraftan Samatya'ya gidebiliyorsunuz. Mithat'ın olduğu yerden de Sultanahmet'e gidebiliyorsunuz. Yürümeyi seviyorsanız her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Şu anda bulunduğum sokağın adı da Kadırga Hamamı Sokağı sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla işhanı var. Bakın toptan ayakkabı satışı yapan yerler var. Şöyle buradan perakende olarak alamıyorsunuz ayakkabıları. Yani bu yürüdüğümüz Kadırga Hamamı

sadece toptan satış yapıyorlar. Yine Kadırga Hamamı Sokağı'nda da konaklayabileceğiniz butik otellerin ya da pansiyonların olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Ve Kadırga Hamamı Sokağı'ndan da çıkıyorum. Burada neler var neler yok sizlere göstermiş olduk.

Kadırga'da Pierre Loti Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Şu an görmüş olduğunuz yer aslında bir manavdı. 65 seneden fazladır hizmet veren bir manavdı. Sahibi de hemen burada abimiz. Türk filmlerimizden Vesikalı Yarim burada çekildi. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere ve şunu da söylemek istiyorum. Kadırga'da çekilen birçok televizyon filmi, sinema filmi ve televizyon dizisi olduğunu söylemek istiyorum. Hemen Mithat'ın arka tarafında tarihi havuzlu bir kahvehane var. O kahvehanede de şu an günümüzde olan diziler, Ezel dizisi, bütün diziler hemen hemen burada çekiliyor. Kadırga bütün dizilere, filmlere, oyunculara ve tabii ki biz televizyon programı yapanlara ev sahipliği yapıyor. Şimdi buraya geldiğinizde taze meyvelerinizi almanın yanı sıra halen manav hizmeti veriliyor burada. Kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Bütçenize ve damak zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman taze meyvenizi, sebzenizi alabilirsiniz. Yine manav hizmeti var, burada da var. Şöyle bakın, eski tartılardan Mithat birazdan gösterecek sizlere. Yeni haliyle de biraz önce dediğim gibi taze meyve suları veriyor, atıştırmalıklar veriyor, börekler sıcak sıcak arka tarafta, baklavalar, cheesecake'ler, soğuk kahve, sıcak kahve. Yani damak zevkinize göre bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Pierre Loti Caddesi'nde Kadırga'da köşede bulunan Vesikalı Yarim filminin çekildiği bu yerde. İşin gücün rast gitsin abicim. Biz buradan taze taze az bir limonata alalım ve sizleri nereye götürelim? Kadırga'da bulunan tarihi bir lokantaya. Şu anda trafik bu arada, ben limonatamı içerken bir yandan da bakıyorum. Fazlasıyla böyle çünkü yukarı taraf Beyazıt'a çıkıyor. Hafta sonu buraları düşünemiyorum. O yüzden aracınızla geldiğiniz zaman biraz zorlanabilirsiniz. Ama aracınızı park edebileceğiniz yerlerin de olduğunu belirtmek istiyorum.

Kadırga Limanı Caddesi'nde bulunan tarihi lokantaya sizleri getirdik sevgili seyirciler. 40 yıldan fazladır bu lokanta burada. Hem yerli hem yabancı turistin fazlasıyla tercih ettiği bir yer. Buraya geldiğiniz zaman döner yemenizi tavsiye ediyorum. Pilav üstü döner ki döner öğleden sonraya falan kalmıyor. Öğlen bitiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Kendi yaptıkları ayranı içebilirsiniz. Ve şu an Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız. Burada ev yemeklerini yiyebilirsiniz. Aradığınız lezzeti burada bulabilirsiniz. Her gün taze taze yapılan çorbalardan da yine yemekten önce içebilirsiniz. Ve tatlılar muhteşem. Ben buraya her geldiğimde kadayıf tatlısını yemeyi tercih ediyorum. Onu söyleyeyim ki birazdan kadayıf tatlısıyla sizleri karşılayacağız. Üst katı da var buranın. Buraya geldiğinizde alt katın yanı sıra üst katta da oturabilirsiniz. 40 yıldan fazladır burada olan bu lokantanın yemekleri muazzam. Ama ben kadayıf tatlısını böyle güzel hiçbir yerde yiyemeyeceğimi bildiğim için yemek değil, ben burada kadayıf tatlısı yemek istiyorum. O yüzden dışarıya oturacağım ve gelene geçene bakarken kadayıf

Ve tatlım geldi görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Ay çok güzel görünüyor değil mi? Kadayıfın üstünde kaymak, bol fındık, aman Allah'ım. Buraya geldiğinizde bu arada sadece bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra soğuk sıcak içeceğinizi de yudumlayabilirsiniz diyelim. Ve fiyatlara şöyle bakıyorum. Fiyatlar gerçekten normal. Kadırga'da genel olarak fiyatlara baktığımda fiyatlar o kadar pahalı değil bence. Sen ne düşünüyorsun? Değil dedim İtat. Tatlımı yiyorum yüksek müsaadenizle.

Döneri gerçekten çok güzel buranın. Daha önce kamerasız bir geldiğimde ben buraya döner yemiştim. İstanbul'un en güzel döner yiyebileceğiniz yerlerinden biri.

Hemen arka tarafımızda Bostani Ali Şerif Camii var. Yine burada da bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Tatlı çok güzeldi bu arada. Burası Kadırga Meydanı sokağı. Buradan da yine düz yürüdüğünüz zaman hem dönüş sokağına hem de Şehsuvar Bey sokağına gidiyorsunuz. Hemen sağ tarafımda Kadırga Parkı var. Yine Mithat'ın arka tarafında, şöyle Mithat göstersin, Kadırga Spor Kulübü var. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Hemen sol tarafımızda da Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var sevgili seyirciler. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Spor Kulübü'nde de çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sohbetleri muhteşem, onu söyleyeyim sizlere. Ve sizi Kadırga'yla baş başa bırakayım. Sonrasında yine parkın içinden karşılayayım. Kadırga bence anlatılmaz, gerçekten yaşanır İstanbul'da.

Ve bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Umarım İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kadırga'yı sizlere en güzel şekilde göstermişizdir. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
2: Nereden geliyorsunuz siz?
3: Lüleburgaz'dan.
2: Dertler yarın sona eriyor.
3: Kaldı 59.000.
2: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
0: Canım!
2: Abla!
0: Kaç gün kalacağız bu evde?
1: Kaç gün kalacaklar evimde?
4: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
3: Merhaba arkadaşlar.
5: Kaçta başlıyor mesai?
3: 1.30.
6: Herif tıp atıp sen.
2: Nasıl tıp atıp ben?
5: Arabada bir hemşerini sizi görmek istiyor da.
7: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
8: Hı. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
2: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
6: İyi para.
2: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
7: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
3: Efendim, soyuluyoruz.
9: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir dönem.

Eme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Cam kırdınız. Hayır. Ne olacak şimdi?
13: Adile teyze, biz kırmadık ki camı.
12: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
13: Tom kırdı.
12: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
14: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
12: Satmıyorum.

0: yaptı yavrum?
1: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
2: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
3: Tamam.
4: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
5: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
2: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
5: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
6: Bu evi yıkamayacaksınız.
7: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
8: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Emanet tutuyorum.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
15: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sırada?
3: Eyvah, yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Evet, bir bilebilir senden herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Benim ismim Faruk Aktaş.
0: Fuat.
1: Faruk.
0: Faruk Aktaş, hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Seni tanıyalım biraz ya.
1: Tabii.
0: Nerelisin, ne iş yapıyorsun?
1: Aslında Orduluyum. Ortabak işle uğraşıyorum şu anlık. Bu yani.
0: Bu kadar mı? Bu kadar. Kaç yaşındasın?
1: 35 yaşındayım.
0: 35 yaşındasın. Evet. Aslında Ordulusun.
1: Aslında Orduluyum, doğma büyüme İstanbul'uyum.
0: Doğma büyüme İstanbul. Evet. O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben. Evet efendim, sizleri tanıyalım.
2: İlkan Gencer, 24 yaşındayım. Galeri AVM'de çalışıyorum. Yozgatlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu düz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyelim efendim şimdi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruyu doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı unutmayalım. Sorumu sorduktan sonra şimdi rakip olduğunuz için sizler. Ben sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela.
2: Nasıl bir iddia?
0: Sence kim kazanır?
2: Faruk abim kazanır ya. Öyle tahmin
0: ediyorum. Böyle iddia olmaz. Sen şimdi baştan koy verdin zaten.
2: Tamam, ben kazanırım diyorum.
0: Sen kazanırsın. Evet. Karşı rakibin şansı var mı rakibin?
2: O biraz zaman, var.
0: Biraz var. Peki. Hemen Faruk Bey'e soralım.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın. Tabii. Bir iddian yok mu?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Peki. İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek efendim. İlk sorumuza ben başlamak istiyorum. Hazırsınız. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Atasözüne göre komşu komşunun neyine muhtaçtır? Evet, çift ses geldi. Çift ses kimde?
1: Küne muhtaç.
0: Küne muhtaçtır. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Böyle kazanı tebrik etmek gerekiyor.
0: Diyorsun.
2: Tabii saygı her şeyden önce gelir.
0: Evet, gelelim ikinci sorumuza. Firmaların kendilerini tanıttıkları renkli resimli de olabilen çeşitli ebatta ve kağıt üzerine basılı tanıtım malzemesi nedir? Evet, çift ses geldi tekrardan.
1: Broşür.
0: Broşür. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı tekrardan Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Erken bastı, ben de basacaktım broşürü.
0: Geç kaldım. Olsun, bir soru daha bilemezsen veya cevap veremezsen otomatik olarak Faruk Bey seni elemiş olacak. O yüzden bu soru senin için çok önemli diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmiş olalım efendim. Nostaljik bir soru geliyor. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Eskiden nenelerimizin evlerinde olurdu bu. Belki Ordu'da da görmüşsün.
1: Tamam, onu biliyorum da şu an ismini.
2: Biraz daha tekrar söyleyeyim.
0: En açık şekilde sordum ama tekrarlayabilirim efendim. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir? Efendim, var mı? Ne lambasıydı o ya? Hani böyle tek ses geldi.
2: Gaz lambası diyelim.
0: Gaz lambası. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda kendini uçurumun kenarından almış oldun diyelim.
2: Evet, biraz heyecanlandım şu an. 2-1 oldu.
0: 2-1 oldu.
2: Yine de umudumuz var Faruk abiye karşı. Bakalım bir dördüncü soruda bakalım göreceğiz kim kazanacak.
0: Haydi bakalım görelim efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. İzmir'deki ünlü saat kulesinin yer aldığı meydanın adı nedir? Tek sesteyiz.
2: Konak
0: meydanı. Zor cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olur. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Eyvallah. Eğer soruya cevap verseydin otomatik olarak yanlış cevap vermiş olacaktın.
1: Sağlık olsun.
0: İyi ki sen basamamışsın diyelim.
1: İyi ki.
0: Efendim, son sorudayız.

0: bir mücadeleyle artık 2-2'lik bir beraberlikle son soruya kadar gelebildik diyelim efendim. Son sorum geliyor. O yüzden hızlıca cevap vermeniz ve hızlıca butona basmanız çok önemli. Sorum geliyor efendim. Havuzda suyu yukarı doğru çeşitli şekillerde fışkırtan ağızla ne ad verilir?
1: Fışkiye.
0: Efendim?
1: Fışkiye.
0: Fışkiye. Efendim fışkiye acaba doğru cevap mı? Doğru cevap hocamın alkışlarımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablosu var.
1: Tebrik ederim.
0: Abi otomatik olarak eğlenmiş oldun ama çok keyifli bir yarışmaydı. Evet. Neler söylemek istersin?
1: Tebrik ederim bakımlıyı. Bu yarışmadan dolayı. Yani bu kadar.
0: Üzüntüden artık konuşamıyorum diyor şu anda. Olsun, sağlık olsun.
1: Sağlık
0: diyelim.
1: Olsun, artık başka zamana.
0: Evet.
1: Tebrik ederim.
0: Evet, dostluk kazansın diyerek efendim ismini alabilir miyim tekrardan?
2: İlkan.
0: Evet, biz İlkan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, İlkan'la birlikte artık ikinci etaptayız. İlkan, rakibin Faruk abiyi 3-2'lik galibiyetle yendin. Yani. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Faruk Bey'e ben avans verdim.
0: Diyorsun.
2: Evet, avans verdim. 2-0'dan döndüm. Hı-hı. Biliyordum cevapları. Aslında söylemedim. İlk soru zaten kolaydı. Komşu kiliğine mutlaktı. Kiliğine mutlaktı. Zaten biliyoruz. Hı-hı. Faruk abiye de teşekkür ediyorum. Sağ olsun geldi, yarıştı. Güzel bir hikayemiz oldu Faruk abi.
0: Diyorsun. Tabii. Şimdi artık bu etapta seni süreye karşı bir yarışma bekliyor İlkan. Şimdi 3 adet sorumuz var bu etapta. Bunların çoğu boşluk doldurmalı diyebilirim. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta İlkan. Nasıldır bunlarla aran?
2: İyi diyelim. Şimdilik ben de test ediyorum kendimi. Bakalım ne olacağını.
0: Haydi bakalım.
2: Bekliyorum.
0: Her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı onar saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman İlk sorumla başlayabilirim. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Gerçekten hazır mısın ama?
2: Gerçekten hazırım.
0: O zaman evet. Bu hazırlıkta ilk sorumuz gelsin efendim. Bil bilebilirsenin ilk ikinci etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Bu bir bilmece. Gece çıkar gökyüzüne, yıldız değil. Peki bu ne? Tren başladı.
2: Ay.
0: Ay. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı İlkan'a göndermiş olalım ve İlkan bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz geliyor. Bir gerçekten atasözümüz geliyor efendim. Yerinden ayrılan nokta nokta kat yabancıya hor olur. Süren başladı. Kaç kat yabancıya hor olur? Biliyor musun bu atasözünü?
2: Bilmiyorum. Düşünüyorum şu an. 3 kat diyorum.
0: 3 değil, değiştir. Süremiz olmak üzere.
2: 4 kat.
0: Değiştir. Son 2 1 süremiz doldu. Yerinden ayrılan 7 katlı yabancıya hor olur. Aslında 7 atasözlerinde çok kullanılan bir sayıdır.
2: Bilemedik.
0: Olsun, sağlık olsun.
2: 7 kat yerin dibi vardır. Onu da evet. Geldiğinde olmadı işte.
0: Olsun, sağlık olsun derim. İlk üzülmek yok. Ben hemen ödülünü sana takdim ediyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Ya bu yarışmaya katıldığım için çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir anı oldu. Faruk abiyle senle tanıştım. İkimizle tanıştım. Çok teşekkür ederim izniniz ve alakanız için, sorular için de. Benden sonraki arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz İlkan. Hoşça kal.
2: Hoşça kal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz değil mi efendim?
2: Merhabalar, teşekkür ederiz.
0: Sizleri hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Gülseren, memnun oldum.
0: Bu kadar mı Gülseren Hanım?
2: Bu kadar diyelim.
0: Siz bu kadar mı tanıyacaksınız? Nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz? Biraz kendinizi açıklayın.
2: Karabüklüyüm, kamuda çalışıyorum.
0: Kamuda çalışıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz. Rakibinizi tanıyor musunuz efendim?
2: Tanımıyorum kendisini.
0: Tanımıyorsunuz?
2: Hayır, tanımıyorum.
0: Peki efendim, gelelim rakibinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ömer Kaldırım. Ben de kamu görevlisiyim. Burada Bakırköy'de çalışıyorum.
0: Bakırköy'de çalışıyorsunuz ama birbirinizi tanımıyorsunuz.
3: Tanımıyorum.
0: Tanımıyorsunuz. Sanki burada tatlı bir rekabet görüyorum ben efendim.
2: Öyle.
0: Şimdi
2: tanışmıyoruz
0: o yüzden. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Biz birazdan yani kameralara kayıt almadan önce biraz sohbet etmiştik. Aslında evet. İş arkadaşları. Fakat öyle bir rekabet var ki aralarında şu anda birbirlerini tanımıyorlar efendim. Şimdi ben Gülseren Hanım'a sormak istiyorum. Gülseren Hanım. Sizce kim kazanır?
2: Kesinlikle ben kazanacağım. Kesin.
0: Karşı tarafın şansı bile yok.
2: Hiç diyorsun. Yok hem de.
0: Hadi bakalım. Gülseren Hanım oldukça iddialı efendim. Gelelim Ömer Bey. Ömer Bey. Gülseren Hanım karşınızda çok iddialı duruyor ve size şans tanımayacağını iddia etti az önce. Peki sizce?
1: Göreceğiz. Göreceğiz.
0: Göreceğiz. İyi olan kazansın diyorsunuz.
1: İyi olan kazansın.
0: Ben şans bile...

0: Dilemiyorum mu diyorsunuz yoksa?
1: Yok, ben kazansın.
0: Peki efendim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Zaten kurallarımızı biliyorsunuz efendim. İlk sorum geliyor. Bahse geçilen kişiyle birbirlerine uyduklarını, yakıştıklarını belirtmek için boyu boyuma dedikten sonra ne söylenir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift sessiz efendim.
1: Huyu huyuna.
0: Huyu huyuna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Efendim, rakibinizi alkışlıyorsunuz.
2: Yetişemedim. O yüzden yetişemediğim için, yoksa doğru cevabı ben de biliyordum.
0: Evet, hızlı basmak çok önemli,
2: evet,
0: bu konuda.
2: Öyle
0: bir de rakip de alkışladık.
2: Onun farkında bile değilim.
0: Evet efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Evde bakılabilen, insana alışmış hayvan nasıl nitelendirilir? Yine çift ses geldi.
1: Evcil.
0: Efendim?
1: Evcil hayvan.
0: Evcil hayvan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Yine Ömer Bey'e göndermiş olalım. Hızlı basıyor Ömer Bey. 2-0'lık bir puan.
2: Yetişemiyorum basmasına.
0: Evet efendim, ne oluyor böyle?
2: Ya buraya bakın, parmağı üzerinde hep sürekli. Evet. O yüzden.
0: Kurallarda öyle bir şey yok. Her şeyin bir baktı şu
2: anda. Öyle mi diyorsun?
0: Tabii.
2: Peki, ben de öyle yapacağım.
0: Haydi bakalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz geliyor efendim. Eskişehir ilimizin plaka kodu kaçtı? Çift ses geldi.
1: Düşünme payı var mı?
0: Yani çok
1: 26.
0: Da yok. 26. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. Evet efendim, 3-0'lık bir puan tablomuz var. Gülseren
2: Bu soruyu
0: Hanım.
2: Bilmiyordum. O yüzden bir şey diyemem ama diğer iki soruyu biliyordum, yetişemedim.
0: Otomatik olarak sizler şu anda maalesef elenmiş oldunuz.
2: Devam edelim ama, değil mi? 5 olmuyor mu?
0: Yani şöyle, 5 olsa dahi şu anda 3-0 önde.
2: Tamam, şu an arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Şimdi arkadaşım diyorsunuz.
2: Şimdi arkadaşım.
0: Süper. Efendim, evet. Sizleri tanıdığımda çok
2: memnun oldum. Ben de çok memnun oldum.
0: Bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Programımız çok keyifli. Ben herkesin katılmasını diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Ömer Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ömer Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Ömer Bey, rakibiniz Gülseren Hanım'ı 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz? 3-0 çok büyük bir rakam. Yani hiç bilmesine yardımcı olmadınız.
1: Yok, biraz hızlı davrandım ben. Keyifli bir yarışmaydı.
0: İlk
1: iki soruyu bildiğinden eminim. Fakat Eskişehir plaka sorusu genelde erkekler bilir. Kadınların çok bildiği
0: daha
1: bir şey değil.
0: Bilgisi.
1: Tabii yani plakalara. Evet, ben plakaların hepsini hemen hemen ezbere bildiğimi düşünüyorum. Hı-hı. Sonradan şehir olanlar hariç. Ama Eskişehir'i bir an tereddüt
0: Bayburt.
1: Ettim. Bayburt sonradan şey oldu. 73'ten sonrasıdır ama emin değilim yani kaç olduğunu bilmiyorum.
0: Peki efendim. Ben de şu an emin olamadım, o yüzden hızlıca bir sormak istedim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bilmeceler bizi çocukluğumuza götürecek.
1: Evet, inşallah.
0: Diyelim.
1: Bilirsem bir şey söyleyeceğim. Bilmezsem sonra söyleyeceğim. Bilmezsem cevap bulacağım. Söyleyeceğim.
0: Evet. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
1: Her sorumuzun 10 saniye.
0: Evet. Yani tamam. Sorumu sorduktan sonra süreniz başlar ve 10 saniye içerisinde sizden bir yanıt almam gerekir efendim.
1: Tamam.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Efendim, o zaman bil bilebilirsenin ikinci etabı başlıyor. İlk sorum geliyor efendim. Kat kattır katmer değil, kırmızıdır biber değil.
1: Kat kattır katmer değil.
0: Kırmızıdır biber değil. Bu bir çiçek türü. Hemen
1: gül.
0: Gül. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım ve bu şekilde de Ömer Bey ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Şarkı sözleriyle aram iyi değil ya.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim.
1: İnşallah, inşallah.
0: Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada nokta nokta giyemem aman.
1: Fistan.
0: Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman.
1: Basmada fistan giyemem ama.
0: Fistan. Fistan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Ömer Bey'e göndermiş olalım. Ve Ömer Bey'den bu şarkıyı böyle birlikte söylemeye teklif ediyorum.
1: Tabii.
0: Söyleyelim mi?
1: Tabii.
0: Nasıldı?
1: Zeytinyağlı yiyemem aman.
0: Ama ritimle söyleyelim.
1: Zeytinyağlı yiyemem aman. Basmada fistan giyemem aman.
0: Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım efendim. Bu şekilde de ikinci sorumuzun ödülünü kazanmış oldum. Efendim, evet. Bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarını elinize almışsınız.

0: Gelmiş olacaksınız efendim. Gelelim ikinci sorumuza.
1: Tamam.
0: Üçüncü sorumuza özür diliyorum. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor. Sırça köşkte oturan nokta nokta taş atmamalı.
1: Bilmiyorum.
0: Süremiz başladı.
1: Sırça köşkte oturan
0: nokta nokta taş atmamalı.
1: Bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Süremiz doldu.
1: Bilmiyorum.
0: Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirdiniz.
1: Yani hiç öyle düşünmedim. Hep
0: sırça daha köşkte, zor böyle.
1: Sırça köşkte oturan işte cam taş atmamalı gibi, hangi tür taş atmamalı gibi düşünüyorum. Komşusuna taş atmamalı, hiç bilmiyorum.
0: Olsun, sağlık olsun efendim.
1: Kaybettik.
0: Ben gayet keyif aldım sizlerle yarışım için. Ama yine de iki sorumuzun ben ödülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen hızlıca sorumuzun ödüllerini alalım. Efendim, güle güle, güzel günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok keyif aldım, çok güzel bir yarışma. Bilgi güzel, doğada sonsuz bilgi var. Umarım gençlerimiz, çocuklarımız bilgiye ulaşır.
0: İnşallah diyelim efendim, hoşça kalın.
1: Çok sağ olun, görüşmek üzere.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sefalar getirdiniz diyerek
2: hoş bulduk.
0: Sizleri tanımak istiyoruz efendim.
2: İsmim Meyra, 20 yaşındayım. Özel bir üniversitede çocuk gelişimi okuyorum, 2. sınıfım.
0: 2. sınıftasın. Evet. Nerelisin Meyra?
2: Malatyalıyım ben.
0: Malatyalı'nın evet. Neresinden?
2: Merkez.
0: Merkez. Peki, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Gelelim rakibinize. Efendim, sizleri efendim tanıyalım.
1: İsmim Hasan, psikolojik danışmanım. Bir kamu kurumunda çalışıyorum.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey.
1: Hoş bulduk,
0: sefalar getirdiniz. Nerelisiniz?
1: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş. Evet, çok güzel bir memleketimiz gerçekten.
1: Evet, aynen, çok güzel.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte ben artık bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta biriniz elenirken biriniz kazanmış olacaksınız. Ben şimdi Hümeyra Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır? Güzel bir rekabet dönecek gibi duruyor şu anda burada.
2: Evet, güzel bir rekabet dönecek. Kim kazanırsa da, kaybederse de önemli olan burada eğlenmek benim için.
0: Bir iddia alalım ama hızlıca.
2: Yani ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Evet, o zaman gelirim rakibe. Rakip çok
1: yani,
0: güçlü Hasan Bey.
1: Evet, genç kardeşimiz, meslektaşımız da sayılır aynı zamanda. Beklerken onun partneri 20 yaş altında olduğu için ben ona partner olmak istedim. İnşallah o kazanır. Ne diyelim yani, o kazansın.
0: Peki bu efendim. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Daha çok dürüm amacıyla kullanılan su, un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen dedim. Çift ses geldi. Sorumu kesmek zorundayım.
2: Lavaş.
0: Lavaş doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Ekmeğin adı nedir? Un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen ekmeğin adı nedir olacak sorumuzun tamamı. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Hümeyra'ya kocaman alkışlarımızı göndermek istiyorum sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Hümeyra bir risk aldı aslında Hasan
1: Bey. Evet, evet aldı.
0: İsterseniz
1: işte
0: sorumu...
1: genç olmasından kaynaklanıyor bak. Riski daha yüksek alabiliyor ya.
0: İsterseniz yani şöyle bir tabii evet, riskler tamamen size ait. Evet. Sorun bitmeden basabilirsiniz. Fakat evet, sorumun evet, tamamını duyamazsınız. Bu sefer de yanlış cevap da verebilirsiniz Hümeyra. Her zaman
2: yani
0: bu risk...
2: doğru evet. Yani risk almak bazen hayatta yani bilmiyorum, ben seviyorum risk almayı.
0: Peki. Evet. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Erzurum ilimizin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi.
1: 25.
0: 25 doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Hasan Bey'e göndermiş olalım. Birebirlik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Çok değerli safran bitkisi nerede yetişir? Çift ses geldi.
2: Safranbolu.
0: Safranbolu. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Safranbolu'ya göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan evet, tablosu. Hızlı basmak çok önemli.
1: Evet, ben
0: gerçekten
1: de bastım ama yetiştiremedim.
0: Evet, Hümeyra biraz hızlı davranıyor. Rakibini yenmek için elinden geleni şu anda sol tarafımda yapıyor da efendim. Evet, 4. sorumuzdayız. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde dedim tek ses.
1: Prospektüs.
0: Prospektüs. Doğru cevap kocaman alkışlarımı ben Hasan Bey'e göndermek istiyorum ama sorumu tamamlamam da gerekiyor efendim. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde bulunan ilaçların içindeki bileşenleri ve etkilerini gösteren nota ne ad verilir olacaktı? Bu ilaçtan direkt prospektüsü çıkarmanız gerçekten çok maalesef.

0: kutudur efendim.
1: Kutu dedin ya.
0: Kutu dedim direkt.
1: Kutu değil de işte.
0: Peki. Kutu doğru cevap efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz var şu anda.
2: Son soru.
0: Artık son sorudayız. En fazla soruya dedik. Doğru cevap verenle bir üst etaba geçeceğiz dedik. Ve son sorudayız. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğim ve maalesef burada bir yarışmacım da elenmiş olacak. Umarım gönlüm ikinizin de kazanmasından yana ama sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma dedik.
1: Kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır dedik ama yanlış cevap.
1: Niye?
0: Çünkü tamamını dinlemediniz.
1: Öyle mi?
0: Sorum bu olmayacaktı. O yüzden rakibe soruyorum, tekrardan soruyorum. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir?
3: Ay.
0: Ay. Hangi aydır? Bilemezsen rakibe geçeceğim. O.
3: Ay derken yani gökyüzündeki anlamında yoksa...
0: Ya şöyle... Anlamadım. Var ya, mesela şu an hangi aydasın?
3: Ha, Şubat.
0: Gibi. Geçiyorum.
3: Mart.
0: Efendim?
3: Mart.
0: Mart. Doğru cevap. Göreceğim alkışlarımı. Sümeyra Hanım'ı göndermek istiyorum. Biraz zor oldu. Gökyüzündeki
3: evet.
0: Ay. Kaç tane yıldız var?
3: Onu ben Dolunay Tırnak'a falan filan var.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
1: Evet, güzeldi. İyi bir yarışmacıydı.
0: Hasan
1: Bey'le.
0: Zaten
1: başından şansımın olmadığını biliyordum.
0: Ama gayet de çok güzel yarıştınız. Ben size yarıştığım için çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Güzelim şeyler söylemek ister misiniz Hasan
1: Çok
0: Bey?
1: Teşekkür ederim. Bizim için farklı bir gün, güzel bir gün oldu. Arkadaşım aldı, kazandı ama biz kazanamadık ama değerli genç kardeşimi tebrik ediyorum. Yol açık olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir program oluyor. Değişiklik oldu bizim için. Size de çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcınızın diğer arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Hümeyra Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Hümeyra Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Hümeyra, rakibin Hasan Bey'i eledin. 3-2'lik bir galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını ve düşüncelerini alalım istersen.
3: Şöyle, zaten kendisi de büyüğümdü. Tabii kazanamadı. Sağlık olsun, eğlendik. Yani sonuçta bir tanışıklık oldu. Hı-hı. Yani kazanacağımı da düşünüyordum zaten. Yani iddialıydım. O yüzden mutluyum şu an.
0: İddiamda da yanılmadım diyorsun.
3: Evet.
0: Peki. Şimdi Hümeyra, bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Hatta sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Bilmecelerimiz olacak. Birazcık bizi çocukluğumuza götürecek diyebiliriz. Sever misin bilmeceleri?
3: Severim.
0: Zaten senin bölümünle de alakalı çocuk gelişimi.
3: Evet, evet.
0: Şimdi her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Belki bu seni biraz daha heyecanlandırabilir. Ne diyorsun?
3: Evet, heyecanlandım.
0: Heyecanlandım. Şu an durumu nasıl? Heyecanın yerinde.
3: Evet, şu an
0: çok
3: iyi.
0: Mu heyecanlısın?
3: Yok, tam değil. Şu an iyiyim.
0: Şu an iyisin. O zaman başlayabiliriz.
3: Başlayalım.
0: Mı?
3: Evet, başlayalım.
0: Teşekkür ederim izin verdiğin için. O zaman efendim başlayalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil. Bilin bakalım bu nedir?
3: Dolu.
0: Dolu, daha süremi başlatamadan cevap geldi. Dolu, doğru cevap. Camın alkışlarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Hümeyra bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü Hümeyra. Şarkılarla aran nasıl?
3: Yani iyi.
0: İyi. Peki. O zaman sana çok güzel bir şarkı sözüyle geliyorum Hümeyra. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar yanar ya. Ben de seni kaybettim nokta nokta. Şimdi içim yanar yanar yanar.
3: Ağlarım.
0: Ağlarım. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve bu şarkıyı da Hümeyra'dan duymak istiyoruz efendim. Kocaman alkışlar Hümeyra'ya gelsin.

0: Kocaman alkışlarım. Ben yine Eda'ya göndermek istiyorum. Gayet sesin çok güzelmiş. Hiç çaktırmıyorsun. Hiç çaktırmıyorsun Eda, ama şimdi ben sana ne şarkılar söyleteceğim. Evet. Artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Bir atasözümüz verin. Tamam. Gelsin mi?
1: Gelsin mi?
0: Uzak menzile nokta nokta gitmeli.
1: Uzak menzile nokta nokta gitmeli. Uzak menzile...
0: Nasıl gitmeli?
1: Hızlı...
0: Mı? Tam tersi.
1: Yavaş.
0: Yavaş gitmeli. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Hümeyra'ya göndermek istiyoruz. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı verdik sevgili izleyenler. Ve bu etabımızın ödüllerini de kazanmış oldun. Ben hemen hızlıca bu etabın ödülünü Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ama istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Ödül kalıyor.
0: Ödül sende kalıyor. Ve daha fazla kazanma şansım var Hümeyra. Bence kabul etmelisin.
1: Ödül kalıyorsa kabul ederim.
0: O zaman sana şöyle ödülümüzü verelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizler Hümeyra ile birlikte 3. etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Hümeyra ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Yüzdün yüzdün, kuyruğuna geldin.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun, neler düşünüyorsun?
1: Yani biraz çok mutluyum. Sonuçta bir yarışma bu ve ödülü de var. Ödülü için de çok mutluyum yani. Yani şu an duygularım tarifi yok. Öyle
0: söyleyeyim. Süpersin. Şimdi sence bu etapta seni neler bekliyor Hümeyra?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ama o zaman sana hızlıca anlatayım. Bu etapta evet. Elinde görmüş olduğun zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
1: Tamam.
0: Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Hangisiyle aran daha iyi? Coğrafya, Yeşilçam ve tarih. Seç bakalım.
1: Çok kararsız kaldım.
0: Hepsiyle kötü mü yoksa?
1: Yani nostalji bilemiyorum içeriği nasıl olur. Eski Türk filmleri falan olursa hiç bilemem.
0: Yani Yeşilçam aslında eski Türk filmleri.
1: Evet.
0: Den çıkabilme ihtimalleri tabii ki de daha yoğunlukta ve fazla. Coğrafya çok geniş bir alan. Tarih de bilmukabele o kadar geniş bir alan. Hepsi aslında çok geniş konular ama hangi taraftan geleceğini inan ben de seninle birlikte eş zamanlı olarak göreceğim. Ben de soruları bilmiyorum. O yüzden sana yardımcı da olamıyorum. Ama birini seçmemiz gerekiyor hızlıca. Seç bakalım. Sen ne hissediyorsun? Önemli olan o.
1: Coğrafya hissediyorum ben.
0: O zaman alalım coğrafyayı.
1: Olur alalım.
0: Hadi coğrafya zarfını alalım ve açalım. Bakalım coğrafya zarfının içerisinde Hümeyra'yı nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Evet, çok güzel sorularımız var senin için hazırlanmış, özenle bözenle hazırlanmış sorularımız var. Şimdi kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu etabımızda bir joker hakkı kazandım bizlerden. Hı hı. 3 adet sorumuz var ve takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, sorabilirsin ya da telefonla verilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ama
1: tamam.
0: Tek bir soru için hakkın var. O hakkını
1: tamam.
0: Da bence iyi bir zamanda kullanırsan bu etabı da başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü kazanabilirsin Mera. Hazır mısın? Heyecanlı mısın?
1: Hazırım. Heyecanım geçti birazcık.
0: Geçti mi?
1: Evet, evet.
0: Peki o zaman hazırsan ben artık 3. etabın ilk sorusuyla başlamak istiyorum. Tamam. Sorum geliyor efendim. Kaçkar Dağı Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Kaçkarlar hangi bölgesindedir Türkiye'nin sence?
1: Karadeniz.
0: Evet.
1: Bölgesinde
0: Karadeniz
1: mi?
0: Karadeniz bölgesinde. Bir şehir aslında. Ben sen şehir duymak istiyorum. Hangi şehirindedir? Hangi
1: bölgedeki? Karadeniz'de hangi? İşte,
0: evet,
1: Trabzon,
0: Karadeniz.
1: Rize.
0: Ama birini bu arada eminim demen gerekiyor. Yani
1: ha.
0: Cevabı verdikten sonra bu cevaba eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam. Rize.
0: Rize cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba Rize doğru cevap mı?
1: Bilmiyorum.
0: Seni ikinci soruya götürebilecek mi? Rize doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hümeyra Hanım'a göndermek istiyorum. Ve bu şekilde de ilk sorumuzu başarılı bir şekilde geçmiş oldun.
1: Teşekkürler.
0: Halen joker hakkın duruyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet, gelelim artık ikinci sorumuza. Ünlü Dalmatça köpeklerine de adını veren Dalmatça hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
1: Dalmatça.
0: Dalmatça. Dalmatça. Hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
1: Dalmatça.
0: Var mı bir cevabın? Joker hakkın duruyor. Bence Joker hakkını kullanabilirsin ama son soruyu da bilmiyorsun.

0: Evet, son soruyu da bilmiyorum.
1: Son soruyu da bilmiyorsun. O yüzden ben senin yerinde olsaydım...
0: Joker'imi kullanacağım ben.
1: Kullanır mıydım acaba?
0: Kullanacağım.
1: Peki. Kime sormak istiyorsun?
0: Şuradaki ablayı sorayım.
1: Oradaki abla.
0: Evet.
1: Buraya alalım hanımefendiyi. Sizi soluma alayım efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Teşekkürler.
0: İyidir, size sormalı.
1: İyiyiz. Bizler de teşekkür ederiz. Evet. Hümeyra ikinci sorumuza takıldı ve sizlere sormak istedi.
2: Evet.
1: Cevabınız var mı?
2: Birçok sınırı olsa da en bilinen Karadağ ve Bosna Hersek.
1: Bir tane söyleyecek olursanız.
2: İlkine Bosna Hersek daha yakın diyebilirim.
1: Peki. Bosna diyorsunuz.
2: Bosna Hersek daha yakın diyebiliyorum karar olarak.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Tamamdır.
1: Hoşçakalın efendim. Şöyle verelim. Evet, Bosna Hersek cevabı geldi. Bosna Hersek cevabını cevabın olarak kullanalım mı yoksa başka bir cevabın var mı?
0: Yok, hayır.
1: Emin misin?
0: Evet, eminim.
1: Peki. Evet, ünlü Dalmatça köpeklerine de adını veren Dalmatça hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
0: Değiştirebiliyor muyum?
1: Diye sorduk. Eminim dediğin için maalesef değiştiremiyorsun artık. Bosna Hersek cevabı geldi. Efendim Bosna Hersek
0: yanlış galiba.
1: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Hırvatistan olacaktı.
0: Neyse. Sağlık olsun.
1: Sağlık olsun diyelim. Evet. Yine de çok keyifli bir yarışmaydı. Gayet de başarılı bir şekilde ilerlediğini ben söyleyebilirim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı?
0: Bu yarışma yaptığınız için teşekkür ederiz. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Kültürleniyoruz. Yani ben bunu bir daha hiç unutmam mesela.
1: Artık bu Hırvatistan şuramda diyorsun.
0: Evet, artık buramda kaldı. Yani güzel bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci etaptaki kazanın ödülü sana geri iade etmek istiyorum. Tekrardan güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle hoşça kal.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitki diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitki?
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak...

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Bu otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Gene de cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
14: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
18: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
14: Tom kırdı.
18: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki.
19: 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
18: Saklıyorum.
14: Ne oldu yavrum?
20: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
18: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
21: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
22: Tamam.
23: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
2: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
21: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
2: Haklısın.
18: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
14: Bu evi yıkamayacaksınız.
24: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
18: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
3: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her bir tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

kendi kaderini demirle şekillendiren cesur bir kadın. Nuran Gözoğlu. Bu bir meslek hikayesi değil. Bu, ön yargılara karşı verilen bir var olma mücadelesi.

ve bugün bir kadının kendi gücünü keşfetme yolculuğuna, kendine inanarak sınırlarını aşmasına ve başkalarına ilham olan hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Ben Nurhan Gözoğlu, Demirli'ydi. Evliyim, iki çocuk annesiyim, Sivas Kangallıyım. Demir doğrama işi yapıyorum. Bu sektöre hiç bilmeden girdim ama 13 yıldır demir doğramacı olarak hizmete devam ediyorum. Bu demir işine girmem tesadüf oldu. Eşimle beraber aynı dükkanda çalışıyorum. Biliyorsunuz eşler yani sen yapamazsın, yanımdan ayrılma, kendilerine büyük bir destekçi arıyorlar. Ama ben bir müddet öyle onun sözünde gittim. Sonradan dedim ki hayır ya, yani ben kendime iş açmak istiyorum. Her söylediğimde hep hayırla karşılaştım. Sonra bir gün duydum KOSGEB vardı, oraya yazıldım. Yazılırken zaten eşimden problem yaşadım. Hayır gidemezsin falan diye. Onu ikna ettim bir şekil. KOSGEB'e girdim. KOSGEB'e girdiğimde orada bir herkesin bir iş planı oluyor. Ben de ne yapabilirim dedim. Bayansınız ya, hani kendinize göre bir iş arıyorsunuz. Ben lokanta açmak için girdim. Lokanta açacağım. İşte paket servislerle falan dükkan yerini belli ettim falan oradayım. KOSGEB kursumun bitmesine tam bir hafta kala temizlik malzemesi sattığımız için bir görevli arkadaş geldi bize. Abla dedi, deterjan alacağız ama binaya dedi. Binanın parası yok dedi. Daha sonra ödesek olur mu dedi. Ben de niye, hani ne yaptı bina parasını dedim. Onunla, biz dedi panik bar yaptırdık kapılara dedi. Yüklü bir miktarda oraya ödeme yaptık dedi. Öyle deyince nasıl yani dedim panik bar. Kim yapıyor dedi. Demir doğramacı yaptı dedi abla. Tabii o anki fiyat bana çok bir büyük bir para geldi. Çünkü deterjanda kuruş kuruş para kazanıyorsunuz. Bir de eşinle aynı dükkandasınız. O anda demir doğramacı olmaya karar verdim ama demir doğramacı nedir hiç bilmiyorum. Sadece çok para kazanıyor deterjana göre. Sonra gittim, ertesi gün KOSGEB dersimiz vardı. Hocam da bayandı. Hocam ben demir doğramacı olacağım dedim. Onda çok güzel para varmış dedim. Hocam da dedi ki ya o erkek işi nasıl yapacaksın dedi. Tabii karşı çıkınca ben kendince karar vermişim zaten. Tamam dedim ben de. Sonra ertesi gün geldim ama bu iş risk analizi çıktı. Bu işi de yani bu ekmeği kaçırmamam lazım. Bu piyasa demek ki daha yeni çıktı. Herkes taktıracak bir demir doğramacı yapıyormuş. Bir an önce atılmam gerek ama hani önce araştırırsın demir doğramacı nedir, ne iş yapıyor. Hiç araştırmadan dükkan buldum. Tabii eşime söylemedim ama demir doğramacı olacağım diye. Zaten zor ikna ettim adamı. KOSGEB'e gitmek için bir daha iş yeri açacağım desem imkansız izin vermez. Sonradan bir arkadaşım vardı, bir inşaat sektöründe çalışıyordu. Gidip söylediğimde ya abi dedim ben dedim demir doğramacı olacağım ama bana usta bulabilir misiniz dedim. Çünkü ustanın yaptığını biliyor, daha panik barın ne olduğunu bilmiyorum ben. Ondan sonra tabii dedi, o bana usta buldu ama dedim bir şey daha söyleyeceğim ya benim hiç param yok. Bana maddi de yardımcı olabilir misiniz dedim. O da tamam dedi, Allah razı olsun, kredi kartını verdi. Sonra ertesi gün bana ustayı getirdi ama eşim hala hiçbir şey yok. Ben KOSGEB'e gidip geliyorum. Ondan sonra gidip alışverişimizi yaptıktan sonra ustayla birlikte işte ne lazım bilmiyorum ki ne lazım. Geldik, usta dedi ki hani nerede? Ofis işte, deri koltuklar, şaşalı masalar, daha bundan iyi usta mı olur? Yer mi olur dedim yani ustama. Öyle değil dedi. Peki dedim nasıl dedim yani? Ya dedi bir boy profil 6 metre dedi. Nasıl yani dedim. Yani geldim buraya kadar çok güzel de sonrasını öğreniyorum. 6 metre dedi. Yani dedim yani bir dükkanın uzunluğu en az 6 metre profil kalacak kadar yani alacak kadar olması gerek dedi. İyi tamam dedim. Sonra arıyorum dükkan arıyorum. İşte kiralık yazıyor soruyorum. Kaç metre? 5 metre çık. 4 metre çık. 3 metre çık. Bir yere denk geldim 6,5 metre 4 metre. Aa tamam dedim bana göre. Orayı tuttum. Sonradan eşime söyledim. Sen ne yapıyorsun o erkek işi? Nasıl yapacaksın? Biz burada beraber çalışıyoruz. İşte burası bizim. Ya orası tamam bizim deterjancı dükkanımız ama koca bir market değil ki. Küçücük bir yer yani. Ben hayır yapacağım dedim. Girdim o işe. Zorlandım mı? Çok zorlandım. Hiç bilmediğiniz bir iş. Aman yarabbim iş geliyor. Arka arkaya işler geliyor böyle. Çevremde çok olduğu için. İşler geliyor ama ya işi bilmiyorsun. Daha metreyi tutmayı bilmiyorum. Profil nedir? Lama nedir? Hiçbir şey bilmeden girdim. Tabii o arada çok tepkiler geliyor bana. İşte yapamazsın. Bu bayan işi değil. bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum. Ben yaparım dedim. 13 yıldır da yapıyorum. Şu anda da daha çok çok büyük projelere imza atmışım yani. Hiçbir şey bilmiyorum bu sektöre ilk adım attığımda. Ustamdan öğreneceğim çok şey olduğu için hep ona katlanmak zorunda kaldım. Uzun bir zaman çıraklığını yaptım yani bu işin. Ustanın yanında çıraklık yaptım. Öyle yapa yapa öğrendim. Çünkü bilmediğiniz iş gerçekten zor iş. Bir de ustalar da hani ben yaparım, ben ederim, patronum bilmiyor dedirtmemek için her gün yani ustalar paydos ettikten sonra bile kendi kendime çalışıp bu işi öğreneceğim dedim. Bu mesleği babadan kalma değil, ben kendim öğrendim. Buralara kadar kendim geldim. Ama ben çocuklarıma öğretmek istiyorum. Oğlum var, 30 yaşında şu anda. Ona istedim yani kalsın. O da bu peki demir işi çok pis olduğu için şimdiki gençler kabul etmiyor. O evlenip gidince sonra elimde bir kızım kaldı. Kızıma dedim ki yok bundan sonra benim mesleğimi sen devam edeceksin dedim. Şimdi onu öğretiyorum.
1: Merhaba, benim adım Şevval Ceren Gözoğlu. 21 yaşındayım, makine mühendisi okuyorum. Annemle gurur duyuyorum. Annemi tanıttığım zaman insanlara ne iş yapıyor dediklerinde demir doğrama diyorum. Diyorlar ki nasıl yani? Ben ona internetten annemi gösteriyorum fotoğraflarını. Diyorlar ki wow bunu annen nasıl yapıyor? Ben diyorum ki bunu da yapamayacak ne var? Çünkü bize göre artık çok normal ama insanlar çok yadırgıyorlar, çok tuhaf geliyor. Ben onlara anlatıyorum, annem böyle böyle çok büyük işlere yapıyor, her şeyi becerebiliyor. O yüzden anlatıyorum ve insanlar gerçekten annemle çok tanışmak istiyor. Bütün arkadaşlarım annemi çok severek takip ediyorlar. Ben de annemin hem kızıyım hem de en yakın arkadaşıyım ve aynı zamanda en büyük destekçisiyim. Bir şey olduğunda her zaman başarısında biz ikimiz birlikte en çok ikimiz seviniyoruz, en çok ikimiz kutluyoruz. Her şekilde onun yanındayım ve her zaman ona destek veriyorum. Ben ileride bu mesleği annemden devralıp kendim devam etmek istiyorum. Aynı zamanda annem de aynısını istiyor zaten. İleride sana bırakacağım diyor. Bu annemden bana kalan en büyük miras. Ben zaten bununla ilgili bir bölüm okuduğum için ve en büyük zaten destekçim okumasam bile annem olduğu için zaten annem de bana güveniyor. Ben de annem bana güvendiği için benim de kendime güvenim daha da oldukça artıyor.
0: Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde bir kadının bulunması gerçekten şaşırtıcı. Ama şaşırtıcı olmamalı artık. Benden sonra ya da bundan sonra kadınlar her yerde olmalı. Çok tepkiler aldım. Mesela tabelalarda benim numaram var, arıyorlar. İnternet üzerinden falan demirci aramak için. İlk aradıklarında efendim diyorum şak diye telefon kapanıyor yüzüme. Allah Allah diyorum yanlış aradılar herhalde diyorum. Sonra bir daha kendileri aradıklarında tekrar yine ben efendim dediğimde yanlış oldu herhalde dediklerinde ben hemen cevabı söylüyorum. Yanlış değil ben demirciyim diyorum. Çok sorular bile yönetiyorlar. Hani nasıl kaynak, neyle kaynak yapıyorsunuz, elektrotu kaç kullanıyorsunuz emin olmak için. İlk bayan olduğum için mesela iş verecekler ama bayan yapabilir mi acaba diyorlardı. Şüpheyle geldiler. Öyle ilk başta yaptığım müteahhitlerim, müşterilerim hala devam eder 13 yıldır gerçekten der. O kadar erkek demircilere de yaptırdık ama bana Nuran sözünü neredir derler. Nuran'ın sözü senettir derler. Ben gününden önce yaptığım için. Tabii şaşırıyorlar bundan sonra. Yani ilk müşterim şu ana kadar hala müşterimdir yani. Benim ailem çok büyük bir destekçimdir. Çünkü onlar beni çok iyi bilirler. Yani ben ailenin, çevrenin, hepsinin annesi, babası, ben her dediğimi yapan, herkese

0: kanat geren, ablam bunu da yapar, benim kızım bunu da yapar deyip hep övündüler yani.
1: Ablam çocukluğundan beri çok cesurdu. İlk demir doğramacı olmak istediğini söylediğinde aslında şaşırdık ama çok da şaşırmadık. Çünkü o cesaretle birçok şey başardı. Yani hem annem, hem babam, hem ben ona sonsuz destek verdik. Çünkü başaracağını biliyorduk.
0: İlk para aldım, çok büyük bir işle başlamıştım. İlk aldığımda ben eşime dedim ki çocuklarıma, hadi gelin gidiyoruz yemeğe dedim, hepiniz bendensiniz dedim. Ya iyi ki de o cesaretimi toplamışım. Bir yerden geçerken bir çatı gördüğüm zaman işte Demirleydi yaptı ya, görüyor musun işte bunu ben yaptım falan diyorum yani. Güzel bir şey yani.

Bu işe girdiğinde bence birçok kişiye de örnek oldu. Olması da lazım zaten kadınlara. Tabii beni de farklı sektörlerde çalışıyor olsam da artık ben de onun yanındayım. Beni de yanına aldı. Ve bir aile olarak hep beraber hizmet vereceğiz.

0: Kadınlara inşallah burada bir şeyler verebilmişimdir. Yani örnek alsınlar. Yani ben yapamam evdeyim deyip evdeki ev hanım yani ev kadınları bile bir şey yapabilir. Yani kadınlar her şey yapar. Yeter ki ben istiyorum, ben yaparım desinler yani. Ki eminim yaparlar yani.
1: Arkadaşım Nurhan'ı 10 yıldan fazladır tanıyorum. İlk tanıştığımızda arkadaş grubunda ne işler yaptığımızı konuşurken demir ustasıyım deyince demir satıyor musunuz? Anlayamadım, şaşırdım. Şimdi normalinde kadınların meslek grupları işte benim gibi hemşire, öğretmen, polis bu tür meslek grubunda arkadaşlarım var. İlk defa böyle bir arkadaşla tanıştım. 10 yıldan fazladır beraberiz ve ben onunla gurur duyuyorum. Her yerde söylüyorum. Tanıştırırken direkt demir ustası olduğunu söylüyorum. Onu her zaman kutluyorum. Çok seviyorum onu.

her sabah düzenli olarak işimin başındayımdır. Sabah erken kalkarım. İlk dükkanımı ben açarım. Normalde elemanlarımda da var anahtar ama ben kendim açmak istiyorum dükkanımı. Kapatana kadar da kendim kalırım. Bir gün önceden zaten programlarımız vardır. Ne yapacağız, yarın nasıl yapacağız, zaman kaybetmemek için. Sabahtan gelirim, ilk kahvemi içerim, elemanlarım gelir. Ondan sonra alırım elemanlarımı, şantiyede ise kendim götürür bırakırım. Şantiyede yanlarında beklerim. Normalde beklememem gerek. Zaten onlar da yapıyorlar ama ben işimin başından ayrılmak istemiyorum. Ben işimi çok seviyorum. Eşim tepki verdi bu işe girdiğim için. Ama şu anda diyor ki keşke daha önceden tepki vermeseydim de kalbini kırmasaydım diyor. Gerçekten helal olsun, seninle gurur duyuyorum diyor. Ben çalışmayı çok seviyorum. Zaten hayatım boyunca hep çalışarak bu yaşa kadar geldim. Yani ben çok sektörlerde hep kendi işim şey yaptım. Mesela kış olurdu, bilirdim. Kışın ayakkabı boyası herkes alacak. Ayakkabı boyası satardım. Kışın olurdu gidip çorap getirir satardım. Çantayla çorap satardım. Yani hep paramı kendim kazanmışımdır. Yani buralara geldiysem hiç kimsenin şöyle demirli bir lirası bile olmamıştır kendi işimde.

metre bir yerim vardı. Küçücük bir masam vardı. Katlanır şey yapardık yani, böyle kaynak yaparken artık birbirimize değerdik. Şu an büyük bir atölyem var ama bundan sonrası inşallah kocaman bir fabrika istiyorum. Fabrikatör olmak istiyorum. Tek hayalim o. Seri imalata geçmek istiyorum. Ondan sonra düşünüyorum, ofisim en son katta olacak. O ben oturacağım, müdürlerim falan olacak yani. Yani işimi büyütüp daha çok çok çok büyük yerlere gelmek istiyorum. Ama olacağım da, buradan da söylüyorum. Benim hikayem eşimden gizli dükkan tutup ben yaparım dediğim anda başladı. Ben kendime güvendim, ben yaparım dedim. Kadınların da ben yaparım deyip her işe başlamasını istiyorum.

0: türü çergelenin çalışma şekli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Rozali, Deve Ömer, Rıza.
2: Rest.
3: Pas. Benden de pas.
4: Kabul, full.
2: Kare, bana Deve Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
5: Namusumu temizlemeye çalışmışım. Ha seni alnının çatal fıracığım.
6: İyi ama ben ne yaptım sana?
5: Teninin çanında calınlıkla bekleteysin, el alime rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
6: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
5: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kimi vurayım ha?
6: Sen beni zaten kalbimde vurmuşsun, Cemile.
5: Ta bu tolmaları yemeyirim.
6: Bak Cemile.
5: Sonuncu değil, çalınma işi adetçe dur.
6: Ama...
7: Vay, merhaba komiser abim. Ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar. Hadi bakalım.

0: Cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız, emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: temelemece.
1: Oy Hasan, bu celunlukla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmış isem çok mudur temelemece. Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinlerde mahpustan çıkıyor da.
1: E, çıkmasın ha, çıksın çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevduğum adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bağa bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikahı kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali erkekçe söz verdi. Mahpustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bağa. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum.
3: Anlat bakalım.
4: Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu.
4: Ayıp etti monşer. Bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop.
5: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
4: Nefis bir koku aldım monşer.
5: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
4: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
5: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
4: Fil Abbas'ın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
5: Başka kim biliyor bunu?
4: Sen, ben, bir de Allah.
5: Ağzını sıkı tut Niyazi.
4: Merak etme monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemile, beni dinle.
0: Ne dinleyeceğim seni? Gözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Daha ne diyeceksin?
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
0: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak günahtır be!
2: Bak Cemile, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikah.
0: Dur diyorum sana!
4: Monşer! Para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
4: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. Ha?
2: Nasıl bir iş bu?
4: Şeker gibi. Tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
4: Fil Abbas adamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şile'ye gidiyorlar.
2: Peki, başka kim biliyor bunu?
4: Hiç kimse monşer. Sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da, ağzını sıkı tut ha.
4: Sen merak etme monşer, bay bay.
2: Güle güle.

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, Amerikan sigaralarını bir bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
2: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım!
0: Erhüdar ol.
2: Öp babanın elini,
1: öpelim mi?
2: Evet, ver.
0: Hay Allah!
2: Tutma beni Cemali!
1: Yavaş!
3: Selam çocuklar! Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Haydi bra!
2: Ver mi be?

0: yapmayı. Dur. Dur diyorum sana.
1: Hoşça kal. Hoşçakalınıza. Eyvallah.
0: Oğlum anneşte be. Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım. Derini yüzeceğim. Seni parçalayıp köpeklere yedireceğim. Hey.

0: misin? Bana yapılır mı ha bu numara hayvan? Gösteririm ben sana.
1: Ey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Ehliyetin.
1: Buyur abi.
0: İn arabadan aşağı. Hadi. Bırak o çantayı.

0: Buon Rosani.
1: Kaldırellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.
0: Yanındaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim he.
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni post havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Hey dur ulan dur! Ulan hayır, seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Benim paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah, ırzımızı namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken.
0: Anladın mı? Tamam, mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mihil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz size. Ama ben bulurum Moşav.
0: Gel bakalım taze kokumu aldım.

0: Öt bakalım.
1: Monşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuşuyorum.
3: Dur, dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var ya hani, o...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
3: Çek şu elini yakamdan be! Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz. Paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kının koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
3: Tamam.
4: Bir şey buldun mu?
5: Bulamadım şef.
4: Arayın tekrar.
1: Monşe. Bonjour Monşe.
6: Gene ne kokusu aldın? Tazı Niyazi.
1: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
7: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
6: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
8: Çekil be!
2: Ya dur!
6: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
8: Hadi metin de ayağına benimle evlenmeye çalmışsın ha? Gözlerime inanamıyorum.
6: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
8: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini pilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.
6: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
8: Haçan çimden dur, hançan dur.
6: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar, şimdi de buraya geliyorlar.
8: Ha bu paraları nereden bulmuşsun?
6: Bir gömü buldum.
8: Ha sen çok yaşayasın, demek zengin olduk he!
6: Ha, olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa... onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
8: Elbette yaparım, erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bekle. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, he mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa sende. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Günaydın. Oda mı arıyorsunuz?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyi misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtı. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: sonunda yakaladım. Oh, Rıza. Seni gökte ararken yerde buldum ya. Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi.
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.
1: Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni.
0: Şimdi ben seni uyutayım da gör.
2: Lan seni namusun!
1: Ne yapalım? Gel, gel. Yaşa be kardeşim.
0: Bana bak, öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
3: Sen bilirsin. İstersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim.
4: Peki, düş önüme hadi, çabuk.
3: Yalnız bir şartla.
4: Yarı yarıya orta az.
3: Tamam,
4: yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk!

0: Merci. Zonguldak'a pipilet.
1: Buyurun.

0: I Italy, all you look that.
1: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
2: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
0: Ha, hay hay buyurun.
2: Ha işte, şimdi kapana kısıldım dostum. Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç! Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
2: Ulan aç şu kapıyı!
0: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine? Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
2: Yapamayacaksın horoz Ali.
0: Selam Rıza.
2: Kebap yapacaksın ha?
0: Ay sen buna inandın ha? Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım? Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
2: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu'yu. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
0: Peki.

0: Ascendo.
1: Ascendo. Baba!
0: Oi, kurbanlar sa, kızım cemine gelay.
1: Babacığım.
0: Kızım, benim sevgili baba. Kızım bir tanem.
1: Babacığım köye döndüm artık.
0: Aslan kızım benim. Oy. Dur bakayım Cemile. Ha biz seni İstanbul'a bir kişi gönderdik. Bakıyorum iki kişi gelmişsin. Bu ne demek olay?
1: Aceleye geldi, evlenemedim.
0: De bakayım pa. Bu karnındaki bebeğin babası kimdir?
1: Şey babacığım.
0: Kimdir dedim sana? Kimdir dedim sana?
1: Ha budur babacığım.

0: Demek çocuğun babası sensin.
1: Ne çocuk, ne babası? Yalan, iftira, ona elimi bile sürmedim ben.
0: Yalan, yalan bu ne?
1: Yapmayın, etmeyin ağlar, masumum ben.

0: Delikanlı hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de Deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi, yürü bakalım.
2: Oh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Bulamayacağız galiba.
2: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
3: Nereden geliyorsunuz siz?
4: Lüleburgaz'dan.
3: Dertler yarın sona eriyor.
4: Kaldı 59.000.
3: Siz iyisi mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
1: Canım.
3: Abla.
1: Kaç gün kalacağız bu evde?
2: Kaç gün kalacaklar evimde? Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
4: Merhaba arkadaşlar.
5: Kaçta başlıyor mesai?
4: 1:30.
5: Herif tıp atıp sen.
3: Nasıl tıp atıp ben?
5: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
6: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
3: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
6: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
5: İyi para.
6: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
7: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
4: Efendim, soyuluyoruz.
8: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma
4: gibi değil, dondurma. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma
4: gibi değil, dondurma. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: 56 mihri muaccel, 106 mihri müeccel ile ve Allah'ın izni ve de peygamberimizin kavliyle hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eyleyerek, mesut ve bahtiyar olmanızı temenni ederek, mübarek bir güne rastlayan nikahınızı...
12: Hayır, beni kimseyle nikahlayamazsınız. Ne bakıp durayısınız, anlamayın mısınız? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim.
11: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin. Karnındaki bebeğin babasıdır.
12: Karnımdaki bebek değildir, paradır. Tam 2 milyon lira.
11: Horoz
12: Ali!
11: Al bu da bıyık!

Gelin bakayım hop.

Good night, good night.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık elimizden.
0: Tabana kuvvet, hadi yürü. Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: rızanın bilip kaçtığı motor bu. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Och! Aha. Neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki, öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimsede insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen. Burada para yok.
3: Krizler, biz adamı işte böyle mandipsiye bastırırız.
4: Verin o çantayı.
1: Alın bakalım, hayrını görün.
3: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı? Ne?
5: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
3: Açıp sayalım mı babacığım?
5: Hemen. Lüzum yok.
3: Peki baba.
5: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
4: Bu ne? Tabanca!
3: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
5: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o üç hergeliği bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

0: Hey, Borosali kaçıyor. Çabuk olun.
1: Shit!

0: Mercy.
1: Olmaz. Güzel göğüslerine yazık.
0: Gerçekten çok mu güzel?
1: Harikulade. Bilet kontrol.
2: Ha biz şimdi bu leçeyi nasıl temiz edeceğiz?
0: Ha bu leçeyi temizlemek paha düşer.
2: Tabancam var mıdır?
0: Var.
2: Peki, o horoz Ali denen ırk düşmanının yerini biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
3: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Artık kimse bulamaz bizi.
1: Tabii bulamaz.
2: Aman aman, kimi görüyorum Horoz Ali. Merhaba, kaçacağını mı sanıyordun? Açık göz seni.
3: Hoş geldin Horoz Ali, ne var ne yok?
2: Vay kıymetli arkadaşlarım! Ne çabuk geldiniz ya, uçarak mı geldiniz yoksa?
3: Ya, iyi bildin, uçarak geldik.
2: Haberin yok mu, arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
3: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
2: He? Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Ha, çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etme.
3: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçsan makbuzu.
2: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı. Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
3: Hadi bakalım şimdi yürü. Ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın. Hoşçakalın.
3: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
4: Ulan Horoz Ali, bize oyun oynadı, çanta boş!
5: Yürü!

0: alıp uçarsın değil mi?
1: Bak ben sana ne oyun edeceğim? Kanatlarını kıracağım, tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın, çantayı verin çabuk!
3: Ah, iyi ki geldiniz! Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan!
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle! Hoşça kalın!
5: Aferin Horoz Ali ile Deve Ömer'e! Öyle ya, deveden büyük fil vardır! Hiç kimse Fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez!
6: O ne be?
5: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman, aman, aman!
5: Buna para yağmuru derler! Para yağmuru! Para! Para! Para! Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh!
3: Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
4: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
3: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi, isterse yer yarılsın gene bulacağız.
4: Sen hiç merak etme Rıza, bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu, yürü bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Yeter artık babacığım! Midemizde yer kalmadı!
5: Tıkının ulan! Dua edin ki onları ağzınıza... Yoksa...
2: Sağ ol abi, sağ ol! Sen zaten mert adamsın! Bize 3 gün daha mühlet ver... O Horoz Ali denen iti yakalayalım! Sultanahmet'te turistlerle berabermiş!

0: Kalıyor canım seni, geberteceğim. Görürsün sen, namussuz horoz Ali.
1: Dur kızım, ne ödüyorsun öyle?
0: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
1: Desene ki cins bir horozdur bu Ali.
0: Şart olsun vuracağım onu. O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu.
1: Tabancam var mıdır?
0: Vardır, öldüreceğim onu.

0: Tam Horoz Ali'ye göre bir yer. Burada olduklarına bahsedelim.
1: Geldiler. Kimler? Kapıda bizimkiler. Hayırlı işler.
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
0: Sen merak etme.

0: Durun. Davranmayın. Horozali nerede dur? Tezdeyim ba. Yoksa vururum ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz.
2: Bize de kazık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çarptı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanım varsa iki gözüm önüme aksın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canına onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
3: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Bende dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme gitse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
3: Hadi yürü be!

Oh,

0: Kıpırdamayın, teslim olun! Kıpırdamayın!
1: Ellerini kırın! Eyvah!
0: Hadi bakalım! Yürüyün!
1: Sallanmayın!

0: Bana bak, paralar nerede?
1: Bilmem.
2: Bırak numarayı!
0: Konuş söyle, nerede paralar hadi!
1: Konuşmazsan kırarım çeneni!
3: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
4: Sahi mi değilsin Horozay?
3: Evet, tabii!
0: Hey, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?
3: Bak, göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
0: Hey, dur! Paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
3: Hayatımda para görmedim!
0: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun?

sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçası.

0: Ustamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B iO. Migros'tan alacağınız her Oral-B iO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne?

0: Otel mi? Trivago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif

0: Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sevince.
5: Bakın.
6: Tam da leslik. Sevince.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Duman.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: sana pazarının peşini. Hayır, yemedin mi?
1: Şu tarafa doğru gittiler monşer, şu tarafa.
2: Gelin peşimden.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Size yardım etmek için komiser bey.
0: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
1: Elbette, öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizler için yine çok güzel tarifler hazırladı. Ne yapacağız bugün?
1: Küçük kek.
0: Evet.
1: Ve su şişi.
0: Su böreği yapacağız. Su böreği. Sağlıklı su böreği yapacağız. Ve mini bir kek yapacağız. O zaman tariflere başlamadan önce biz yine her zamanki gibi önlüklerimizi giyelim ve sonra burada buluşalım.
1: Anneciğim bugün neler yapacağız?
0: Evet, bugün çok güzel şeyler yapacağız gerçekten. Öncelikle bir sağlıklı su böreği yapacağız. Önce onun malzemelerine geçelim istersen Ela'cığım. Neler vardı?
1: Evet. Ispanak, evet. Yulaf, kaşar peyniri, yoğurt, peynir, kaşar peyniri, susam, peynir, tuz, yumurta.
0: Evet, evet aynen öyle. Oradaki peynirlerin bir tanesi lor peyniri, biri ise süzme peynir, bir de kaşar kullanıyoruz. Bol peynirli, bol kalsiyumlu, çok güzel, sağlıklı bir su böreği yapacağız. Ve tabii ki arasına da ıspanak koyacağız. Ispanak sevmeyenler için de şahane bir alternatif olacak. O zaman ne yapalım? Malzememizi karıştırmaya başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet, ne
0: şimdi
1: koyacağız?
0: Şimdi ne koyalım? Yumurtayla başlayalım klasik. Getir bakalım bana yumurtamızı.
1: Getireyim yavaşça.
0: Evet, yumurtaları
1: ben
0: koyabilirsin.
1: Anne.
0: Yumurtayı getir bakalım. Evet, çok
1: elim
0: güzel
1: kirlendi.
0: Oldu.
1: Elim kirlendi.
0: Tamam, sen bana ver onu. Sana bir peçete vereyim orada ben de. Onun dışında şimdi içine ne ekliyoruz biliyor musun? Lor peyniri. Yani bunu hamursuz bir tarif gibi, bir börek gibi düşünebilirsiniz. Özellikle börek sevenlerin çok sevdiği bir tarif oluyor bu gerçekten de. Hemen şöyle güzelce karıştıralım bunların hepsini.
1: Ana.
0: Ver bir tane. Sen bunu güzelce karıştırmak ister misin?
1: Güzelce bir karıştıracağım.
0: Karıştır bakalım şu yumurtalar şöyle güzelce bir karışsın. Evet. Karıştır bakalım.
1: Onu şu yumurta karıştırıyor.
0: Evet, o da karıştır, onu da karıştır. 3 tane yumurta kullanıyoruz. Proteinin ana kaynaklarından bir tanesi zaten burada yumurta oluşturuyor. Çok da güzel bir demir deposu aynı zamanda. Şimdi içerisine şöyle alabilir miyim oradan lor peynirimizi alalım.
1: Lor
0: peyniri düşük yağlı, yüksek proteinli peynirlerin başında geliyor. Aşağı yukarı 5 yemek kaşığı kadar bir lor peyniri ekliyoruz. Burada peynirlerden çok güzel bir hamur katmanı oluşturacağız aslında. Amacımız o. Karıştır güzelce biraz daha şöyle. Çok güzel olsun, tamam mı? Şimdi içerisinde oradan bana şu küçük kaşarı getirebilir misin? Bak ben oraya ulaşamadım şöyle. Ha burada aldım, tamam. Bunları ekleyelim. Dur şöyle çıkartayım senin için.
1: Kaşıkla hiç böyle hiç çıkmıyor.
0: Çıktı.
1: Öyle normal.
0: Normal, evet yapışmış birazcık, haklısın. Onu da güzelce karıştıralım. Karıştır karıştır. Senin en sevdiğin peynir hangisi bu arada? Yoğurt alacağım.
1: Şimdi kullandığımız peynir bir de öbür
0: kaşar peynir ve süzme peynirimi seviyorsun. Burada evet. Güzel bir yoğurt ekleyelim.
1: Yok yok. Öbür ilk başta kullandığımız peynir değil. Şu ha. Ve öbür.
0: Öbür peyniri, tamam, çok güzel. Karıştır yoğurtla da. Yoğurtta biraz daha o hamur kıvamını, o su böreğin asıl o yumuşak halini de yoğurtla sağlamış oluyoruz aslında. Güzelce karıştıralım Ela. Her şey güzelce özdeşleşsin. Güzel oldu değil mi? Şimdi oradan bana tuzu verebilir misin ileride? Bak tuzumuz var. Sen de ulaşamadın. Bana da biraz uzak kalmış. Bu malzemeyi niye oraya koymuşuz ya? Ekliyorum birazcık tuzumuzu.
1: Tuz.
0: Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Evet, bütün tarifi Ela'ya yaptırdım gördüğünüz gibi. Kendi hiçbir şey karışmadım. Ela'ya bütün malzemeleri ekliyorum. Şimdi yulafı alacağım artık.
1: Yulaf.
0: Evet,
1: ben
0: alıyorum. Dök bakalım. İşte asıl hamur malzememizi burada oluşturuyoruz. Sen karıştır, ben yardımcılığını yapıyorum bugün senin. Güzelce karıştıralım. Burada normal yulaf, ince öğütülmüş yulaflar, yulaf karabuğulu unu, herhangi bir un da olabilir elbette. Ama bilmiyorum, ben yulafın buradaki kıvamını çok seviyorum. O yüzden önce hani onu tercih ettik genel olarak. Şimdi güzelce karıştıralım. Bence bu çok güzel oldu. Alabilir miyim bir hemen? Şöyle yardımcı olmamı ister misin?
1: Yok anne.
0: Yok mu? Peki tamam, o zaman
1: çünkü
0: ben kabımızı...
1: Çünkü bitmek üzere yani.
0: Doğru, doğru söylüyorsun.
1: Çünkü ya.
0: Tüm malzemeyi ben yaptım diyorsun değil mi? Tamam. Şimdi bu hamuru ikiye böleceğiz. Önce bu hamuru güzelce buraya yayacağız. Hamurdan kastım bu karışım aslında. Bu karışımı güzelce dökeceğiz. Arasında bu sefer süzme peynir ve ıspanak ekleyip üzerine kalan hamuru tekrar dökeceğiz. Ve sonra üzerine susamla fırınlayacağız. Aa evet bak kenardakileri de koydun gerçekten. Çok güzel oldu.
1: Kenarlarını koymazsak daha iyi olmaz bence.
0: Nasıl oldu? Beğendin mi kıvamını da?
1: Bence çok güzel kokuyor ama en çok yoğurt koktu.
0: Evet en çok yoğurtlardan biri alamazdım. Alabilir miyim şimdi? Alabilirim. Teşekkür ederim. Şimdi bunun yarısını şöyle tam güzelce bir karışım.
1: Anne bu peyniri zaten... ne yapacağız?
0: Efendim?
1: Bu peyniri ne yapacağız?
0: Hangi peyniri?
1: Şu peyniri.
0: Şimdi işte onu getir şimdi onu koyacağız arasında biliyor musun?
1: Hı tamam getir.
0: Bekle önce ben şu hamuru karışımımızı
1: evet, peyniri ne güzelce... yapacağız o zaman?
0: Efendim büyük peynirden bahsettim. O büyük dediğin şey peynir. Süzme peynir. Onu getirebilirsin.
1: Süzme peynir.
0: Süzme peynir beyaz peynirdi galiba. Getirelim güzelce.
1: Süzme peynir aldım.
0: Tamam. Şimdi bununla yeter
1: yoksa,
0: bile.
1: Yoksa anne şöyle normal mi dökeceğiz?
0: Şimdi onu her tarafında güzelce paylaştıralım. Gel. Şöyle alabilir miyim onu?
1: Alabilirsin.
0: Tamam. Alabilirsin.
1: Şeker gibi ama.
0: Evet.
1: Da.
0: Şöyle güzelce peynirimizi içerisine ekleyelim. O yüzden bol peynirli dedim. Şunu güzelce, ay çok büyük olmuş. Küçültelim birazcık daha içinde.
1: Evet. Kaşık var ya zaten öyle küçülür.
0: Evet. Şöyle bunları birazcık daha küçük yapabilirsiniz
1: anne,
0: aslında arasına koyduk.
1: Anne şöyle bir peynir yapacağız o zaman.
0: Burada birazcık büyük bırakmışız.
1: Anne bir peynir yapacağız.
0: Şimdi araya şimdi şey koyacağız birlikte. Şu ıspanaklardan, yapraklarından tek tek ekleyebilirsin.
1: Yok,
0: eklemek
1: yok,
0: ister misin?
1: Yok yok, ne yapacağız diyorum.
0: Ha, onu en üstüne. He. En üstüne yapacağız onu. Bak şimdi.
1: Şu susamlayı ne yapacağız?
0: O da en üzerine. Şimdi sen bunları böyle benim için buraya yaprakları dizer misin?
1: Tamam. Üstü,
0: al bakalım.
1: Üstte üstüne.
0: Evet, şöyle güzelce koyalım. Bence buna hepsini koymamız şart değil. Zaten yeteri kadar
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, zaten yeteri kadar oldu. Şeyde sıkıştırsak
0: evet.
1: Bitti.
0: Şimdi geri kalan karışımımızı üzerine şöyle birazcık daha dökeceğiz.
1: Evet, bence öyle çok iyi olur.
0: Tabii çok güzel olacak zaten. Şöyle birazcık
1: üstüne
0: şöyle.
1: Üstüne hızını dökelim.
0: İşte o dediğin demin peynirler vardı ya. İşte o peynirleri de böreğin en üstüne dökeceğiz şimdi.
1: Susamlar.
0: Susamları da.
1: En üstte susamlar evet. Zaten. Susam şöyle. Zaten her... Börek ya da tatlının üzerine koyuyoruz.
0: Evet genelde kullanılıyor değil mi? Böreklerde, poğaçalarda, böyle hamur işlerinde birazcık seviliyor gerçekten de.
1: Evet.
0: Şimdi kaşarı alalım buraya.
1: Kaşar.
0: Şimdi kaşarı en üzerine şöyle güzelce.
1: Oo, çok yumuşak anne.
0: Evet. Şöyle güzelce yayalım. Şöyle silelim. Sen onu yayarken ben şurayı bir sileyim. Nasıl oldu? Her tarafını kapat tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Şu hamuru kapatayım mı
0: evet,
1: diyorsun?
0: Evet ıspanakları da şöyle güzelce bak şöyle yapın. Altında kal. Evet çok güzel oldu. Şuraları da koyabilirsin birazcık.
1: Şuraya ıspanaklarını.
0: Hı hı. Şuraya şimdi sana... en üzerinde ise ne yapacağız Ela? Susam. Sen susamları bana getir. Susam. Ben bunu bitiriyorum artık. Alabildin mi? Yetiştin.
1: Yetiştim.
0: Evet şimdi en üzerine şöyle susamları güzelce bir gezdir bakalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabarıyor da böyle bir hamur zaten tam böyle şeye göre. Burada sosunu biraz daha arttırabilirsiniz. Daha büyük bir kapta yapmak istersek o koyduğumuz malzemeleri hani birazcık daha çoğaltabilirsiniz. Dökelim dökelim şöyle güzelce. Ben de yardımcı olayım sana.

0: Anne susamlar görünmüyor
1: şu
0: çünkü
1: peynirde. Evet ama pişince çok güzel görünecek onlar.
0: Evet.
1: Onu
0: çünkü
1: da
0: peynir de beyaz, susam da beyaz.
1: Evet, iki beyaz ekli üst üste gelse
0: evet,
1: görünmüyor.
0: Evet ama şu hamuriyle görünüyor.
1: Evet, çok güzel görünüyor şimdi. İyi oldu bence. Şu kalan susamı da biraz daha dökelim bence. Yeterli gibi duruyor. Şöyle, gezdirebiliriz istiyorsan.
0: Kestirelim. Bir tamam. De kestirelim.
1: Şimdi de 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Diğer tarif için ise tekrardan burada buluşalım.
0: Hadi anneciğim. Kek tarifimize başlayalım.
1: Evet, Ela'nın heyecanla beklediği tarife geldik. Çok da güzel mini bir kek yapacağız bugün. Önce malzemelerimizi sayalım. Burada bir tane rendelenmiş bir elma kullanacağız. İki tane de yumurtamız, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve tabii ki elmalı tariflerin olmazsa olmazı tarçın olacak. Üzerine birazcık bal, ceviz ve fındıkla süslemesini yapacağız. O zaman Ela ile birlikte tarife yavaş yavaş başlayalım. Ela'cığım şöyle siz de yapabilirsiniz. Böyle minik fırın kapları oluyor ya. Onlarda bu tarifi yapabilirsiniz. Bu böyle tek kişilik bir tarif gibi değerlendirebiliriz. O zaman şöyle başlayalım Ela'cığım. Sen yumurtayı buraya ekle. Onu şöyle güzelce ve çırp bakalım bizim için. Ben yine sana asistanlık yapayım bugün. Ekleyelim.
0: Ay elim
1: kirlendi. Evet. Hemen hep eline geliyor. Çırpamayacak mısın? Varayım mı tekrar can? Al bakalım. Elini güzelce sil. Evet. Şimdi onu güzelce bir çırpalım. Çırp çırp çırp şöyle güzelce güzelce. Evet. Ay çok taşırmadan çırp. Dur.
0: Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz tabii canım ama üzerine gelmesin. Önlüklerimiz gerçi bu yüzden var ya.
0: Evet.
1: Çırpabiliriz. Hadi bakalım. Devam et.
0: Evet. Elimi birazcık yapamıştım.
1: Evet, çırp bakalım yumurtayı. Yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Sonra çırptıktan sonra içerisine yavaş çırp istersen. Çünkü biraz taşıyor. Ver sen bana onu bence. Şöyle yapalım güzelce. Bir de bu biraz şey olmuş bence. Büyük bir şey kullanmışız. Şimdi ben sana bunun küçüğünü şöyle yapalım bak. Şöyle güzelce bunu
0: ben
1: çırpalım.
0: Ben yapacağım anne.
1: Al bakalım. İçerisine de elmalarımızı ekleyeceğiz. Ekleyeyim mi?
0: Ben ekleyeceğim anne.
1: Yavaş yavaş. Şöyle kaşıkla ben koyayım bence.
0: Tamam.
1: Şöyle bekleyelim. Yeşil elma çok kullanmıyoruz burada. Çünkü birazcık şey yapabiliyor tariflerde. Ekşitebiliyor tadını. Onu ver artık. Şu kaşıkla yapacağım ondan sonrasını ver.
0: Ay çok büyük oldu elma.
1: Evet elmalı bir tarif ama ham malzemesi elma zaten. Tamam. Şimdi içerisine Hindistan cevizimizden ekliyoruz.
0: Hindistan
1: şöyle.
0: Hindistan cevizi.
1: Evet.
0: Onu gibi.
1: Evet onu gibi oluyor. Şimdi ben yavaş yavaş koyacağım ki.
0: Ha bunu kekleri de ekliyoruz.
1: Evet işte kekleri eklediğimiz tarif hatırladın mı şimdi?
0: Ha çok güzel.
1: Şimdi tarçın da güzel. Birazcık kabartma tozu eklersek tabii tam bir kek kıvamında kabarmış oluyor.
0: Tarçını sen seviyordun gibi hatırlıyorum
1: evet, ya.
0: Ben.
1: Tarçın kimin ismiydi Ela?
0: Evet.
1: Neydi?
0: Bir tane tavşanın hikayesindeydi.
1: Evet ya. Tavşanın hikayesi. Biz çok fazla kitap okuyoruz. Tarçın da orada çok kullanılan isimlerden. Neden biliyor musun? Renginden bir de. Özellikle böyle bu renklerde tavşanlar ya da şey olduğunda köpeklere ekliyoruz. Tarçın çok güzel kokan, güzel bir baharat aslında. Ben karıştırayım bence.
0: Ben karıştıracağım. Ya çok güzel kokuyor. Çay, tam çay kokuyor.
1: Bu tamam. Bu yeterli gelecek gibi. Biraz da kabartma tozumuzu ekleyelim. Şöyle. Çok eklemeyeyim. Bir çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Alayım mı? Şimdi bu kaşık sana birazcık büyük. Şöyle yapalım. Ben bunu karıştırdıktan sonraki halini sana vereyim. Sen bunu güzelce dağıt tamam mı? İçine isterseniz cevizi ben üzerine ekliyorum. İsterseniz içine de ekleyebilirsiniz elbette. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ama bizim tercihimiz genelde üzerine balla beraber eklediğimiz versiyonu. Şimdi balı içine koymadık. Çünkü içine koyduğumuz zaman bal ısıya dayanıklı olan bir ürün değil. İlla ki daha tatlı olsun istersek bunu hani biraz belki elma suyu konsantresi eklersiniz. Ama ben balı piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Bakın şöyle iyice tabağa da yaydık. Al sen de yaymaya devam et bununla.
0: Tamam. Yayalım.
1: Tam böyle tabağın boyutuna göre yerleştireceğiz onu. Ela'cığım sizin için onu güzelce yerleştiriyor. Sonra fırına koyacağız. Fırında işte yine 180 derecede üstü kızarana kadar işte aşağı yukarı bu 20 dakika kadar bir süreyi bulabiliyor. Pişireceğiz. Pişirdikten sonra size çok güzel bir servis şeklimizi de gösteririz. Bence oldu Ela ne dersin?
0: Birazcık daha şöyle birazcık tamam. Bastırmamız lazım.
1: Güzel
0: ve
1: oldu değil
0: güzel
1: mi?
0: Çok güzel olsun.
1: Evet, alabilir miyim?
0: İşte bitti.
1: Evet, işte çok güzel oldu. Hem de böyle Hindistan cevizli, tarçınlı, elmalı güzel bir kek elde etmiş olduk.
0: Bir tane şekerli sakıza benzedi ama.
1: Benzedi mi? Şimdi ben bu gördüğünüz kekimizi fırına götüreceğim. Ondan sonra o sırada da böreğimiz de pişmiş olur ve sunumlarda da buluşalım.
0: Anneciğim bugün çok güzel tarifler yaptık.
1: Evet, gerçekten bugünkü tariflerimiz çok güzel oldu. Benim favorim şuradan bakınca biraz börek gibi görünüyor ama kek de hiç fena durmuyor gerçekten. Şimdi keki böyle yapmıyoruz. Üzerine biraz süsleme yapıyoruz biz. Ve Ela'yla önce onu yapalım. Ne dersin?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. İstersen ben balı dökeyim. Sen de o sırada kekin üzerine süslemelerimizi yapalım. Tamam. Ben şöyle balı fırına sokamadım. Şimdi bahsettiğim gibi biraz böyle.
0: Bu tarif bence belli.
1: Evet, bu tam senlik bir tarif.
0: Çünkü bal çok severim.
1: Evet Ela, bu tam senlik bir tarif oldu. Şöyle şurada biraz daha gezdirelim. Her dilime gelmiş olsun. Ne dersin?
0: Ben de çok güzel olacak.
1: Şimdi üzerini tamamen cevizle fındıkla kapla bakalım.
0: Ben ilk önce fındıkla başlayacağım.
1: Hadi bakalım. Sen birini al, ben birini alayım. Ne dersin?
0: Yok, ben
1: hadi bakalım o zaman. Tamamen üzerini fındık ve cevizle kaplıyoruz. Özellikle sağlıklı yağlardan zengin olan ceviz
0: niye
1: ve fındık.
0: Niye bal koyduğumuzu biliyorum. Çünkü bunlar yapışsın diye.
1: Sen öyle mi? Hodu olabilir. Evet doğru. O da güzel fikir. Yardım edeyim dedim. Ama özellikle cevizdeki omega 3'ler de çok zengin.
0: Yok sen cevizi koy. Sen cevizi koy.
1: Tamam.
0: Ben badem sevdiğimi koyacağım.
1: Bu fındık.
0: Aa fındık geldi.
1: Badem de yakışır. Ona bir şey demiyorum canım. O da olabilir. Şöyle evet, tamamen cevizle bademle kaplıyoruz. Ve her yediğimizde gerçekten içinde hem bal hem o Hindistan cevizinin tadı gelmiş oluyor. Çok lezzetli oluyor hakikaten de. Fındıkları da birazcık daha dök. Benim cevizim bitti. Sen onu dök şimdi.
0: Tamam.
1: Çok güzel göründü gerçekten. Yani aslında sağlıklı tarifler yapmak bu kadar kolay. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Hem de hepimiz için aslında şu an sağlığın bu kadar da önemli olduğu dönemlerde bizim benim için çok önemli bir opsiyon olacak bu tarifler. Nasıl
0: çok
1: görünüyor sence?
0: Çok güzel oldu.
1: Çok güzel oldu bence de. O zaman ne diyoruz Ela'cığım?
0: Bir gün bizden bu kadar.
1: Evet.
0: Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar... sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Evet, hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Şirin Soğugür. 9 yaşındayım, 4. sınıftayım. Annemle birlikte programı sürekli seyrediyoruz. Dans etmeyi ve jimnastik yapmayı çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Ben Öykü Bilge Zengin. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Piyano çalmayı çok severim. Harry Potter hayranıyım, koleksiyonunu yapmayı çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Adım Aruka Bakırcı. 9 yaşında ve 4. sınıfa gideceğim. Kitap okumayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmaya güzel ben olsun diye katılmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Arjemen. 9 yaşındayım, 4'e gidiyorum. Yarışmaları çok severek gidiyorum. Hayalim yazılımcı olmak. Konuşmayı ve öğrendiklerimi aktarmayı çok seviyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Şiir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Arif var. Üçüncü masamızda Öykü ve dördüncü masamızda Aren. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Şiir'cim seninle başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz daha yakında?
5: Ben Şiir Soğugür. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Dans etmekten, şarkı söylemekten, voleybol yapmaktan, bir de jimnastik yapmaktan hoşlanıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Şiir'cim. Ben de sana başarılar diliyorum ve Arif'cim hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Benim adım Arif Eymen. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, resim yapmak, kitap okumak. Büyüyünce olmak istediğim meslekse bilgisayar mühendisi.
0: Harikasın. Bütün hayallerin gerçek olsun Arif'cim, Öykü'cüm.
7: Merhaba, benim adım Öykü Birgül Zengin. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, video çekmek, kitap okumak, oyun oynamak. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Senin de hayallerin gerçek olsun Öykü'cüm. Ve Aren'cim hoş geldin.
8: Adım Aren Luka Bakırcı. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
0: Öğretmen.
8: Sınıf öğretmenime, arkadaşlarıma ve kuzenim Laura'ya başarılar... Ay.
0: Sevgiler, selamlar evet. Gönderiyorsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman artık hazırsak başlayalım mı, ne dersiniz?
5: Evet.
0: Evet, şiir için geliyor harf tablomuz.
5: Annem İlkay'ın iyisi.
0: İlkay Hanım'ın iyisi 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. En hızlı koşan canlılar arasında yer alan kedigiller ailesinden benekli bir hayvandır. Süremiz başladı.
5: Çita.
0: Şiirden gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 30 puanımızı ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar görselim hemen yanımda. Çok güzel gözükmüyor mu?
5: Evet.
0: Çok
5: evet.
0: Güzel gözüküyor ve TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Karaların en hızlı koşan hayvanı çita ile denizlerin en hızlısı yelken balığının hızları neredeyse aynıdır. Saatte yaklaşık 110 kilometre. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olduk ve Arif'le devam ediyoruz.
6: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Fırında pişirilen, hamuru yuvarlak biçimde olan, üst kısmı malzemelerle kaplı yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip var. Hadi ekip çalışması.
6: Pizza.
0: Herkesin eller butona gitti. Herkes katılıyor mu arene?
5: Evet.
0: Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Arkadaşlar pizza sever miyiz?
5: Evet.
0: Herkes pizzayı çok seviyor. Görseli de yanımızda çok da güzel bir görsel seçmiş Samet abimiz bizler için. Öyküyle devam ediyoruz.
7: Annem... Ay yok, yokmuş. Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si ama yine de annenin adını söylemek istiyorsan.
7: Çiğdem Zengin.
0: Çiğdem Hanım'a sevgilerimizi iletelim. 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İsteklendirmek anlamındaki ifadedir. Nokta nokta etmek. Süremiz başladı.
7: Telaffuze.
0: Bir daha alalım.
7: Telaffuze etmek.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Arif.
6: İfade etmek.
0: İfade etmek mi görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Benim en sevdiğim kıssam şiir.
7: İstek.
0: İstek mi doğru cevabımız? Sanki sonu, bak sonu E, istek dedin. Sonu E ile bitiyor. Ne olabilir arkadaşlar? İsteklendirmek anlamındaki ifade. Nokta nokta etmek. Bir kutu açalım. Var mı fikriniz? Hadi ekip. Hadi bir ekip çalışması. Bir kutu daha açalım.
6: Motive etmek.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım? Bir soralım bakalım. Katılıyor
7: olur.
0: Mu?
7: Evet.
0: Olur. Olur. Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Aren'le devam ediyoruz.
8: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Üzerinde çeşitli resimler, yazılar bulunabilen arkası mıknatıslı nesnedir. Süremiz başladı.
8: Magnet.
0: Bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz ısınma turunda. 4 sorumuz geride kaldı bile. Şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 150 puanımız var ve 2350 puana ihtiyacımız var. Daha yolun çok başındayız arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Bu ekip yapar değil mi? Ben inanıyorum bu ekibe. Yaparız diyorlar, o zaman şiirle devam ediyoruz.
5: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 40 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor sorumuz. Güneşe yakınlık bakımından 3. sırada olan gezegendir. Süremiz başladı.
5: Dünya.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arif için alalım Arif tablomuzu.
6: Kapının K'si.
0: Kapının K'si 60 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yeri ayırmaya yarayan bölmedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir yeri ayırmaya yarayan bölme. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Düşünelim. Var süremiz. Bir kutu daha açalım.
1: Cam mekan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Öykü için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Eğlenmek veya vakit geçirmek için dolaşmaktır. Süremiz başladı.
1: Gezinmek.
0: Görelim doğru mu cevabımız? Bravo. Arkadaşlar nasılsınız?
2: İyi.
0: Herkes
2: iyi.
0: Harika gözüküyor. Aren'le devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 70 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Dört mevsim yeşil kalmasıyla bilinen iğne yapraklı kozalaklı bir bitkidir. Süremiz başladı.
1: Çam ağacı.
0: Bu cevap da doğruysa eğer kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ne dersiniz? Kumbaramıza gidelim mi bir kez daha? Herkes birbirini kutluyor. Çok tatlısınız. Aren'i de kutlayalım. Ben de sizi kutluyorum. Görselimizi de gördük arkadaşlar ama ben şimdi kumbaramıza gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Bir gidelim
2: mi? Olur.
0: Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 360 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2140. Harikasınız. Şiirle devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte çıkarma işleminin sonucuna verilen addır. Süremiz başladı.

0: Öykü?
1: Bölme.
0: Bölme mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Arif?
2: Bölüm.
0: Bölüm mü cevabımız görelim? Arkadaşlar iyi okuyalım. Matematikte çıkarma işleminin sonucuna verilen addır.
2: Kalan.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arif'cim senin için geliyor Arif ablamız. Kalan.
2: Raif amcamın R'si.
0: Raif Bey'e sevgiler, 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İnsanları ve yükleri bir yapının katları arasında çıkarıp indiren araçtır. Süremiz başladı.
2: Çilingir.
0: Çilingir mi doğru cevabımız görelim? Arkadaşlar bakın, bir daha okuyalım mı soruyu?
2: Olur.
0: İnsanları ve yükleri bir yapının katları arasında çıkarıp indiren araçtır.
2: Asansör.
0: Şiir, senin de elin gitti butona.
3: Ya evet, asansör ben de asansör diyecektim.
0: Sizde arkadaşlar var mıydı cevap?
2: Yok.
0: O zaman Arif ve Şiir'in ortak çalışmasıyla 60 puan ekler miyiz görelim? Kumbaramızda 60 puanımız daha var arkadaşlar. Harika gidiyoruz. Sadece iki harfimiz kaldı. Öykü için geliyor harf tablomuz.
2: Ü.
0: Ü harfi 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Sabun, deterjan gibi maddelerin suda erimesiyle oluşan beyaz kabarcıktır. Süremiz başladı.
2: Köpük.
0: Düşündü, taşındı, cevabını verdi Öykü. Görelim bakalım. Doğru mu? Bravo. Ayrancığım, son harfimiz senin için geliyor.
4: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Tarlada biter, makine büker, sabah akşam elimizi yüzümüzü öper bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi Öykü.
1: Havlu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Herkes birbirini kutluyor. Çok tatlısınız. Arkadaşlar şimdi bir kumarımıza gidelim. Olur mu? Ama önce tahmin. Şiir, sence kumarımızda kaç puan var?
1: 1500.
0: 1500 olmuş mudur? Arif?
1: Bence artık 500 olmuştur.
0: 500 olmuştur diyorsun Öykü.
1: 1300.
0: 1300. Aren?
2: 530.
0: 530. Görelim bakalım kumarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1960. Şahanesiniz. Şiircim, nasıldı bu tur senin için?
1: Güzeldi. Heyecanımı da attım. Yani.
0: Isınma turu zaten bunun evet. için var değil mi arkadaşlar? Hiç heyecan kalmıyor. Arif'cim?
1: Ben de heyecanımı attım ve çok eğlendim. Diğer arkadaşlarıma diğer turlarda başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Çok centilmensin Öykücüğüm.
3: Bu tur benim için çok heyecan vericiydi. Soruları kolaylıkla yaptık.
0: Evet.
3: Kumbaramızda bayağı bir para birikti. Puan birikti, evet. Sonraki tur için diğer arkadaşlarıma ve bu arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederiz Öykücüğüm, Arancığım.
2: Bu tur biraz heyecanlıydım ama heyecanımı attım.

0: diğer turda arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Evet.
1: Hazır mıyız?
2: Evet.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için hazır mıyız?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman şiir için geliyor harf tablomuz.
2: Armut'un ağası.
0: Armut'un ağası 90 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Çok sayıda ürünün bir arada satıldığı alışveriş yeridir. Süremiz başladı.
2: Süpermarket.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Harf tablomuz Arif için geliyor.
3: Kardeşim Selim'in sesi.
0: Selim'in sesi 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen sözdür. Ufak hatta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Gelmedi
1: ben alttaki
0: cevap.
1: Cümleyi buldum.
0: Ama ekip var işte. İşte ekip
2: ruhu. Söyle.
0: Hadi bakalım.
1: Yesin altta.
2: Ne?
1: Yesin.
0: Acaba ne olabilir arkadaşlar? Şiir dedi ki ben alttaki kısmı buldum dedi. Hadi bir kutu açalım öyle düşünelim. ...88 saniyemiz var. Daha çok saniyelerimiz var arkadaşlar. Hadi. Bir kutu daha açalım. Olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen söz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Ben alttaki şeyi buldum. Söyleyebilir miyim?
0: Tahminin var mı?
2: Alttaki...
0: Hepsi... Ne olabilir? Söyle bakalım.
2: Alttaki yesin olabilir.
0: Şiir de az önce onu söylemişti. Bir ekip çalışması başlamıştı. Üstteki var mı?
2: Yok.
0: Gelmedi cevap. Hadi arkadaşlar sizin için bir kutu daha açıyorum. Son 43 saniye.
1: Civcivler yesin.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ekip çalışmasını başlattın şiircim. Sonra devam ettirdik değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Çok güzeldiniz. Öyküyle devam ediyoruz.
1: Resmin R'si.
0: Resmin R'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bu turun en yüksek puanı arkadaşlar. Kötülük yapmamayı öğütleyen atasözüdür. Alma mazlumun ahını nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: kolaydı ekip çalışması.
1: Ben en üsttekini buldum. Kanlar olabilir, kanlar.
0: O zaman bir kutu açalım, öyle düşünün. Var mı fikrimiz?
1: Yok.
0: Bir kutu daha açalım. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Alma mazlumun ahını. Hadi bir kutu daha açalım.

0: baştaki kanar sensiz.
1: En üstteki bence de kanar.
0: Kanar sensiz yerini bulamadım.
2: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40.
1: Çınar. Çınar. Aheste. Aheste.
2: Doğru mu görelim? Ama çok yaklaştık.
3: Çalar aheste aheste.
2: Çalar aheste aheste. Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. 25 saniyemiz var. Bir kutu daha.
0: Ay. Çınar aheste aheste.
2: Çalar aheste aheste mi görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha.
3: Çıkar aheste aheste.
2: Arif katılıyor musun?
0: Evet.
2: Bütün ekip katılıyor mu? Aren?
4: Evet.
2: Şiir?
4: Evet.
2: O zaman Aren, Öykü, Arif ve Şiir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim?
3: Çıkar.
2: Sonunda bulduk arkadaşlar. Harikasınız. Aren'le devam ediyoruz.
3: Kardeşim Lizya'nın L'si.
2: Lizya'nın L'si 150 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Toz, kir ve küçük parçacıkları vakumlayarak temizlemeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Elektrikli süpürge.
1: Doğru mu görelim? Bravo. 150 puanı da kumbaramıza ekledik. Herkes de birbirini kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar. Şiirle devam ediyoruz.
0: Trabzon'un T'si.
1: Trabzon'un T'si 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Uzun kuyruklu, hızlı hareket eden ve duvara tırmanabilen küçük sürüngendir. Süremiz başladı.
0: Kertenkele.
1: Cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz? Bravo. Nasılsınız arkadaşlar?
2: İyiyiz.
1: Harikasınız. Arif'le devam ediyoruz.
3: Babam Nuri'nin nesi?
1: Nuri Bey'in nesi 130 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. KBB olarak kısaltılan sağlık dalının açılımıdır. Süremiz başladı.

0: Kulak, burun, boğaz.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arif ve Aren'in ortak çalışması ve öyküyle devam ediyoruz.
2: Zehra'nın Z'si.
1: Zehra'nın Z'si 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Hatırlamaya çalışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Evet, hadi bir kutu açalım. Herkes bakıyor bana. Bir kutu açalım. Açtık. Hatırlamaya çalışmak anlamındaki deyim.

0: olmadı?
1: Hazırlıklı olmamak.
0: Doğru mu görelim? Şimdi arkadaşlar olmamak diyorsunuz ama alt tarafa bakın bir daha.
1: Aa,
0: değil mi? Hadi bir kutu daha açalım. Hatırlamaya çalışmak ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Son 43 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Hafızaya koklama.
0: Bir daha söyle.
1: Hafızaya koklamak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Arif sen de tam bir hafızayla ilgili bir şey söylüyordun galiba.
1: Evet, ilk başını bulmuştum onu söyledim.
0: Beraber buldunuz evet. Hadi bir kutu daha.
1: Hafızaya.
0: Haydi bir kutu daha derken.
1: Hafızaya yoklamak.
0: Bir daha.
1: Hafızaya yoklamak.
0: Doğru mu görelim?
2: Hafızayı yoklamak.
0: Doğru mu görelim? Bravo ekip.
1: Hadi.
0: Hadi herkes birbirini kutlasın diyor Arif arkadaşlar.
1: Şiir.
0: Harikasınız, teşekkürler. Arenle devam ediyoruz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 110 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Futbol maçında her bir devrenin süresidir. Süremiz başladı.
3: 45 dakika.
0: Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Bir de birbirimizi kutluyoruz. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Kaldı kaç sorumuz bu tur için? 4 sorumuz ve şiir için geliyor harf tablomuz.
1: Okulun O'su.
0: Okulun O'su 120 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Ülkemizde genellikle sirke ve sarımsakla servis edilen bir sakatat yemeğidir. Süremiz başladı.
1: Ay doğru. Mercimek çorbası.
0: Cevabımız mercimek çorbası mı görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bir sakatat yemeği. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Sirke ve sarımsak. Bu ikiliyi kullanır mısınız hiç?
1: Yani.
0: Kimse kullanmıyor mu bu ikiliyi?
1: Ben bazen sarımsak yiyorum.
0: Sen bazen yiyorsun. Peki bir kutu daha açalım.
1: Alt kısım çorbası mı olabilir? Alt kısım çorbası da üstü ne?
0: Bir kutu daha açalım.
1: İşkembe çorbası.
0: Doğru mu görelim? Ailelerimizden alkış önden geldi. Size de teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız ve çorbamızı da görüyoruz arkadaşlar. Kimse denemedi mi?
1: Hayır. Ben denedim. Hayır. Ben çok yedim.
0: Sen çok mu yedin?
1: Çok
0: şimdi
1: seviyorum.
0: Görseli görünce aklına geldi.
1: Ben hiç sevmem.
0: Öykü sevmez mi şiircim? Sen de cevabı.
1: Ben denemedim.
0: Ama cevabı buldun. Teşekkür
1: evet.
0: ediyoruz sana da ve Arif'le devam ediyoruz.
1: Uzayın U'su.
0: Uzayın U'su 90 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. Çorbadan tatlıya geçtik arkadaşlar. İnce bir hamur üzerine meyve harcı eklenerek yapılan ve fırında pişirilen tatlıdır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap. Hadi ekip. Siz çok güzel bir ekip oldunuz bugün, değil mi? Bunu da buluruz.
1: Evet.
0: Hadi bakalım, açalım bir kutu. İnce bir hamur üzerine meyve harcı eklenerek yapılan ve fırında pişirilen bir tatlı bu.

0: Bir kutu daha açalım derken.
1: İlk kısmını söyleyeceğim. İlk kısmı buldum çünkü. Donut olabilir mi ilk kısmı?
0: Ama ilk kısmı bulursak eğer komple cevabı kabul edemiyoruz. Ne dedin?
1: Donut olabilir mi ilk kısmı?
2: Bir fazladan oluyor.
0: Bir fazladan mı oluyor? Gelmedi cevap. Üzgünüm Öykücüğüm. Ama bence bulacağız bu cevabı. Arkadaşlar, eğer aklınıza geldiyse beraber konuşalım, butona basmayalım, olur mu? Çünkü butona bastığımızda ikisini de söylemek zorundayız. O yüzden çok güzel bir ekip çalışması yapıyoruz. Ben sizin için bir kutu daha açacağım. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha açalım, öyle düşünelim. Bence seviyorsunuzdur bunu diye düşünüyorum. Çok
2: İkinci
0: lezzetli.
2: İkinci cümle hurma.
1: Halkalı hurma.
0: Doğru mu görelim?
2: İkincisi olmadı. Hurma.
0: Emin miyiz? Pişirilen bir tatlı. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Elmalı turta.
0: Şiir sende de mi vardı?
2: Evet.
0: Arif?
3: Bende de vardı.
0: Aren?
4: Evet.
0: Herkeste varmış cevap. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ne dedim size? Kesin seversiniz diye değil mi? Herkes birbirini kutluyor. Şu anda çok tatlılar sevgili izleyenler. Ve elmalı turtamız da yanımızda. Herkes seviyor diye düşünmüştüm. Ne diyorsunuz?
3: Evet.
0: Çok güzel olmaz mı böyle yanına ılık sütle? Hı?
1: Ceviz olmazsa severim.
0: Ceviz olmazsa Öykü severmiş. Teşekkür ediyoruz Öykücüğüm. O zaman seninle devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birinin hoşuna gidecek davranışta bulunmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Bir kutu açalım, öyle düşünelim.
3: Ne olabilir? Bilmiyorum ki. İlk başta hoş da olabilir. Hoş. Hoş.
0: Hadi bir kutu daha açalım.
3: Olmaz. İlk başta dost. Olabilir.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Host kapmak.
0: Doğru mu görelim? Host kapmak mı dedin?
3: Dost kapanı.
0: Dost kapanı mı?
3: Evet.
0: Görelim. Ama bak sonuna K var.
1: Dost kapmak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar birinin hoşuna gidecek davranışta bulunmak. Birinin hoşuna gidecek bir davranışta bulunduğunuzda ne olur? Hadi bir kutu daha açalım.
3: Yapmak.
2: Dost yapmak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
3: Post yapmak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Jest yapmak.
0: Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Çok güzel olmuyor mu böyle beraber bulmaya çalıştığımızda? Evet. Harikasınız. Aren'le devam ediyoruz.
3: Vezirin V'si.
0: Vezirin V'si 80 puan değerinde ve eş anlamlılardan geliyor sorumuz. Mutluluktan doğan coşku için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım, ekip çalışması. Başladık ekip çalışmasına. Bir kutu açalım. Mutluluktan doğan, coşku için kullanılan sözcük ve eş anlamlısı.
1: Sonu sevinç.
2: Olabilir.
1: Ama başını bulamadım.
0: Sözcük ve eş anlamlısı.
2: Yüze sevinç.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar soruyu bir daha okuyalım mı? Hadi bir içinizden okuyun, düşünün. Okuduk mu?
1: Evet.
0: Mutluluktan doğan coşku için kullanılan sözcük ve eş anlamlısı.
2: Düze sevinç.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu açalım.
2: İkinci kelime divane de olabilir.
0: Eş anlamlısı.
2: Nice sevinç.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bir şey kaçırıyoruz. Eş anlamlısı.
1: Neşe sevinç.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar şimdi ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum ama önce tahminleri alalım. Şiircim, kumbaramızda kaç puanımız var?
1: 1200.
0: 1200 Arif.
2: 2000.
0: 2000 Öykü.
2: 1110 veya 1200 olabilir.
0: 1200 olabilir diyorsun. Aren.
3: 1600-1700.
0: 1600-1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1470 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımızsa 1030. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim? 200'den 6. Eğer 6 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Harikasınız. Peki şiircim, nasıldı burada olmak senin için? Nasıldı bu tur?
1: Bence güzeldi. Heyecan iyice gitti. İyice bir takım ruhunu falan da hissettim.
0: Şahanesin, teşekkür ederiz Arifciğim.
2: Benim için de çok değerli bir gündü.
0: Ah,
2: çok güzeldi. Tekrardan diğer turda başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler Arifciğim, Öykücüğüm.
2: Bu tur çok güzeldi. Şiirin dediği gibi ben de takım hissini anladım. Ödülü çok merak ediyorum. Sonraki tur için herkese başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Öykücüğüm. Aren'cim.
3: Çok güzel geçti. Heyecanlarımızı bayağı bir attık. Ben de takım ruhunu birazcık hissettim.
0: Birazcık mı hissettin?
3: Yani
0: daha çok hissettim bence. Bayağı hissettiriyor.
3: Öyle.
0: Teşekkür ediyoruz sana da. O zaman arkadaşlar artık finale gidelim mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım, biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman şiir için gelsin kategorilerimiz. Bilmeceler, eş anlamlılar, inşaat, genel kültür. Hangisi olsun?
1: S diyorum.
0: S harfi diyorsun. Sorumuzu görelim. İnşaatta yük taşımak için kullanılan tek tekerlekli ve iki kollu araçtır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi.
1: El arabası.
0: Arif'ten gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsun Arif?
1: Ekleriz.
0: Ekleriz diyor. Görelim. Bravo. Arif için gelsin kategorilerimiz.
1: E.
0: E harfi sorumuzu görelim. Eğitim alan kimse manasındaki talebe sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Öğrenci.
0: Doğruysa 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo. Öyküyle devam ediyoruz.
2: Bilmeceler T.
0: Bilmeceler Trabzon'un T'si. Sorumuzu görelim. İnek verir bizlere, afiyet olsun sizlere. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Süt.
0: Biliyor muydun bu bilmeceyi? Tahmin etti. Doğru mu görelim? Bravo. Ve arkadaşlar acaba Aren'le devam etmeden önce bir kumbaraya gitsek mi?
1: Evet.
0: Hadi hocam. Bakalım kumbaramızda kaç puanımız birikmiş görelim. Kumbaramızda 2070 puanımız var arkadaşlar ve sadece 430 puana ihtiyacımız var. 3 soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım Aren'le devam ediyoruz.
2: Bilmeceler K.
0: Bilmeceler K harfi sorumuzu görelim. Ben varmadan o varır, her şeyden çok yol alır bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Uçak.
0: Uçak mı doğru cevabımız görelim. Olmadı.
1: Ayak.
0: Doğru cevabımız ayak mı? 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Olmadı. Hadi bir kutu açalım öyle düşünelim. Ben varmadan o varır. Her şeyden çok yol alır. Var mı fikrimiz Öykü?
2: Irak.
0: Irak. Irak mı doğru cevabımız görelim. Uzak anlamında.
1: Işık.
0: Arif de ışık dedi. Doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ödüle çok yaklaştık. Şiirle devam ediyoruz.
1: Annem İlkay'ın iyisi.
0: İlkay Hanım'ın iyisi. Sorumuzu görelim.
3: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
4: Adile teyze biz kırmadık ki cama.
3: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
4: Tom kırdı.
3: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum.
5: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
3: Satmıyorum.
4: Ne oldu yavrum?
5: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
3: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
6: Sayende Adile abla.
7: Çabuk ör biraz, çabuk ör.
8: Tamam.
9: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
10: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
6: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
10: Haklısın.
3: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
1: Bu evi yıkamayacaksınız.
11: Buyurun paranızı güle güle harcayın.
3: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
12: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: Bu var ya bu.
23: Yok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuk mu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
4: Gel.
3: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
4: Aşkım.
3: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bakın.
9: Tam da leslik.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kilian! Görelim doğru mu? Çok emindim farkında.
1: Minder. Minder.
0: Aren de dedi ki minder. Acaba doğru cevabımız minder mi? 200 puanı. Kumbaramıza ekler miyiz görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Bakın yine soruyu iyi okuyalım, öyle cevap verelim, olur mu? Bir düşünelim. Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle ve pamukla doldurulmuş döşek. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz?
1: Şiley. Şiley.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Olmadı. Bir kutu daha açalım o zaman.
1: Şilte.
0: Kilim geldi, değil mi?
2: Evet.
0: Minder de geldi. Şimdi bir de
1: şilte.
0: Şilte geldi. Doğru mu? Bravo. Arkadaşlar, ödüle çok yaklaştık, değil mi? Kaç soru kaldı?
1: Bir.
0: Bir mi kaldı?
1: Üç.
0: Eğer
1: üç,
0: bir soru değilse ödül bizim mi? Görelim bakalım. Kaç soru kalmış?
1: Bir.
0: Harikasınız. Hadi bakalım Arif için gelsin kategorilerimiz. Hangisi?
1: C.
0: C harfi, sorumuzu görelim. Seyahat kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: yolculuk.
1: Yolculuk cevabı geldi şiirden. Herkes katılıyor mu?
0: Evet.
1: Eğer bu cevap doğruysa biz ödüle gider miyiz görelim. Bravo. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi şiir. Bravo şiir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Arif. Bravo Arif. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Aren. Bravo Aren. Arkadaşlar nasılız? Ödül bizim. Heyecan evet. Gitti artık.
0: Çok mutluyuz.
1: Çok mutluyuz. Şu anda da ödül heyecanı hissediyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Peki
0: evet.
1: Nasıldı şiircim senin için burada olmak?
0: Bence güzeldi ve yeni kelimeler ve yeni bilgiler edindim.
1: Çok güzel. Ben böyle bunları duyduğumda çok daha mutlu oluyorum şiircim. Sizin buradan bir şeyler öğrenerek ayrılmanız da bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Arif'ciğim.
2: Hayatımdaki en iyi yarışmaydı. Çok beğendim. İnşallah yine gelmek nasip olur.
1: Ay inşallah. Öykücüğüm.
3: Ben de yeni bilgiler öğrendim. İnşallah yine Arif'in dediği gibi yine gelmek nasip olur. Sonraki gelen arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Ay, teşekkürler Öykücüğüm. Arancığım.
4: Çok güzel geçti.
1: Ya. Çok güzeldi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir ödül ablamız var değil mi? Elinde tabletlerle bizi her zaman bir yerde bekliyor. Ben de diyorum ki bu ödül abla hep niye o tarafta bekliyor? Niye hiç bu tarafta beklemiyor? Hep siz görüyorsunuz. Gördünüz mü?
0: Evet.
1: Nerede?
0: Orada.
1: O tarafta mı?
0: Evet.
1: Hadi o zaman ben gidiyorum ödül ablaya doğru. Ödül ablamız, Duygu ablamız burada bizi bekliyor. Teşekkürler Duygucuğum. Arkadaşlar bugün çok güzel bir ekip olduk değil mi? Gurur duyuyorum sizinle. Böyle güzel ekip çalışmaları yaptığınızda hepinize ayrı ayrı gurur duyuyorum ve iyi ki geldiniz diyorum arkadaşlar. Buyurunuz tabletleriniz.
3: Teşekkürler.

Hava sıcak mı sıcak. Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar mı esmez şu rüzgar dedirten durgunlar durgunu havaya inat, antik kentlerin göz bebeği ve bir zamanların liman kenti 200 bin nüfuslu Efes. Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince.

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır.
1: Evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar.
1: Ve belki de o kentin hani en ünlü caddesindeyiz, Liman Caddesi.
0: Limanla tiyatroyu bağlayan 500 metre
1: uzunluğu. Tiyatro da hakikaten çok güzel.
0: Çok güzel, çok görkemli hocam. Ne yönüne baksanız burada hakikaten sizi... Ben hep böyle duygusal girişler şey yapıyorum yani 500 metre uzunluğu, 11 metre genişliğinin ötesinde size hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duygu.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki Liman Caddesi de olduğuna göre, hı hı, yani deniz buraya çok yakın. 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Balilyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Hı hı. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya, dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve Tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı ve buranın ilk halkı aslında yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte evet, Apasas diye bir isim var Hitit evet döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam bir Roma kenti. Şu anda kesinlikle Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı. Ama İyon kenti evet olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
0: Ve en önemlisi.
1: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
0: O sözü burada mı söylüyor?
1: Yani İyonya'yı görüyor elbette ve hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum ama şimdi 12 tane İyon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekrose, Menai filan bunlara Smirna da katılıyor.
0: Evet.
1: 13. kent olarak katılıyor. Hı hı. Fakat orada şöyle bir bilgi var. Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben. İlk, hı hı, okuduğum zaman sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki işte bunlar 12 İyon kenti.

0: nedir?
1: Yani işte saymadıklarımı da söylersem Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
2: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
1: Evet ama diyor Smirna.
2: İzmir yani bugünkü İzmir.
1: Eski İzmir. Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smirna dendiği zamanlarda Efesoslular Smirnalılarla komşuydular.
2: Evet.
1: Demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük, bir birleşme varmış.
2: Bir kere ikisi de liman kenti.
1: Liman kenti, buraya da Smirna deniliyormuş. Evet. Yani eskiden demek ki, ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
2: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
1: İlk kuruluş efsanesi.
2: İlk kuruluş efsanesi.
1: Evet,
2: güzel hikayedir o.
1: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. İşte Hadrian Tapınağın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
2: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
1: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var.
2: Hı hı.
1: Replikası var.
2: Replikası.
1: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikayeyi anlatırız. Yani resimli roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
2: O zaman Efes'e anlamaya devam edelim.
3: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam, ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine oturtmuş.
1: Caddeden gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Milattan yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki, yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hocam, hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize, Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişi.
1: Doğru, burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: İkinci katın, şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, büyük tiyatro caddesinden yürüdük bu mermerli
1: yolda. Caddeden, evet.
0: Mermer caddenin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde Aşk Evi ve Aşk Evi'nin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz çok. Aslında. Yani işte belki şehrin kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız.
0: Zaten hemen bitiminde Agora var. Agora'ya bağlanıyor kütüphane.
1: Çok doğru. Akslar'da bize onu gösteriyor. Yani işte tiyatro bir 100
0: büyük
1: metre ileride. Dediğin gibi Agora. Hemen burada kütüphane.
0: Karşısında
1: burada
0: Aşk Evi.
1: Aşk Evi ya da genel ev. arkasında umumi tuvaletler.
0: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
1: Ve Skolastika Hamamı.
0: Evet.
1: Filan. Şimdi
0: ve anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
1: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
0: iç içe.
1: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim kütüphane hakkında. Bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
0: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
1: Evet,
0: Roma
1: evet.
0: valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra evet, siz o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
1: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
0: Evet, sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
1: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Bir paye verilmiş
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı, oturalım mı böyle basamaklarına?
1: Olur, şurada heykeller var mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Böyle avlu gibi bir şeydi isimli. Arkada Celsus Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinalleri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bize herhalde. Bir de içinde hocam mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Herodot gibi görülmelidir

0: filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var ama...
1: Güçlendirilmiş galiba.
0: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
1: Korent sütun başları var.
0: Fakat 270 milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
1: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
0: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi, belki bitiriliş tarihi 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
1: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
0: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Aguarius, işte Palemianus, gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'iyle ara ara, her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
1: Evet.
0: Tiberius Celsus'da, diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet,
1: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Aha. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
0: Asya valisi.
1: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
0: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, 3 kütüphaneden bir tanesi.
1: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış hocam. Bu ana nişin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
0: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
1: Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada.
0: Aslında
1: içeride.
0: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
1: Arka taraftan giriyor.
0: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
1: Çok güzel ya.
0: Başka yerlere gidelim artık.
1: Burada en baba şeyler, papirüs sayısı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
0: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Top kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum.
2: 24 daireli bir apartman, ne yakışır kim bilir?
0: Saklıyorum.
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
5: Tamam.
6: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
7: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
7: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
8: Bu evi yıkamayacaksınız.
9: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
10: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanın.

Harcamanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrı

0: alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya bu.
8: Yok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Golf. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Leyskik.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Overstay'de geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Dondurma, dondurma
5: gibi değil, dondurma. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani burası.
1: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı bir kitap bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam?
0: Hayır.
1: Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok işte, doğru.
1: Grafitiler, duvar içi süslemeleri, ama taban
0: mozaikleri.
1: Ama tabii
0: Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
1: Zengin varisi o kadar.
2: Teras evler Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı. Ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans, bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleksin. Hı hı. Çok uzaktan bile
1: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
1: Evet,
0: içe kapalı burası.
1: Evet,
0: demek.
1: Bir zenginler de, bir de mesela çünkü. Hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin güzel
0: onlara bakarız yukarıda.
1: Evet, tamam, resimlerini yaptırırlarmış.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması.
0: Kaza tamam, ekibi mozaikleri. Avusturyalı.
1: Kaza ekibi Avusturya arkeolojisyen. Ama içeri de restorasyon İtalyanlar. İtalyanlar. Doğru insanlara yaptırıyorlar galiba, değil mi? Roma, İtalyan, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: burası bazilika. Bir ev yani. Evet hocam. Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise, kilise gelmesin. Evet. Çünkü o bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan, evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında misafir, yani
1: konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet, yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri, bak bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Öyle bir havuz da var herhalde burada, bir havuz,
0: havuz var.
1: Böyle su, suyun o
0: tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan, saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Saray bu neredeyse.
1: Devam evet. Edelim.
0: Devam.
1: Be. Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde, değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: merdivenler
1: için
0: merdivenler halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığımda mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında taban mozaiği. Tabii,
0: taban mozaiği.
2: So the excavation of Terrace House 2 started in 1967.
3: Terrace House için, yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
1: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
0: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline getiriyor.
1: Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle
1: entelektüel duvar... göstermek için
0: belki değil. De öylelerdi.
1: Evet, öylesi de vardı evet. Tabii. Ama evet. Ben de mesela ben olsam ben de yaptırırdım.
0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl
0: posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor. Evet. Ondan sonra
0: ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü, ha yani, işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor, bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış. Aynen. Yani gayet basit bir şey.
0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz değil mi?
1: Ben de eve gidip yaptıracağım sevdiğim filozofun resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstünde bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor. Çok yani. Güzel, Helenistik evet. Ve Roma olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok, filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgiliyse evet. Müzleri yaptırıyor. Yani müz, ne o? Esin tanrıları, evet. Sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
0: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika bir yer. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
2: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have.
3: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
0: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf?
1: Orası mutfak.
0: Kitchen'i. Sol taraf?
1: Burası da tuvalet, latrina.
0: Ama İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil. Bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü suyla o kadar kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Hı hı. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
0: Evet, evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık. Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz evet. Önce dedik ya.
0: Kuruluş efsanesinde.
1: Balık yiyorlar yani bunlar evet. Bol bol.
0: Tabii, liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Efsanesi. Böyle bir
0: diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
0: Tavus kuşunun da o dönemdeki.
1: Tavus kuşu sizin. Çok var. Yani diğer yerlerde,
0: mozaiklerde de var,
1: fresklerde de var.
0: Evet.
1: Burada da tabii daha küçük bir latrine var.
0: Latrine var, evet. Bu sadece evin evet, latrinası olduğu var. İçin. Evet. Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var herhalde içine akıyordu su.
1: İşte kanalları görüyoruz gene.
0: Kanalları var, temizleme kanalları.
1: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki duvar resimleri var tabii burada da.
0: Evet.
1: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış
0: grafiti var.
1: Adını yazmış adam.
0: Şimdi mesela bizde
1: kendi
0: oturuyoruz.
1: Evine,
0: evet ya.
1: Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
0: Yani şöyle şeyler vardır yani bizde otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
1: vardır
0: bakılır. O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
1: Adını yazıyor. Şey,
0: yani kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
1: Gidelim buradan.

0: hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın 6'sında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve iç
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burası ile ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da var. Yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.
3: Yamaç Ev 2 projesi tamamen Efes Vakfı'na ait bir projedir. Yamaç evlerde yaklaşık 70 tane oda bulunuyor ve orada mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

TV 4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Silivri ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Şunu belirtmek istiyorum sizlere. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü Tekirdağ'a giderken sol tarafta, İstanbul'a giderken sağ tarafta kalıyor. Hemen D100 karayolunun yan tarafında. Akşam ışıklandırması tabii ki daha güzel olur. Şöyle hemen kenarlara bakarsak ışıklandırmalar yapılmış. Akşam daha bir güzel görsel şölenle bizlere göz kırpar Mimar Sinan Köprüsü Silivri'de bulunan. Hemen ileride sahil var. İnsanlar aynı zamanda tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nü sahile geçiş yolu olarak kullanıyor. Geldiğimizden beri birçok insan oradaki denize rahatlıkla girebiliyorlar. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün yakınlarına arabayla geldiyseniz arabanızı bırakıp köprüden geçip denize girebileceğiniz yerlerin olduğunu unutmayın. Arabanızı sadece Mimar Sinan Köprüsü'nün oraya değil, bakın şurada görmüş olduğunuz gibi araba park yerleri var. Oraya da bırakabileceğinizi söyleyeyim sizlere. Ve siz şöyle köprüye bakarken ben de birazdan sizlere Tarihi Mimar Sinan Köprüsü ile ilgili bilgileri vereyim.

Mimar Sinan'ın ülkemize bıraktığı eserlerden biri Silivri Mimar Sinan Köprüsü. Hemen şöyle arka tarafında görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Mimar Sinan tarafından yapılan bu köprü Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişi için kullanılan bir köprü sevgili seyirciler. Yaya trafiğine açık olan bu köprü 1568 yılında tamamlanmıştır. İstanbul Silivri Mimar Sinan Köprüsü. Bir de Büyükçekmece'de var Mimar Sinan Köprüsü. Onu da belirtmek istiyorum. Az önce de dediğim gibi Mimar Sinan'ın bıraktığı önemli eserlerden biri de işte bu köprü.

Tarihi Silivri girişi, tarihi kısa köprüsünü gösteriyor Mithat şu anda sizlere. Silivri merkeze geldik sevgili seyirciler. 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bu köprü 47.40 metre uzunluğunda sevgili seyirciler. 2019-2020 yılları arasında restore edilmiş bu köprü Silivri merkezde bulunuyor. Daha önce bu köprüden arabalarla geçiş yapılabiliyormuş ama şu anda araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık köprü. Burası bana Eskişehir Hanım sattı Mithat. Evet, Eskişehir'e çok eskiden gitmiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. Böyle buradan hani sandallar geçse küçük böyle gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. Tarihiyle, doğasıyla gerçekten çok güzel bir ilçedeyiz. İstanbul'da sevgili seyirciler. İstanbul'un ucundaki ilçelerden biri Silivri. Şimdi birazdan sizleri Silivri Köy Pazarı'na götüreceğiz. Merkezdeyiz şu anda. Tarihi kısa köprü bulunduğumuz yer. Akşam buraya geldiğiniz zaman yine tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ndeki gibi çok güzel ışıklandırma yapılmış hemen yan taraflarına. Akşam da sizlere ayrı bir şekilde göz kırpar bu tarihi köprü. Benden söylemesi 19. yüzyıldan bu yana da burada olan bir köprü. Ve köprünün ortasında durduğumuz zaman sağ taraftaki ve sol taraftaki binaların rengi de bizlere adeta enerji veriyor. Önemli olan bulunduğunuz yerleri her zaman söylüyorum. Kötüyse bile güzel yapabilmek sizlerin elinde. Burada durduğunuz zaman ki internetten de Silivri ile ilgili bilgi aradığınız zaman bu evler sanki tarihi evlermiş gibi çıkıyor görselde ve gerçekten çok güzel görünüyor. Değil mi? Şöyle baktığın zaman çok güzel bir görsel var burada. Bilmiyorum kameraya nasıl yansıdığını açıkçası. Hemen tarihi kısa köprünün yan tarafında ve şurada hemen orta tarafında oturabileceğiniz alanların olduğunu, buralarda bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanların olduğunu da belirtmek istiyorum size. Yine hemen arka tarafta Marmara Denizi'nin olduğunu belirtmek istiyorum ve sizi tarihi kısa köprü ve Silivri merkezle bu renkli evlerle baş başa bırakıp ben Silivri Köy Pazarı'na doğru gidiyorum. Orada görüşmek üzere.

Ve Silivri Köy Pazarı'ndayız şimdi. Haftanın 7 günü yaz kış açık olan bu köy pazarına sizler de gelebilirsiniz ve taze taze ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Şimdi her ürün satıcısının üstünde hangi köyden geldiği de yazıyor. Büyük Kılıçlı, Selim Paşa, Ortaköy, Gazitepe, Fener. Burada bulunan isimler Silivri'nin köyleri. Silivri'nin köyleri çok güzel bu arada gerçekten sevgili seyirciler. Ben daha öncesinden Mithat'la beraber yine gitmiştim. Silivri'nin Akören köyüne yanlış hatırlamıyorsam. Çok keyifli bir köy gerçekten de. Çiftçiler köydeki doğal ürünlerini burada satıyorlar. 7 seneden beri bu köy pazarı yaz kış açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar açık. Buraya geldiğiniz zaman doğal ürünleri satın alabilirsiniz. Kavanozda kendilerinin yapmış olduğu sirkesinden domates sosuna, reçeline birçok ürünü geldiğinizde satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir buralara göz atın. Nasıl ürünlerin olduğunu birazdan sizlere göstereceğiz.

0: Sevgili seyirciler, köy pazarı, çiftçiler doğal getiriyor diye ürünlerin hani fiyatının yüksek olduğunu düşünmeyin. Ürünlerin fiyatları gayet makul. Onu söylemek istiyorum. Mithat, baktın mı fiyatlara? Normal dedi Mithat da, gerçekten normal. Her tezgahta farklı ürünlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tezgahta Ayşe Kadın fasulye mi, taze fasulye mi? Sarı kız deniyormuş. Neden sarı kız?
1: Güzel olduğu için.
0: Öyle mi? Benim kadar güzel mi?
1: Evet. Sen daha güzelsin.
0: Ay çok teşekkür ederim. Ya ben anlamıyorum gerçekten de. Normalde taze fasulye denir. Ayşe Kadın ama fasulye...
1: Ayşe Kadın var, sarı kız var, ne bileyim şey var.
2: Fatma Hatun var.
1: Yani.
0: Mithat şu an Fatma Hatun var, Emine Hatun var diye devam ediyor. Niye öyle ayrılıyor abla? Bu arada isim?
1: Cinsleri değişik. Ben Rahime.
0: Rahime abla diyorum direkt olarak. Evet. Tamam. Niye öyle söyleniyor?
1: Bir de ne var? Gine var.
0: Yine fasulyesi.
1: Yine fasulyesi var.
0: Yine böyle, buna benziyor.
1: Bunun daha değişiyor, az değişik oluyor o da.
0: Benim için bu taze fasulye Mithat.
1: Evet,
0: yani benim için de öyle diyor Mithat. Kılçıklı mı?
1: Yok, kılçık hiç çıkmaz. Sapsarı olur pişince.
0: Bak.
1: Görüyor musun?
0: Bak, görüyor musun?
1: Su gibi.
0: Alışveriş yapan abla da diyor ki kılçık olsa kesinlikle gelip almam, hep buradan alıyorum diyor. Devamlı alıyor musunuz?
3: Alıyorum evlatçığım.
0: Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Buranın yerlisiyim anneciğim.
0: Yerlisi misiniz? Şöyle sizi bir görelim o zaman.
3: Canım benim.
0: Sürekli buradan mı alışveriş yapıyorsunuz?
3: Yapıyoruz evlatçığım, buradan yapıyoruz.
0: Şimdi hanım, evde biber bitti herhalde, sarı kız bitti.
3: İşte bugün lazım olan şeyleri almak istedim.
0: Ne yemeği var akşama?
3: Sarı kız mı?
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten ay çok severim zeytinyağlı.
3: Zeytinyağlı. Ben de evde bir sürü yiyecek vardı, onu canım istedi, geldim alma.
0: Ya insan canının istediğini yapacak.
3: Aynen.
0: İki günlük dünya, gerçek söylüyorum. Canının istediğini yiyeceksin. Canının istediğini belirli ölçüler doğrultusunda yapacaksın. Bak bugün bunu istemiş, evde çok şey varmış.
3: Çok var anneciğim. Gerçekten. Mesela alternatifler çok. Ama bugün canım fasulye istedi.
0: Ay afiyet şeker bala olsun. Yanına da bir pilav. Bir de cacık. Aynen öyle. Of. Of. Değil mi Mithat?

0: Güler Hanım'ın tezgahındayız sevgili seyirciler. Şimdi de kendileri sirkede iddialı olduklarını söylediler. Hemen ön tarafta taze sebze ve meyvelerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Ama onlar biz sirkede iddialıyız dediler. Merhaba bu arada, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Kaç senedir burada tezgahınız var köy pazarında?
1: 7 yıldır buradayız.
0: Siz?
1: Evet.
0: Helal olsun valla.
1: 7 yıldır buradayız. Açılıştan beri. Açılıştan beri buradayız. İlk tezgah kuranlardanım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 7 yıldır bir fiil siz gelip gidiyorsunuz.
1: Tabii, tabii. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da var.
2: Evet.
0: Merhaba Elif Nur, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler.
2: Evet.
1: Çiftçiyim. Kendi ürettiklerimizi tezgaha getiriyoruz. Satış fazlasında ev ürünleri olarak yapıyoruz. Dediğim gibi sirkede çok iddialıyız, çok tutulur. Çok da satarız sirkeyi. Anadolu yakasından, Çerkezköy'den, İstanbul'dan, Bahçeşehir'den her taraftan müşterilerimiz geliyor. Beğendikleri ürünleri bir daha bırakmıyorlar.
0: Allah bol müşteri versin valla. Ne diyelim, diyet ürünleri bile yapıyorlar size, o kadarını söyleyeyim. Tuzsuz diyet, taze üzüm yaprağı var burada görmüş olduğunuz gibi. Tarih de yazıyor sevgili seyirciler. Sıfır tuz.
1: Evet, kendi markam Güler Hanım'ın bahçesinden diyet tuzsuz yaprak. Al, haşla. Kar yağsa bile bu taze yeşil yaprak içerisindeki. Kar yağsa bile elinizde taze yaprak.
0: Siparişe ürün yapıyor musunuz?
1: Tabii, yapıyoruz. Yapıyoruz.
0: Diyet ürün yazmışsınız mesela, işte şeker hastaları için, özel başka hani isteyenler için.
1: Şimdi bu kavanozların içine bakarsanız gurme ürünler var. Her yerde bulamayacağınız özel tatlar var. Kendi reçetelerimiz, yani çok özel şeyler var. O mesela fasulye konservesi. Kendi bahçemizdeki fasulye, içinde domatesi de var. Aç hemen tencereye koy, bir soğan sotele üstüne koy, pişir ye. Çabuk pişer, yarı pişmiş halde.
0: Yani, bir kilo, bir
1: tabii,
0: kilo.
1: Tabii, bir kilo.
0: Fiyatları uygun bu arada. Fiyatı uygun, o yüzden evet, söyledim.
1: Bamya turşumuz mesela meşhurdur. İlk bamya turşusunu yapanlardanım. Sonradan çoğaldı, o da çok meşhurdur, onu da çok satarız. Mesela çocuklar için ev ketçaplarım var. Bu acı sos, bir de ketçabımız var bunun içinde. Çıkaramadım. Yani bunu bebeklere özel ketçaplarda yapıyoruz. Özel ürünlerimiz var. Mesela şey var, diyet diyebileceğimiz üzüm reçeli, cevizli. Hiç şeker koymadan kendi tadıyla yaptığım bir reçelim var. Çok özel bir üründür. Böyle bütün tezgahlarda özel gurme tatlar bulunabiliyor. Çok özel bir pazar burası.
0: Gerçekten özel bir pazar. Bu arada sadece yazlıkçılar gelip alışveriş yapmıyor. Yaz kış açık olan bu köy pazarında her yerden müşteri var. Hafta sonları da ben şöyle çıkayım, çok teşekkür ediyorum bu arada sizlere. Hafta sonları da tezgahlar daha kalabalık oluyor ürün açısından. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 8'e kadar açık burası. Hafta sonları tezgahlar daha cafcaflı oluyor. Hafta içi geldiğinizde daha rahat alışverişinizi yapabilirsiniz ama hafta sonunda seçeneğin daha fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Her mevsime göre yaz, kış burada taze, organik sebzeyi ve meyveyi güvenli alıp hem siz hem de ailenize yedirebilirsiniz. O zaman şöyle bir son kez Silivri Köy Pazarı'na göz atın. Sonrasında sizleri Silivri sahilden karşılayalım.

görmüş olduğunuz Silivri yazısında da hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Az önce yabancı turistler burada hatıra fotoğrafı çektiriyorlardı. Bizim neden Silivri ilçesine gelmişken böyle bir fotoğrafımız olmasın?

Yıldız abartma diyebilirsiniz ama gerçekten abartmıyorum. Kendimi İstanbul içinde değil, İstanbul'un dışında, zaten Silivri İstanbul'un ucunda da diyebilirsiniz. Ama gerçekten İstanbul'un ucunda bambaşka bir tatil bölgesinde

ne gibi hissediyorum. O kadar güzel ki bu sahil hattı, Bodrum, Çeşme, Antalya. Yani öyle bir hava var. Altınoluk, Akçay. O kadar güzel. Hava sıcak olduğu için ve hafta içi olduğu için akşamları bu sahil hattının kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki gündüzleri o kadar beklediğimiz gibi bir kalabalık olmuyor. Denizin etrafındaki inci kolye gibi dizilmiş sandallar, tekneler ayrı güzel görünüyor. Bu arada buradaki teknelerle Marmara Denizi'nde güzel bir tur da yapabilirsiniz.

0: Sahildeyim, bankta oturuyorum. Kulağımda böyle bir ses. Bankın altında meğersem bir köpek yatıyormuş. Ama ben kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Prenses köpek, sen burada uyuyor musun? Güzel köpek, bir döndüm. Ay Mina, ben böyle bir tatlı dil, böyle bir güzellik görmedim. Biraz önce de gitti kendine simit aldı, bir parça da köpeğe vermiş. Değil mi Ay Mina?
1: Evet.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ay çok güzel görünüyorsun. Senin güneş gözlüğün var. Benim olmasın mı Ay Mina? Bir dakika dur, ben de takayım hemen. Benim senden neyim eksik? Değil mi Mithat? Ay Mina kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın?
1: 5.
0: 5 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Benim eski okulum kapandı. Yeni okula başlayacağım.
0: Yeni okula başlayacaksın. Ay yolun açık olsun. Çok tatlı dillisin sen. Geldin annenle burada ne yapacaksınız şimdi bugün?
1: Sahili birazcık gezeceğiz.
0: Gezeceksiniz. Nerede oturuyorsunuz normalde?
1: Şurada.
0: Silivri'de oturuyorsunuz.
1: Evet.
0: Tamam. Dur annen de gelsin. Siz de gelin, buyurun gelin. Annesi de Aymina'yı çekiyordu, izin aldık annesinden çekebilir miyiz diye. Çok memnun olurum dedi. Merhaba, ay çok yakışmış mavi lacivert. Parlament mavisi deniliyor galiba değil mi Mithat? Her rengin bir çeşidi olduğu için. Çok güzelsiniz maşallah.
2: Teşekkür
0: ya.
2: Ederim, siz daha güzelsiniz.
0: Ay çok teşekkür ederim. Bana böyle şeyler söyleyince ben utanıyorum. Kimse hani utanacağımı tahmin etmez. Mithat da öyle, şaşırıyor bazen ama ben gerçekten utanıyorum yani.
2: Çok tatlısınız, biz size hep izliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim ya. İyi denk geldi ama.
2: Ben ama çok mutlu oldum sizi gördüğüme.
0: Ama ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Allah bağışlasın, o kadar güzel ve tatlı dilli bir kızınız var,
2: evet,
0: ki gerçekten de. Siz Silivri'de oturuyorsunuz
2: Silivri'de
0: değil mi?
2: Silivri'de oturuyorum. Benim eşim askeri personel. Aha. Buraya tayin olduk. Sevdiniz mi siz Silivri'yi?
0: Biz çok sevdik vallahi. Ben çok sevdim. Sen Mithat? Çok sevdim. Tatil beldesi burası,
2: evet,
0: gerçekten de.
2: Biz de bayıldık. Hiç gitmek istemiyoruz. Buradan tayin olmak istemiyoruz.
0: Kaç senedir buradasınız?
2: 4 yıldır buradayız.
0: Tayin çıkacak gibi mi?
2: Çıkacak gibi.
0: Ya gerçekten mi?
2: Evet.
0: Nereye çıkacak acaba?
2: Doğu'da artık. Nere denk gelirse şansımıza.
0: Ya ama burada mutlusunuz değil mi?
2: Çok mutluyum. Hiç gitmek istemiyorum.
0: Allah kalpten istediğiniz böyle güzel bir yeri önünüze nasip etsin. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ay Mina görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Bir oraya bak Mithat abiye bak bakalım. Oraya görüşürüz de.
1: Oraya görüşürüz.

sizi Silivri'nin en meşhur, en güzel, gramaj olarak en yüksek dondurma veren dondurmacısına getirdim. İster kraftta alabilirsiniz, ister kapta alabilirsiniz, ister kağıt helvanın arasına koyup alabilirsiniz. Kaç çeşit dondurma var burada biliyor musunuz? 30 çeşitten fazla dondurma var burada. Hepsi gerçek meyveden yapılıyor. O kadarını söyleyeyim size. Bak bak doyamadım. Birazdan tadına bakacağım. Doyabileceğimi sanmıyorum. Ejder meyveli dondurma ben hayatımda ilk kez burada gördüm. Böyle tadımlık verebiliyor musunuz hani bakmamız için? Hah verebiliyorlarmış. Ben şu dondurmayı merak ediyorum diyorsanız ya da ben şundan yiyeceğim diyorsanız bu şekilde verebiliyorlarmış. Bazı yerler vermiyorlar o yüzden sordum. Sonra şöyle bakıyorum menekşe dondurmayı ben ömrümde ilk kez gördüm. Şöyle ben ejder meyvesi dondurmasının tadına bakıyorum şu an. Meyvesi ben çok severim. Ay bence dondurma çok güzel. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 1.30-2'ye kadar açık. Müşteri kaça kadar buradaysa, kaçta giderse. Ben susuyorum, dondurmalar konuşsun. Tatlılarımın üstüne önce dondurma koyup sizi masadan karşılıyorum. Sonrasında dondurma seçeneklerimle sizi tekrar karşılayacağım. Çünkü buradan öyle kolay çıkmayacağım. Buranın dondurmasını sorduğum herkes anlata anlata bitiremedi.

Şimdi önce peynir helvalarımı aldım. Biri Antep fıstıklı peynir helvası, diğeri de peynir helvası. Şöyle. Üstüne farklı dondurma çeşitlerinden koydurabilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Peynir helvası çok hafif bir tatlı değil mi Mithat? Bana göre değil ya dedi Mithat. Bana göre hafif. Bence. Aşırı güzel. Dondurma hafif olmayan tatlıların, ağır olan tatlıların şekerini biraz kırıyor. Ben öyle düşünüyorum. Sen? Şimdi Antep fıstıklı peynir helvasının tadına bakayım. Buraya özel yapılıyormuş. Burada dondurmalar çok güzel. Kolay kolay da erimiyor. Onu da belirteyim.

Hemen sahildeki anıtın karşısında köşede bu dondurmacı. Gerçekten dondurmaları muhteşem. Sade dondurması, yani vanilya sade sütlü olan dondurma keçi sütüyle yapılıyor. Diğerleri gerçek meyveyle yapılıyor. Her yerde olan dondurma çeşitlerinden değil, her yerde olmayan dondurma çeşitlerini denemek istedim ben açıkçası. Beyaz çikolatalı dondurmayı ben fazla bir yerde rastlamadım. İlk kez görüyorum. Sen? Ben de dedim İthat. Yeşil elmalı dondurmayı ben ilk kez burada görüyorum. Vardır belki ama ben ilk kez görüyorum. Dediğim gibi ejder meyveli dondurmayı ben ilk kez burada görüyorum. Ve çarkıfelek meyvesinin dondurmasını, pasiflora dondurmasını ben ilk kez burada görüyorum. Ve şimdi ben bunların tadına bakacağım. Bir de bitterli naneli dondurma var burada. Şöyle, şimdi hepsinin tadına bakacağım. Muhteşem. Menekşeyi unutmuşuz dedi. Evet, menekşenin tadına bakmadım. Buraya geldiğinizde menekşe dondurmasının mutlaka tadına bakın. Muhteşem. Şimdi burada soslu alanlar da var dondurmayı bu arada. Buraya geldiğiniz zaman çikolata ve fıstık sosu da koydurabilirsiniz dondurmalarınızı. Ama benim şöyle bir mantığım var. Ben dondurmayı tadını alarak yemek isteyenlerdenim açıkçası. Neden sosa bandırayım ki? Dedim ve sizi son kez bu güzel dondurmalarla baş başa bıraktım. Dondurmamı alıp kendimi Silivri'ye gene bırakıyorum. Silivri sokaklarında görüşmek üzere. Muhteşem bir dondurmacı.

Dondurmacıdan hemen yukarıya çıktık. Fatih Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Silivri'de. Burası Tavanlı Çeşme Sokağı sevgili seyirciler. Burada zamanında fazlasıyla eski ahşap binalar varmış. Sokak aralarında gezdiğiniz zaman ahşap binaları görebileceğinizi belirtmek isterim. Ve biz buraya niye geldik? Hemen arkamda 200 yıllık bir konak var. Şu an kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç sizlere gösteriyor konağı. Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi olarak bu 200 yıllık konak hizmet veriyor. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz ve burada neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Hadi gelin.

Fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evine girdik. Burada neler var neler yok açıkçası ben de bilmiyorum ama bizi girişte şöyle görmüş olduğunuz gibi Ara Güler karşılıyor sevgili seyirciler. İlk katta ne olduğunu hemen söyleyeyim size. Şimdi beraber gezeceğiz. Ben de bilmiyorum ama neler olduğunu. Fotoğraf makinelerinin koleksiyonu var. Geçmişten günümüze fotoğraf makineleri var. Bir üst katta da Yeşilçam yıldızlarının siyah beyaz fotoğrafları, film arşivleri varmış. Yine onlara da beraber göz atacağız. Bu sergi evi 2 senedir hizmet veriyor. Girişlerin ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum. Sadece pazartesi günleri kapalı. Yani Silivri'ye geldiğinizde ben nerelerde neler yapsam diyorsanız Yeşilçam sergi evine, fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evine gelip burayı ziyaret edip birçok Yeşilçam yıldızının fotoğrafınızı sizler de arşivinize ekleyebilirsiniz. Tarihi bir bina, çok güzel bir bina, bir konak. Burası gerçekten de bağışlanmış bir konak ve şu anda sergi evi olarak hizmet veren bir konak. Daha ne olsun? Amacımız gezmek olsun. O zaman üst kata çıkalım bu güzel konakta ve bu sergi evinde neler var neler yok sizlere gösterelim.

Buraya geldiğiniz zaman hem bu filmlerin şöyle filmlere ait arşivleri bulabiliyorsunuz. Hem geçmişten kameralar bulabiliyorsunuz. Hem geçmişten yine şöyle filmler bulabiliyorsunuz. Eskiden şöyle filmler vardı biliyorsunuz. Yine hemen Mithat'ın göstereceği diğer yerde de birçok film var. Ve duvarlarda da film posterlerini görebiliyorsunuz. Filmlere ait. Kartal Tibet, Filiz Akın'ın Fadime filmi. Hemen yan tarafında Çiçek Abbas, Babanın Evlatları, Cüneyt Arkın'ın Kanca filmi. Bu arada filmlerden bahsetmişken hemen şunu da belirteyim. TV4 ekranlarında birbirinden güzel eski Türk filmlerini de izleyebilirsiniz. Sizlere böyle güzel sergi evinde film arşivlerini ve eski Türk filmi yıldızlarını gösterirken bunu da hatırlatmak isterim. Hem hafta içi, hafta sonu akşamları hem de hafta içi gündüzleri mutlaka TV4 ekranlarında eğer eski Türk filmlerini izlemeyi seviyorsanız benim gibi izleyebilirsiniz. Sizi bu odayla baş başa bırakıp hemen diğer odaya geçiyorum. Bu girdiğimiz oda tek bir koleksiyonere ait olan bir oda. Birazdan alt kata ineceğiz. O da bir koleksiyonere ait oda. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bu odaya geldiğiniz zaman Yeşilçam film yıldızlarının fotoğraflarını, film afişlerini görmenin yanı sıra şöyle görmüş olduğunuz gibi yine heykel diye adlandırılan Yeşilçam yıldızlarını görebiliyorsunuz. Hulusi Kentmen, Şener Şen, Cüneyt Arkın ve bu köşeyi birazdan göstereceğim sizlere. Şener Şen'in bu halini hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Münir Özkul'la, Ayşen Gruda'yla, Müjde Ar'la muhteşem bir filmdi.

0: Kretim.
1: Ve uçakla eve girip evin duvarını yıkan Vecihi. Buranın açılışına, bu sergi evinin açılışına birçok Yeşilçam yıldızının geldiğini belirtmek isterim sizlere. Yeşilçam film yıldızları ile ilgili haberler var burada ve hemen bu köşeye gelmek istiyorum size. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi Türkan Şoray'ın fotoğraflarıyla olan bir köşe. Buranın açılışına bu arada Türkan Şoray gelmiş ve Türkan Şoray bu tişörtü hediye etmiş buraya. Selvi Boylum Al Yazmalım film afişi var hemen arka tarafta da. Sergi evinde birçok film yıldızının heykeli olduğunu söyleyeyim. Yıldız niye heykel diye olsun diyebilirsiniz. Bu arada filmin adını da hatırladım. Vecihi filminin adı Gülen Gözler'miş sevgili seyirciler. İnsan unutabiliyor kafası çok dolu olunca. O meseleye de dönecek olursak burada film yıldızlarının böyle kartondan posterlerinin olduğu buna heykel deniliyormuş. Yani burada heykel diyorlar onu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi Serdar Gökhan'ın heykeli, Kemal Sunal yine ve hemen arka tarafta kahveleriyle ve ziliyle bilinen ve her yerde heykeli olan Adile Naşit. Yine geçmişten günümüze fotoğraflar da var duvarda. Bu arada buraya geldiğiniz zaman fotoğrafçılık ve Yeşilçam sergi evinde üstüne tıkladığınız zaman ünlü fotoğrafçıları, Osmanlı'da fotoğrafçılığı, Türk sinema tarihine ait bilgileri, fotoğrafçılık tarihine ait bilgileri, Yeşilçam'da Silivri'yi ve Yeşilçam kahramanları ile ilgili bilgileri ya da fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ve bu odaya giriş yapıyoruz şimdi.

Bu odanın çok enteresan bir özelliği var. Savaşlarda kullanılan fotoğraf makineleri var bu odada. Silahların içinde kullanılan fotoğraf makineleri var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MIT'in kullandığı fotoğraf makineleri var bu odada. Yine geçmişten günümüze fotoğraf makineleri de var. Şöyle duvarlarda çekilmiş, hemen ilk fotoğraf ard arda bir dakika arayla çekilmiş iki fotoğraf var. Görmüş olduğunuz gibi hemen burada da silahın içinde kullanılan fotoğraf makinesi var. Burada da yine şurada pusulanın içindeki fotoğraf makinesi var. Bakın sula ama fotoğraf makineli. Şöyle geldiğimiz zaman silahların içindeki fotoğraf makinelerini görebiliyorsunuz. Bakın şöyle. 1983 yılı yapımı fotoğraf makinesi. Hemen yan tarafında da 1977 yılı yapımı yine silahların içinde kullanılan fotoğraf makineleri var. Ve hemen burada sağ tarafımda da yine geçmişten günümüze 1975, 1979, 1980, Japonya, şöyle baktığınızda Almanya fotoğraf makinelerini göreceksiniz. Yine onlara ait çekilmiş olan fotoğrafları ve duvarları fotoğraf makinelerinin çantaları süslüyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben sizi burayla baş başa bırakacağım. Ve daha sonra sergi evinin tamamıyla son kez baş başa bırakacağım. Eğer ki Silivri'ye yolunuz düşerse ya da bu çevrede oturuyorsanız, ben nerede ne yapabilirim diye düşünüyorsanız buraya gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 8.30'dan akşam 5.30'a kadar Fatih Mahallesi'nde Tavanlı Çeşme Sokağı'nda bu sergi evi 200 yıllık konakta.

0: Hanımefendiye sordum. Sokaklar Silivri'de aşırı temiz. Sahil aşırı temizdi. Yani ben gerçekten İstanbul'un birçok yerinde çekim yaptım ve böyle bir şey çok çok nadir görüyorum. Neredeyse hiç görmüyorum. Hiçbir yerde çöp yok. Neden dedim hani böyle bir şey var? Silivri halkı genellikle çok temizdir. Çöpü çöp kutusuna atar dedi. Gerçekten çöp yok hiçbir yerde. Mithat'ın da benim de fazlasıyla dikkatimi çekti. Yani hayranlıkla izliyorum ve tebrik ediyorum ve sizleri Kale Park tarafına götürüyorum. Silivri'de daha gezecek çok yer var ama bizim süremiz kısıtlı olduğu için her yeri tabii ki göstermemiz mümkün değil. Siz İstanbul'da Marmara Denizi'nin uç kısmında bulunan Silivri ilçesine gelip keyifle bir gününüzü burada tamamlayabilirsiniz. Köyleri de çok güzel, benden söylemesi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
5: Ucuz, hep ucuz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Muhteşem bir manzara var. Kendimi Ege'de, Akdeniz'de gibi hissediyorum gerçekten de. Ülkemizin her bir noktası, her bir yeri çok güzel. Ve bizim bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkmamız gerekiyor gerçekten sevgili seyirciler. Şöyle izlemeye doyamadım. Tekrar söylüyorum, ben nerede denize gireceğim diye merak ediyorsanız Marmara Denizi'nin en temiz noktası bence burası. Yani ben öyle görüyorum. En azından yukarıdan. Burası yine Silivri'de Fatih Mahallesi diye geçiyor. Kale Park olarak bilinen bir bölge. Muhteşem bir deniz manzarası var. Yine tekne kiralarsanız da teknelerle, bakın iki tekne var şöyle görmüş olduğunuz gibi, buraya gelip burada da denize girebilirsiniz. Hemen şu noktadan da yine geldiğinizde sahilde kendi şemsiyenizle denize girebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Yazın keyfini en güzel şekilde beachlere para ödemeden, şezlonga para ödemeden bence çıkartabilirsiniz. İnsan biraz bulunduğu yerde mutluluğu kendi aramalı ve mutlu olmayı kendi kendine başarmalı. Yoksa her şeyden mutsuz olursak vallahi billahi bu hayat çekilmez hale gelir iyice sevgili seyirciler. O yüzden ben size gidebileceğiniz noktaları gösteriyorum. Seçim sizin. Silivri bir günde keşfedilecek bir yer mi? Bana göre evet, ama köylerine de gitmek eğer isterseniz bir günde keşfedilmez. Çünkü her köyü farklı güzel, her köyünde farklı bir hikaye var. Sahili ayrı keyifli, üst kısmı ayrı keyifli. Evet, yazın ayrı keyifli oluyor Silivri, ama kışının da ayrı güzel olduğunu belirtmek istiyorum. İstanbul'un iç noktaları fazlasıyla karla boğuşurken, ama burası sahile daha yakın olduğu için fazla karın da olmadığını belirtmek isterim. Yani aslında kışın burada Akdeniz iklimi yaşanıyor da diyebiliriz. Buraya ulaşımın nasıl olduğunu da hemen söyleyeyim. Yenibosna'dan, Selimpaşa'dan, Beylikdüzü'nden buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi arkamda Kale Park'ta bulunduğum yerde muhteşem bir manzara var. Sizi bu güzel deniz manzarasıyla baş başa bırakıyorum ve evlerinize deniz serinliği getiriyorum. Ve sonrasında hemen yan tarafta bulunan, bu manzaranın yan tarafında bulunan yine manzaralı bir yere götürüyorum. Ve orada günü sade bir Türk kahvesiyle noktalıyorum.

Günü sade bir Türk kahvesiyle noktalamak istedim. Bu bölgenin adı Kale Park diye geçiyor. Çünkü şu anda bulunduğumuz yer eskiden Silivri'nin kalesiymiş. Tarihi eserler de o yüzden var ve koruma altında, onu da belirteyim. Biz bugün günü bu şekilde tamamlamaya karar verdik. Umarım siz buraya geldiğinizde farklı bir şekilde ya da benimle aynı şekilde noktalarsınız. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz ya da Silivri'ye geldiğiniz zaman farklı bir şekilde gezebilirsiniz. Gerçekten yazın, ilkbaharda, sonbaharda ki bence kışında gelinmesi gereken İstanbul'un Marmara Denizi'nin uç taraflarında bulunan çok güzel bir ilçe, tarihi birçok yeri olduğunu, tarihi birçok eseri olduğunu belirtmek isterim Silivri ile ilgili. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın ve unutmayın, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Selimiye semtindeyiz. Yolculuğumuz Selimiye Camisi ile başlayacak ve yol boyunca önce Ayazma Camisi'ni ardından da yepyeni yüzüyle Kız Kulesi'ni göreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Selimiye, 3. Selim'in tasarladığı ve hayata geçirdiği bir semt. Daha önceleri Üsküdar'ın sırtlarında, hemen Karacaahmet Mezarlığı'nın yanı başında kırsal, boş bir alanken 3. Selim bir niyetle burayı bir semt haline getiriyor. O niyette artık Yeniçeri'yi ortadan kaldırmak ve Nizam-ı Cedid ordularını hayata geçirmek. İşte bunun için buraya bir kışla, bir külliye, matbaa ve Selimiye cinsi kumaş üreten bir fabrika inşa ettiriyor. Ayrıca buraya kurduğu semti de o eski antik Yunan'daki ızgara plana göre tasarlatarak Selimiye semtini de kuruyor. Ve böylece ortaya 3. Selim'in adını taşıyan ve tamamen onun tasarlattığı ve hayata geçirdiği bir semt çıkıyor. Selimiye'de bugün cami sapasağlam ayakta duruyor. Kışla da öyle. Ancak matbaadan pek eser kalmamış. Yine o Selimiye cinsi kumaşı üreten fabrikalardan da geriye pek bir şey kalmamış. Ancak bunlar restore edilerek tekrar hayatın içine sokulmaya başlandı. Ama şu anda içinde bulunduğum yer ise hemen kışlanın yanı başında. Burası bir hamam. Nizam-ı Cedid ordularının seferden dönerken banyo yapabilmeleri için tasarlandığı söyleniyor. Uzun süre burası da metruktu, ancak restore edildi ve bir küçük müzeye dönüştürüldü. Aynı zamanda bir kafe olarak da işlev görüyor ve burası semte değer katan bir mekan haline geldi. Şimdi yavaş yavaş 3. Selim'in yaptırdığı camiye geçeceğiz. Ama önce 3. Selim'in hayatıyla ilgili birkaç şey anlatmakta fayda var.

3. Selim 1761 yılında 3. Mustafa'nın oğlu olarak dünyaya gelir. Ancak öncesinde astrolojiye yani ilmi nücuma çok meraklı olan babası 3. Mustafa onun doğumuyla ilgili müneccimlere danışmıştır. Ve müneccimlerden gelen yönlendirmeyle doğum haritası ortaya çıkmış. Ancak bu doğum haritasında sonuç biraz 3. Mustafa'nın istediği gibi yönlendirilmiş müneccimler tarafından. Bunu tarihi Cevdet Paşa yazıyor. Diyor ki müneccimler ufak da olsa saatlere ufak ufak dokundular ve 3. Mustafa'nın gönlünü alacak bir doğum haritası çıkardılar, bir sonuç çıkardılar. Buna göre 3. Selim kıran zamanı, yani iki gezegenin bir burçta buluştuğu zamanda doğmuştur ki bu onu özel kılar ve böylece sahip kıran yani

Yani iyi bir lider olacak demektir. Bu 3. Mustafa'nın tabii ki çok hoşuna gitmiştir muhtemelen. Ve işte 3. Selim bu şekilde doğduktan sonra yaklaşık 15 yıl Şimşirlik Dairesi'nde, yani kafeste kalır. Sebebi de 1774 yılında babasının vefatının ardından 1. Abdülhamit, yani amcası tahta çıkmıştır ve işleyiş gereği, o günkü kurallar gereği 3. Selim'i Şimşirlik Dairesi'ne kapatmıştır. Ve dediğim gibi 15 yıl kalır orada. Ve 15 yılın sonunda da tahta nihayet çıkar. Çıktığında dönem 1789 dönemidir. Yani Fransız devriminin yaşandığı dönemlerdir. Ve doğal olarak Fransa'da yaşanan bu devrim pek çok hanedanı ve imparatorluğu da etkilemiştir. İşte onlardan etkilenenlerden biri de 3. Selim'dir. Ve hatta o dönemde Fransız İmparatoru ile yazıştığı da biliniyor. Ve bu yazışmaların sonunda hem geçmişten aldığı bilgilerle, babasının ona öğrettikleriyle, hem de dönemin ruhuyla ıslahatçı bir padişah olmuştur. Babası 3. Mustafa tıpkı daha önceki 3. Ahmet gibi, yani modernleşmeci, ıslahatçı gelenekleri devam ettiren bir padişahtır. Ve o da 3. Ahmet gibi oğlu 3. Selim'i elçi kabullerinde, çeşitli törenlerinde yanında bulundurmuştur. Ve böylece devlet işleyişini 3. Selim öğrenmiş ve dedesinden ve babasından gelen ıslahatçı zihniyeti ve ruhu da bu şekilde almıştır. Bütün bunların üstüne dediğim gibi bir de dönemin ruhu, yani Fransız devriminin ruhu eklenince ıslahatçı bir padişah olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu ıslahatçı durumu canıyla ödemiştir.

Selimiye Camisi'nin yapımı 1801 yılında başlamış ve 4 yılın sonunda 1805 yılında artık açılmış. Ancak burasını sadece cami olarak düşünmemek lazım. Bir külliyenin merkezini oluşturuyor. Ama bildik külliyelerin dışında burası çok daha geniş bir külliye. Şöyle ki normalde işte camilerin yanında medresesi, imareti, hamamı, türbeleri, muvakkithanesi olur. Bu genel olarak bu parçalardan oluşan bir yapısal topluluktur. Ancak burası bambaşka. Çünkü bütün bunların dışında bir de buraya eklenen başka yapılar var. İşte bunlar matbaası, yine kumaş fabrikaları ve harem iskelesine kadar götürebiliriz. Orada kayıkçılar için depolar ve barınma yerleri olmak üzere bütünlüklü bir çalışmanın tam ortasında yer alıyor. Ve bu cami dönemi itibariyle Barok'un artık Türk mimarisine fazlaca etki ettiği bir dönem. Bu durumda da işte bu cami Barok tarzın ağırlıkta olduğu bir yapı. Ancak her zaman söylediğim gibi yine tekrarlayacağım. Barok, batıdaki barok gibi değil. Temel olarak süslemelerde o S'leri, C'leri görsek de Türk mimarları yepyeni bir yorum getirmişler ve ortaya tekil olan, unik olan Türk baroğu çıkmış. İşte bu anlamda klasik Osmanlı cami mimarisinin üstüne barok süslemeleri koyarak, aslına sadık kalarak, sadece süslemelerde dönemin ruhunu yansıtarak Türk baroğunu ortaya çıkarmışlar. Ve burada da kullanılan, özellikle mihrapta, minberde kullanılan bir mermer var. Bu somaki mermer. Normalde bu kırmızı ya da yeşil renkte olur ama burada gri tonda ağırlıktaki mermer kullanılmış. Ve çok böyle süslemesinin yoğun olduğu değil ama o grinin gücünü burada bize fazlasıyla hissettiriyor. Ve bu caminin bir takım teknik başka özellikleri de var. Dilerseniz hem minaresi, hem kuş evleri, hem de avlusu ile ilgili detaylara dışarıda bir yakından bakalım.

Selimiye Camisi'nin bazı özellikleri benzersiz. Biraz böyle kendine özgü detaylar var. Mesela o klasik Osmanlı camilerindeki avlu yok. Bahçesine giriyorsunuz ve 4 ayrı kapıdan giriliyor. Ve bu 4 ayrı kapının üstünde de kitabeler var. Ve bu kitabelerde cami mücessem bir nur diye tanımlanıyor. Yani ışığın beden bulmuş hali. Ve bunun da muhtemelen yapının bulunduğu kaideyle çok ilgisi var. Gerçekten de uzak mesafelerden görünebilecek şekilde bir kaide üzerinde yükselmiş ve bahçeye girdikten sonra bir de merdivenlerle çıkıyorsunuz. Bu heybetini arttıran bir başka şey de dört köşesindeki ağırlık kuleleri. İşte bu kuleler sayesinde gerçekten de çok azametli görünüyor cami. Bu caminin başka özelliklerini şöyle söylemek lazım aslında. O da simetriden biraz uzak durulmuş. Özellikle hünkâr mahfili ve kasrı dışarıdan eklenerek simetri biraz olsun bozulmuş. Buna da çok önem vermemişler. Tabii kimin yaptığını bilmiyoruz çünkü bir mimar ismi geçmiyor. Ama 1823 yılında minareleri fırtınada yıkılıyor. Bunun da sebebi ilk yapıldığında biraz kalın olduğu düşünüldüğü için minareler tıraşlanıyor. İşte bu yontma ve tıraşlama işlemi muhtemelen minareleri zayıflatmış olmalı ki 1823'teki Lodos fırtınasına dayanamıyor ve minareler o tarihte yıkılıyor. Sonra tekrar inşa edilip işte bugünkü görünüm ortaya çıkıyor.

Artık 3. Selim'in külliyesinden ve semtinden ayrılıyoruz. Ama yolculuğumuz bitmiyor. Buradan sonra 3. Selim'in babası 3. Mustafa'nın İstanbul'da yaptırdığı camilerden biri olan ve Üsküdar'da yer alan Ayazma Camisi'ne gidiyoruz. Ayazma Camisi'nin hem yapılışını hem mimarisini ama asıl önemlisi 3. Mustafa'nın şahsiyetini orada detaylı anlatacağım.

İstanbul Boğazı'nın Marmara tarafından girişinde sağda ve solda, yani Avrupa ve Asya yakalarında iki cami yükselir. Bunlar büyük ölçekli camiler değildir. Küçük ölçekli olmalarına rağmen bulundukları konum nedeniyle camiler neredeyse boğazın girişini işaret ederler. Girerken hemen solunuzda, yani Avrupa yakasında kalan cami Cihangir Camisi'dir. Sağ tarafta Asya yakasında kalan bölüm ise, yani Anadolu Üsküdar tarafındaki cami ise Ayazma Camisi'dir. İşte Ayazma Camisi 3. Mustafa'nın şehrimizde yaptırdığı 4 camiden biridir. Her zaman anlattığım gibi 4 cami yaptırmış ama hiçbiri onun adıyla anılmamıştır. İşte Ayazma Camisi de öyle. Bir zamanlar burada Ayazma Sarayı varmış. İsminden de anlaşılacağı gibi muhtemelen belki de bir kilisenin yerine bu saray yapılıyor ve ardından da sarayın olduğu yere 1758 yılında işte bu cami inşa ediliyor. Ve 2 yıl sürüyor inşası. 2 yılın sonunda Mimar Tahir Ağa tarafından bu anıtsal cami ortaya çıkıyor. Ve giriş kapısında bir kitabe var. Tarih düşürmek için yazılmış. Bunu yazan da en az 3. Mustafa kadar ilginç bir şahsiyet. Kendisi sadrazamı, Koca Ragıp Paşa, devlet adamlığının yanında şairliği de biliniyor. Ve bu kitabede bakın bu camiyi nasıl anlatmış. Ehli sünnetin imamı hayırla camiye topladı. Bunun için bu mabedi gösterişsiz inşa etti. Sadrazamlığın hizmetçisi Ragıp dedi tarihini, Şah Sultan Mustafa'nın güzel camii binasının, diyor Koca Ragıp Paşa kitabesinde ve bu şekilde tarih düşürüyor camiye. Ve düşürdüğü tarihte 1760'ları işaret ediyor. İşte 1760'ta yapılan bu caminin hemen dış köşesine aynı tarihlerde bir de çeşme eklenmiş. Ancak bu çeşmenin ilginç bir takım özellikleri var. Örneği pek görülmeyen, hemen dışa doğru taşmış bir sütunvari blokla öne çıkarılmış. Ve bu şekilde çeşmenin akarı sağlanmış. Öte yandan üstünde yine bir kitabe var ve bu manzum kitabe şair Zihni tarafından yazılmış. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş caminin genel mimarisi ve özellikle de 3. Mustafa'nın hayatıyla ilgili bir şeyler anlatmaya devam edelim.

Dönem Lale Devri dönemidir ve o dönemde 1717 yılında 3. Mustafa dünyaya gelir. Babası 3. Ahmet'tir ve Lale Devri'ni sürdürmektedir. Ancak bir süre sonra tahttan çekilmek zorunda kalır ve yerine 3. Osman geçer. Ve 3. Osman tahta geçince 3. Mustafa'yı Şimşirlik Dairesi'ne yani kafese kapatır. O dönemin gereği ve 27 yıl kafes hayatı yaşar. 40 yaşına geldiğinde ise o artık tahtın sahibidir. Ve tahta geçtikten sonra aydınlanmacı, ıslahatçı hareketlerine başlar tıpkı babası 3. Ahmet gibi. Ancak şartlar pek de uygun değildir. Özellikle dışarıdan gelen malların, ucuz malların ortalığı doldurması ekonomiyi bozmuştur. Öte taraftan basiretli devlet adamı bulmakta, zorlanmakta ve öte taraftan da ordunun gücü oldukça zayıflamış durumdadır. Ve bütün bunların ortasında bir de Rus Savaşı patlak verir. İşte bu Rus Savaşı ile birlikte bütün her şey daha da belirginleşir. Ve kendisi bir taraftan da şiirle uğraşmaktadır. Cihangir mahlasıyla şiirler yazmaktadır. İşte bu bozulan düzeni ve ülkenin durumunu anlattığı bir şiiri vardır. O şiire geçmeden önce onun 3. Mustafa'nın hayatını çok kısa özetleyen Samiha Ayverdi'nin yazısına bir göz atalım dilerseniz.

Sami Ayverdi, Boğaziçi'nde Tarih adlı kitabında 3. Mustafa'yı şöyle anlatmış. Devir, 3. Sultan Mustafa devriydi. Islahatçı, takipçi, kanun ve şeriata saygılı olan bu hükümdar, farkında olmadan hukuk ve şeriat ölçülerine uymaz bir karar verdiğini anlasa, bunu bir izzet-i nefis meselesi yapmayı düşünmeyecek kadar küçük endişelere bağlı olmayan mert bir insandı. Ne yazık ki iktisadi ve mali tedbirlerle doldurdu. Devlet hazinesini Rus harbi silip götürmüştü diyor. Bu 3. Mustafa dönemini anlatması açısından önemli bir paragraftır. Peki 3. Mustafa nasıl bir şahsiyetti ve asıl önemlisi önem verdiği astrolojiyle ilgili nasıl bir olay yaşadığı rivayetler arasındadır.

Üçüncü Mustafa Cihangir mahlasıyla şiirler yazmıştı demiştim. Ve durumun biraz da vehametini gösteren bir şiiri vardır. O şiirde sadece bir mısrasını söylesem bile ne demek istediği gayet iyi anlaşılacaktır. Diyor ki, yıkılmaktadır bu cihan, sanma ki bizde düzele. Kötü gidişatın nedeni.

ile o da umudunu kesmiş anlaşılan. Ancak kendisinin astrolojiye olan merakı pek meşhurdur. Daha önce anlattım, 3. Selim'in doğumunda da yine müneccimlere danışmıştı. Ama asıl bir başka şey için Prusya kralına elçi gönderir. 2. Frederick'e, yıl 1763. Ve 1763 yılında resmi Ahmet Efendi'yi 2. Frederick'e elçi olarak göndermiştir. Peki neden? Öğrenmek istediği bir şey vardır. 3 devlete karşı savaş kazanmıştır 2. Frederick. Bunun sebebini merak ettiği gibi asıl bunun sebebini 3. Mustafa müneccimlere bağlamaktadır. O kadar inanmıştır bu yıldızlara, talih meselesine. Ve elçinin gitme sebebi de işte o müneccimleri Osmanlı ülkesine istemek içindir. 3 müneccim göndermesini ister 2. Frederick'ten. 2. Frederick 3 müneccim yerine 3 nasihat gönderir ona. Der ki, 1. Tarihi iyi bilmen lazım, olaylardan ders alman lazım. 2. Talimli, iyi donanmış bir orduya sahip olman lazım. 3. Dopdolu, zengin bir hazineye sahip olursan bütün savaşları kazanırsın nasihatını elçiyle göndermiştir. Ve işte 3. Mustafa bütün bunlara rağmen Rus Savaşı'na girmiş ve kaybetmiştir. Tüm bu olumsuzlukların içinde yine de şehrimize, İstanbul'a pek çok cami yaptırmış. Bunlardan biri 1766 yılında yıkılan Fatih Camisi'nin tamamen yeniden yapılması. İkincisi Laleli'deki Laleli Camisi, 3 Kadıköy'deki İskele Camisi. İşte bu da Ayazma Camisi, onun eserlerinden biridir. Burasını annesi için ve abisi için yaptırmıştır. Onların hayrı için yaptırmıştır Ayazma Camisi'ni. Ve bu cami Türk barok tarzının en iyi örneklerinden biridir. Özellikle Hünkar Kasrı'nda, Hünkar Mahfili'nde var olan süslemeler dikkat çekici. Onun haricinde kullanılan yine Somaki mermer burayı biraz daha alımlı yapıyor. Ama her şeye rağmen çok fazla süsü püsü olan bir cami değil. Oldukça sade. Ama bütün bunlara rağmen özellikle konumuyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Şimdi biz de artık buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz ve gezimizin son durağı olan Kız Kulesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz.

İstanbul'un ikonik yapılarından, sembol yapılarından en önemlisi kuşkusuz Kız Kulesi'dir. Özellikle bulunduğu yer Boğaz'ın tam girişidir ve bütün İstanbul tablolarında, resimlerinde, fotoğraflarında pek çok kez onu görürüz. Kız Kulesi hakikaten egzotik bir yapıdır. Gerek yapısıyla gerek konumuyla. Ama tarihi günümüzden neredeyse 2500 yıl önceye gider ve Üsküdar'da Bizans'tan kalan tek eser Kız Kulesi'dir. Tabii ki bugünkü hali değil. Zamanla dönüşmüş, değişmiş, pek çok kez yerine başka yapılar yapılmış, değiştirilmiş, dönüştürülmüş. Ama ilk olarak M.Ö. 408 yılında Kisikoz'da bir zafer kazanan bir komutan, Alkibiades, Yunanlı bir komutan, Kisikoz yani Erdek'teki zaferinden sonra işte buraya geliyor ve Boğaz'ın giriş çıkışını kontrol edebilmek için özellikle de Karadeniz'den Erdek tarafına geçecek gemilerin kontrolünü sağlayabilmek için işte bu kayalıkların üstüne ilk yapıyı yaptıranın o olduğu söylenir. Daha sonra Bizans döneminde de pek çok kez burası kullanılıyor farklı işlevler için. Ama ilk taş yapıyı yapan 1110 yılındaki imparator. Ve o taş yapı dediğim gibi değişip dönüşerek bugünlere kadar gelmiş. Peki kullanım amacı ne? Öncelikle buradan karşı kıyıya Sarayburnu'na bir zincir çekiliyor. Ve böylece Boğaz'ın girişi kapatılıyor. Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan da Karadeniz'e geçecek gemiler o geniş alandan değil, hemen arkamda gördüğünüz Üsküdar'la Kız Kulesi arasındaki dar alandan

geçmek zorundalar. O dönemki gemiler tabii ki şimdiki gibi büyük değil. O nedenle buradan rahatlıkla geçebiliyorlar. Ve bu dar alandan geçerken de gümrük vergilerini ve kontrollerini yaptırıyorlar. İşte bu nedenle burası önce bir gümrük kontrol noktası, bir vergi noktası. Sonraki dönemlerde özellikle 1453 itibariyle karantina olarak kullanılmış, rasathane olarak kullanılmış ve en önemlisi deniz feneri olarak kullanılmış. Ama 1453'teki kullanım amacı bambaşka. 1453 Türk orduları İstanbul'u kuşatmışlar. Tabii ki denizden de gemiler geliyorlar. İşte bu denizden gelen gemilere karşı burası Venediklilerin Osmanlı'ya karşı savunma yaptıkları yer. Ancak beyhude çaba, biliyorsunuz bütün bunlara rağmen 1453'te İstanbul Türkler tarafından alınmış. Şimdi bu kadar egzotik olur da, bu kadar konumu güzel olur da hakkında efsane olmaz mı? İşte bir özelliği de bu Kız Kulesi'nin. Belki de şehrimizde hakkında en çok efsane üretilen mekanların başında gelen yapı Kız Kulesi'dir. Peki bu efsaneler nelerdir?

Batılılar bu kuleye Leandros Kulesi derler. Bunun da tabii ki bir efsaneyle ilgisi vardır. O efsane bir aşk hikayesinin öyküsüdür. Hikaye şöyle anlatılır. İşte bu adada bir manastır vardır ve bu manastırın rahibelerinden de Hero adlı bir kız vardır. Ve bu bir şekilde karşı yakadaki, kıyıdaki Leandros adlı bir gence aşık olur. Birbirlerini çok severler. Ancak kızın buradan çıkması imkansızdır. O nedenle de Leandros her gece yüzerek buraya çıkar gecenin karanlığında. Ancak o zifiri karanlıkta ona yön gösterecek bir şey gerekir. O da Hero'nun yaktığı meşaledir. Ve işte bu gelgitler sırasında yine bir gece Hero meşalesini yakar. Ancak meşale Leandros denize atladıktan sonra ve buraya doğru yüzerken rüzgardan, fırtınadan söner. Ya da bu manastırın rahipleri bu ateşi söndürdüğü rivayet edilir. Ve böylece Leandros o zifiri karanlıkta yönünü kaybeder ve boğazın karanlık sularında boğulur gider. Ve işte bu aşk hikayesinin anısına da buraya Leandros Kulesi denir. Ama işin ilginç yanı bu hikaye ülkemizin farklı coğrafyalarında da karşımıza çıkar. Aynı hikayeyi Çanakkale Boğazı'nda da görürüz. Aynı hikayeyi Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda da görürüz. Aşk evrenseldir ve her yerde bir hikayeyle mutlaka karşımıza çıkar.

Dedim ya, efsanesi pek çoktur Kız Kulesi'nin. Onların da en bilineninden biri, bir kral kızının kainin söylediğine karşı onu korumak adına kızını buraya kapamasıdır. Kain kız doğduğunda bu kızı bir yılan sokacak demiştir. Ve işte kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır. Ama kain 18 yaşına geldiğinde bu olayın olacağını söylemiştir. Ve nitekim kız 18 yaşına geldiğinde kuleye bir hediye gelir. Bir sepet dolusu meyvedir. Ve kız sevinçle bunu kabul eder. Ancak işte o kainin söylediği yılan o sepettedir. Ve oradan çıkıp kızı sokar. Ve o nedenle zaten buraya Kız Kulesi adı verilmiştir. Ama bir başka hikaye daha vardır. O da Battal Gazi ile ilgili. Biliyorsunuz Arap akınları. Osmanlı'dan çok önce burayı pek çok kez Araplar kuşatıyorlar. Bu efsane biraz Arap akınlarıyla Türklerin harmanlandığı bir hikayedir. Ve Battal Gazi Üsküdar tarafındadır ve şehir kuşatılmıştır. İşte Bizans İmparatoru buraya kızını ve altını

Onlarını koyar korumak için. Bunu öğrenir Battal Gazi ve bir gece baskınla gelir hem kızı kaçırır hem hazineyi alır ve Üsküdar üzerinden Anadolu'nun içlerine doğru yoluna devam eder. Daha sonra imparator gelir. Bir de bakar ki ne kız kalmış ne hazine. Ve işte buradan da bir deyim ortaya çıkar. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Ve yine burası şairlere de esin kaynağı olmuş bir kule. Bedri Rahmi Eyüboğlu bu kuleyi bakın nasıl anlatmış. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır. Bir sürü çocukları olur.

Kız Kulesi pek çok efsaneye konu olmuş ama efsanelerin dışında burada yaşanmış gerçek bir olay da var. Yıl 1827. Almanya'da bir çocuk dünyaya gelir. Bu erkek çocuk Karl adını almıştır. Karl adı verilmiştir. Soyadı da Detroit'tir. Ve bu çocuk ailevi bir takım nedenlerden dolayı yetimhaneye verilir. 12 yaşına geldiğinde yetimhaneden kaçar, Hamburg'a gider. Hamburg bir liman kentidir. Orada bir gemiye miço olarak katılır. Ve o gemiyle pek çok yeri dolaşır. Bir gün o geminin yolu İstanbul Boğazı'na düşmüştür. Buradan geçmektedir. İşte bu büyülü şehir ve bu büyülü Kız Kulesi'ni gören Karl Detroit, bilmiyoruz hangi nedenle gemiden Boğaz'ın sularına atlar ve yüzerek Kız Kulesi'ne çıkar. Onu kurtaran ve burada sığınmasını sağlayan kulenin bekçisidir. Ancak bu Almanya'yla küçük bir diplomatik krize sebep olur. Bunu çözen de dönemin sadrazamlarından Ali Paşa'dır. Karl'ı korumasını alır ve onu o yetiştirir. Ve çocuk büyür, büyürken de ismi değişmiş ve Müslüman olmuştur. Artık o Mehmet Ali ismindedir. Ve Abdülhamit döneminde çeşitli eğitimlerden sonra paşalık unvanına kadar yükselir. Mehmet Ali Paşa olarak anılır. 4-5 dil bilmektedir ve bu dillerde şiirler de yazmaktadır. Ve daha da ilginci, Berlin Anlaşması'nda ülkemizi temsil eden 3 kişiden biri olur. Bu kadar önemli bir devlet adamıdır kendisi. Daha sonra evlenir ve 4 çocuğu olur. Bu 4 çocuğundan biri olan Leyla Hanım'ın da yine bir kız çocuğu dünyaya gelir. Adı Celile'dir. Celile Hanım ülkemizin ilk kadın ressamlarındandır. Ve o da daha sonra Hikmet Bey ile evlenir. Bir paşanın oğludur Hikmet Bey. Ve bu mutlu evlilikten bir çocukları olur. Çocuklarına Nazım adını verirler. Soyadı henüz ortada yoktur. O dönemde herkes babasının soyadını almaktadır. Babası da Hikmet Bey'dir. Yani o kişi Nazım Hikmet'tir. Yani Karl Detroit'in Almanya'dan başlayan ve kurtulmasına vesile olan Kız Kulesi'nden ülkemizin önemli şairlerinden biri ortaya çıkmıştır. O da Nazım Hikmet'tir. Yani Kız Kulesi'nin böyle de bir hikayesi vardır.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde yolculuğumuz Selimiye'den başladı ve son durağımız Kız Kulesi'ydi. İlk olarak Selimiye Külliyesi, ardından Ayazma Camisi ve Kız Kulesi. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yüce Budağ gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar, hani inanmak istemiyorlar yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da, daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp, takım taklavatları var sonuçta. Burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum, yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde 3 meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyorsun?
0: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı. Bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm. Şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul, açıktan da olsa okul hayatına başladım. İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
2: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ olasın, ben de.
0: Hayırdır?
2: Periyodik bakımı olacak aracı.

0: Öyle mi?
1: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
1: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor. Çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar
0: tam
1: geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
1: Sağda yapıyor.
0: Yok yok, çevirirken yapıyor değil mi?
1: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
1: Tamamdır.
0: Tamamdır. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjimin düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diyor. Müşteriyi ustasa ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
2: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
2: Geldi, geldi. Şu iki parça İyi. İçin bir haftadır seni
1: Madem
2: bekliyorum.
1: Ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
2: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözsanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık gayet. Güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajım genelde

0: Genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
1: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işten?
0: İyi, çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani karışık, hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin, yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.

0: 11'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlıdağ tereyağı 450 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leslik.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödülü kazandı tekrar.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Kırdınız. Ne olacak şimdi?
2: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
1: Ya kim kırdı bakayım?
2: Tom kırdı.
1: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
3: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
1: Saklıyorum.
4: Ne oldu yavrum?
5: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
1: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
6: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
7: Tamam.
8: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
9: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
6: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
9: Haklısın.
1: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
10: Bu evi yıkamayacaksınız.
11: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
12: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız,
17: Halkbank. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
23: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Siparişiniz
25: ve Pepsi'niz.
26: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
28: Otel harika.
29: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Ev bulamayacağız galiba.
13: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
14: Nereden geliyorsunuz siz?
13: Lüleburgaz'dan.
14: Dertler yarın sona eriyor.
13: Kaldı 59 bin. Hı hı.
14: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
12: Canım.
14: Abla.
12: Kaç gün kalacağız bu evde?
13: Kaç gün kalacaklar evimde?
15: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
16: Merhaba arkadaşlar.
17: Kaçta başlıyor mesai?
16: 1:30.
17: Herif tıp atıp sen.
14: Nasıl tıp atıp ben?
17: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
14: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
17: Hı. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
14: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
17: İyi para.
14: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
17: Halim Bey, ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
16: Efendim, soyuluyoruz.
18: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.
19: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı, bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatı, yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşin ne kadar zor ya.
1: İşte bu.
0: Kolay mı sandınız? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağım ben? Çok tatlı bir işim var. Bakırköy'de el yapımı çikolata yapan çok güzel bir atölyeye konuk olacağız efendim. Ben bugün çikolata yapmayı öğreneceğim. Nasıl mı? O halde kolay mı sandın başlıyor. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Özlem Gencer. Merhaba, hoş Merhaba. Geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyi, sizler?
0: Ben de iyiyim. Ben bugün çikolata yapımını öğrenmek istedim. Tamam. Bunca zamandır kolay mı sandın da mutfakta bir şeyler yapıyorum. Çikolatayı böyle en sona bıraktım ki artık böyle ağzımız tatlansın. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl İyi. Geçiyor gününüz?
2: Güzel, çikolata yaparak geçiyor günlerim çoğunlukla. El yapımı olarak yapıyorum. Çok özel makineler kullanmıyorum. Ekstra katkı maddesi kullanmadığım için biraz zahmetli biraz o aşamalar.
0: Ha, evet.
2: Evet.
0: Zor olsa
2: Şimdi
0: gerek.
2: Şimdi bugün birlikte yapacağız. Size öğretmeye çalışacağız.
0: İnşallah. Bilmiyorum yani. Hani siz öğretmeye çalışırsınız da ben öğrenebilir miyim bilmiyorum.
2: Öğrenirsiniz.
0: İlk olarak ne yapmamız gerekiyor?
2: İlk olarak burada yarım amül olarak bulunan kuvertür çikolatamızı mikrodalgada eriteceğiz. Hı-hı. Öncesinde eldivenlerinizi takın.
0: Evet.
2: Mikrodalgaya koyuyoruz.
0: Ne kadar bekleyecek?
2: Yani 2,5-3 dakika ile başlayalım. Biraz daha çevirin.
0: Orada eriyecek peki.
2: O eriyecek. Bunun birkaç türlü eritme yolu var. Evde evet. yaparken mesela altına bir sıcak suyun üstüne koyduğunuz bir kaseyle mikrodalganız yok. Benmari usulüyle.
0: Tamam.
2: Siz bunu hani evde bir mikrodalganız yoksa alttan buhar suyun buharıyla erit edebilirsiniz. Ama çok hızlı ısı değişimi olan bir ürün çikolata ham maddesi. O yüzden hani sürekli gözünüzün üstünde olması gerekiyor. Evet. Biz burada şimdi çıkarıp tekrar ara ara ısısını kontrol edeceğiz. 45 dereceye ulaştırmaya çalışacağız. Sonra da tezgahın üzerine döküp soğutmaya çalışacağız. Mermerin soğukluğundan faydalanarak. Onu belli bir dereceye, her bir çikolatanın soğutma derecesi farklı. Bitter için 32 dereceye indiriyoruz. Sütlü için 31 dereceye. Renkli çikolatalar kullanıyorsanız eğer onu da 29-29,5 derecelere düşürüyorsunuz.
0: Uf,
2: aslında evde yapmak için ediyoruz. Evet, evde yapmak için çok bir malzemeye ihtiyacınız yok. Biz burada bugün polikarbon malzeme kullanacağız ama siz bu silikon kalıplar kullanabilirsiniz, buz kalıbı kullanabilirsiniz.
0: Hmm, benimki tavşanlı.
2: Bunlar evet.
0: Ne güzel.
2: Sadece basit bir dereceniz olması, yani şurada şeyin şunun içerisinde var. Şu çok basit pastacılık malzemeleri satan her yerde var. Hı-hı. Küçücük bir dereceniz olması yeterli. Onun dışında bütün mutfaktaki ekipmanlarınızla çikolata yapabilirsiniz aslında. Ben burada daha üst bir cihaz kullanıyorum. Ama o da sizin işinizi görecektir
0: yani,
2: evde yaparken.
0: Bu bilgileri kaçırmayalım sevgili seyirciler. Düşünün ki evde çikolata yapmak istiyorsunuz yani. Kolay mı sandın? İzleyin. Evet.
2: Şimdi bir alalım. Bir karıştırın. O tamam. Hafif erimeye başladı zaten. Altta daha çabuk eriyen kısımlar var. Onları yukarıya alalım. Hatta bayağı sıvılanmış kısımları da var.
0: Evet. Bu sütlü çikolata değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bu sütlü çikolata.
0: Ay ne güzel koktu. Buraya geldik zaten. Hemen bizi çikolata kokuları karşıladı ve Özlem Hanım'ın Türk kahvesi karşıladı bizi. Kamera arkasını çekmediğimiz için görmediniz.
2: Şimdi onu sıyıralım.
0: Tekrar götürüyorum.
2: Tekrar koyalım. Tekrar çevirin.

0: dakika deneyelim şimdi biraz daha. Evet. Çikolata aslında şöyle, pasta ve kekten ya da kurabiyeden farklı olarak biraz makaron gibi, biraz hassas bir şey. Evet. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Eğer doğru derecede kalıba dökmezseniz çikolatanız kalıptan çıkmaz. Doğru derecelerde işlem yapmazsanız, yani ısıtma soğutma işlemleri dediğimiz
1: evet,
0: temperlemeyi yapmazsanız
1: beyazlamalar
0: olur çikolatalarınızın üzerinde. O kristalizasyon dediğimiz içindeki yağ kitlelerinin doğru derecelerde çözülmemiş
1: oluyor. Evet, bazen oluyor böyle çikolataların
0: o
1: üzerinde.
0: O evdeki beyazlı çikolatalar o başka. O şöyle hızlı ısı değişiminden kaynaklanan.
1: Bence başka bir yerdeyim. Evet.
0: Hızlı ısı değişiminden kaynaklanan içindeki kakao yağın dışarı çıkması demek o. Yani nasıl? Mesela yazın sıcağındasınız. Çikolatayı klimalı bir ortama soktunuz ya da buzdolabına soktunuz. Bir anda çikolatanın üstünde beyazlamalar olur. O hızlı ısı değişiminden, yani
1: evet,
0: sıcaktan
1: benim
0: soğuğa girdiği için.
1: Dediğim o herhalde. Evet.
0: Aynen öyle. Bakalım tekrar. Bir derecesine bakacağız şimdi. Şunu içine daldıracağız. Ya da o dereceyi, fark etmez. Ama o biraz geç çalışır. Bu daha hızlı ısı verir. Şimdi şurada bakıyoruz. Kaç olmuş? Döndürelim. Evet. O suya ulaşmış
1: 47,
0: aslında.
1: 48 evet. Nokta.
0: Tamamdır.
1: Çok değişiyor.
0: Çok hızlı değişir o.
1: 48,2 falan
0: tamamdır
1: diye sürekli.
0: Alalım onu bu tarafa şimdi. Şimdi çikolatayı biraz karıştırın. Şimdi elinizdeki çikolata kasesini havaya kaldırıp içindekini bu tezgahın üzerine dökeceksiniz.
1: Aa,
0: evet.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Buraya dökeceğim.
0: Kaldırın, dökün. Evet. Kendinize yakın dökün. İşlem yapmanız kolay olur. Dökün, hepsini dökün. Sıyırmanıza gerek yok. Bir kısmı içinde kalabilir.
1: Atmadım.
0: Tamamdır. Göstereyim, sonra siz yapın.
1: Çok güzel kokuyor ya burası.
0: Onu
1: şu kenara anda
0: alalım. Şimdi...
1: Evet.
0: Şöyle yapacağız önce. Mermerin soğukluğundan faydalanacağız. Şöyle soğuk yapacağım şöyle. Ondan sonra şöyle yapıp... Buyurun, siz yapın şimdi.
1: Şey nasıldı?
0: Oradan alıp şöyle götürün, sıyırın, götürün. Yani buradakini kaldırıyorsunuz, ısı değişimini sağlıyorsunuz çikolatadaki. Sıyırın, evet. Şimdi şu an 46-47'lere çıkardığımız çikolatayı mermerin soğuğundan faydalanarak 30'lara düşürmeye çalışıyoruz.
1: Ya çok güzel.
0: Sıyırın.
1: Benim gitgide kameraman arkadaşım Recep'e doğru gidiyor. Hem ona görüntü vermeye çalışıyorum. Çikolatayı soğutmaya çalışıyorum. İşim ne kadar zor ya.
0: Şimdi bakalım ne kadar
1: gelmiş. Çikolata kontrolden çıktı.
0: Şimdi bakalım. Isısına bakalım bir. Oraya koymayın, yapışır. Şimdi onu bunun içerisine toplayacağız.
1: Tekrar.
0: Ben size evet, nasıl toplayacağımızı göstereyim. O biraz kolay değil.
1: Kolay mı sandınız?
0: Kolay mı sandınız? Şöyle yapalım.
1: Evet.
0: Buradan topluyorsunuz. Bakalım kolay mıymış?
1: Böyle miydi?
0: Evet.
1: Birkaç yerde de böyle sıva işleri falan yaptığım için bunlara çok yabancı değilim.
0: İsterseniz kalanını toplayayım ben.
1: Boya, badana, sıva. Ne varsa yaptık Özlem Hanımcığım bu zamana
0: öyle
1: kadar.
0: Öyle mi? Güzel. Bir sürü konuda fikriniz var, ne güzel.
1: Evet. Kesinlikle işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Her gittiğim yerden çıkarken şey diyorlar. İşiniz olmazsa buyurun gelin birlikte çalışalım diyorlar. Güzel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Alalım şöyle.
1: Şimdi sıradaki işlemimiz nedir?
0: Şimdi bunu önünüze çekin ve karıştırın.
1: Hiç ziyan edilmiyor burada.
0: Çikolata çok ziyan olan bir şey değil zaten. Donunca tekrar doğru derecelerde eritirseniz tekrar kullanabileceğiniz bir şey.
1: Özlem Hanımcığım çocuğunuz var mı?
0: Var. Ha, yaklaşık 6 yaşında bir kızım var.
1: Maşallah.
0: Çok seviyor tabii çikolatayı. Okulda da çok forsu varmış.
1: Ya nasıl?
0: Arkadaşlarına bizim bir çikolata fabrikamız olduğunu söylemiş.
2: Fabrika olmasa da çok tatlı bir atölyemiz var
0: teşekkür
2: zaten.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Onun tabii onun gözünde çok büyük ve muhteşem, ihtişamlı bir yer havalı. Burası. Evet. Yani öğretmeni de diyor zaten, hani o kadar mutlu ki sizin mesleğinizden bahsederken.
2: Aa ne tatlı.
0: Arkadaşlar falan şey soruyorlarmış zaten. Sizin evde sürekli çikolata mı var? Hep siz çikolata mı yiyorsunuz falan soruyorlarmış.
2: Peki benim çocuğum olsa ne diyecekti acaba? Anne her gün başka bir şey. Bir gün çikolatacı, bir gün işte fırıncı, simitçi.
0: Kalıbın, çikolatanın kalıba oturmasını sağlıyoruz. Sonra fazlasını sıyırıyorsunuz. Sonra biraz daha vuruyorsunuz. Bakın baloncuklar çıkıyor. Görüyor musunuz baloncuklar?
2: Evet.
0: O çikolatanın kalıba oturduğunu gösteriyor.
2: Kabuk dediğimiz bu.
0: Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şurada azıcık kısa olsun. Siz kendinizinkini yapın bakalım.
2: Evet.
0: Bakalım kolay mıymış? Kolay mı sandınız?
2: İşte bu. Bu artık böyle evet, slogan buyurun haline geldi programın. Yolda da mesela karşılaşıyorum
0: öyle
2: bazen.
0: Öyle yapmayalım. Kaseyi boşaltalım.
2: İzleyiciler çıkıyor. Çok olmasa da. Şey diyorlar hep, kolay mı sandın?
0: Şu tarafa dökelim. Daha kolay görünür. Biraz seri hareket etmeniz gerekiyor çünkü çikolata çok hızlı donan bir şey.
2: Donma.
0: Biraz hızlı hareket. Şuradaki fazlalığı da şu kenarlara yığabilirsiniz. Evet. Yok, çevirmeden sıyırın akarken. O şekilde sıyırın. Evet, fazlasını şuraya sürebilirsiniz spatulanızdakini. Alalım. Yağlı kağıdın üzerine ters çevirelim. Şimdi şunu toplayalım. Çok 1-2 dakika bekleyeceğiz. Sonra içine antep fıstığı dolduracağız. Bu arada bunu biraz daha ısıtmamız gerekecek onları doldururken.
2: O zaman sevgili seyirciler, biz biraz onların soğumasını bekleyelim. Antep fıstıklarını içlerine yerleştirirken tekrar karşınıza olalım.
0: Soğumuş olması lazım. Bir bakalım. Evet, soğumuşlar. Benimkini, sizinkini de açalım. Evet.
2: Benim tavşanlar da soğumuş. Evet.
0: Şuraya alalım. Şimdi içlerine antep fıstıklarından atalım. Çok doldurmayın çünkü üzerini çikolatayla kapatacağız. Eğer çok doldurursak bombeli bir görüntü olur arka tarafı. Bu yaptığımız yer çikolatanın arkası şu an.
2: Evet.
0: Ön taraftaki şekil olan kısım aslında çikolatanın yediğimizde gördüğümüz kısmı. Burada tek dikkat etmemiz gereken ısılar. Yani doğru derecelerde işlem yapıyor olmanız çok önemli. Nasıl kapatıyor olduğumuzu göstereyim.
2: Tamam.
0: Şöyle döküyoruz. Bu şekilde üstüne giderek kapatıyoruz. Bunları tabii seri yapmanız gerekiyor çünkü çikolata dediğim gibi hızlı donan bir şey. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz. Bakın
2: baloncuklar oluştu.
0: Şöyle yaptığımızda tamamdır. Buyurun evet, sizinkine.
2: Ah,
0: bu burada dursun. Siz de doldurun bakalım. Tamam, şimdi sıyıralım hızlıca. Şöyle yapalım. Oraya sıyırıyorsunuz.
2: Özlem Hanım'a bugün çok gülüyor.
0: Eğlenerek yapıyorsunuz, ne güzel.
2: Evet, ben çok eğleniyorum.
0: Biz hep yetiştirme telaşında yaptığımız için zaman zaman şu tarafını da sıyırır. Öbür tarafı. Tamam. Burası şimdi çikolatamızın arkası olacak. Şurayı da alalım. Şimdi çıkarırken bakacağız. Olmuş mu olmamış mı diye çıkarırken bakacağız. Şimdi bunlar şöyle olacak. 1-2 dakika burada oda ısısında üstünün hafif donmasını bekleyeceğiz.
2: Tamam.
0: Ondan sonra buzdolabına atacağız. Bir 10-15 dakika buzdolabında duracak.
2: Sonra?
0: Sonra yiyeceğiz.
2: O zaman finalde görüşelim sevgili seyirciler.

0: Ve finale geldik sevgili seyirciler. Acaba benim çikolatalarım kalıptan çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz o zaman? Nereden anlayacağız mesela?
1: Çıkabilir. Şöyle yapacağız.

0: biraz. Kalıbı çıkardığınızda altını kaldırıyorsunuz ve gördüğünüzde çikolatanın kendini bıraktığını görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Zaten birazdan esneteceğiz de çıkartmak için.
2: Oluyor mu?
0: Oldu. Şimdi ters çevirin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hop. Aa! Sizinkiler uçtu bile.
1: Bir dakika, tavşan ya bunlar, durmuyor yerinde tabii sevgili seyirciler, oraya bak. Recep abinize bakın şöyle, evet.
0: Mesela şu gayet güzel olmuş mesela, şunun arkası.
1: Ama bu olmamış.
0: Bu biraz olmamış, evet.
1: Neyse, benimkisi ilk olduğu için bunları böyle kabul edelim sevgili seyirciler.
3: Tuğba bugün çikolata atölyeme misafir oldu. Biraz yavaştı. Bazen çikolataları donar gibi oldu ama kurtardık. Biraz daha eli hızlanırsa kendisi de çok rahat evde çikolata yapabilir.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Efendim merhabalar. Ne yapmalı programından herkese kocaman bir merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta Ne Yapmalı programında bir psikoloji konusunu alıyoruz elimize, güzelce analiz ediyoruz ve size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz öfke, öfkenin zararları. Bu öfke duygusu iyi mi, kötü mü, olumlu kullanılabilir mi? Kabaca bunları size anlatmaya çalışacağım ama önce şunu söylememe lütfen müsaade edin. Öfke kötü bir duygu değildir. Hiçbir duygu kötü değildir. Ne zaman ki insanlar o duyguyu olumsuz olarak kullanmaya başlarlarsa o zaman ancak o duygu bize zarar verebilir. Kıskançlık için de geçerli bu. Mutsuzluk için de. Biz mutsuz olursak ancak bir şey kaybettikten sonra ancak mutsuz olursak iyileşebiliriz. Kıskançlık az bir dozu ilişkilerin olumlu gitmesini sağlayabilir. Ama kıskançlığı birazcık arttırırsak ilişkiyi bozar. Mutsuzluk uzun süre sistemde kalınca bizi depresyona sokabilir. Öfke de aynı şekilde. Öfke normal bir duygudur. Herkes öfkeyi yaşar. Ama siz öfkenizi şiddet ve saldırganlık olarak ifade etmeye kalkarsanız bu çevrenize ve size zarar verecektir. Ya da öfkenizi tamamen görmezden gelip hiç öfkelenmemişsiniz gibi bu öfke duygunuzu ilgili kişilere aktarmazsanız bu da sizi başka türlü hasta edebilir. Ne yazık ki Türkiye'de duyguları ifade etmediği için bir takım fizyolojik belirtilerin ortaya çıkması kliniklerimizde çok sık rastladığımız olaylar. Baş ağrıları, uykusuzluklar, sabah uyandığımdaki o enerjisizlikler işte bazen öfkenin yeterince ifade edilmemesinden de kaynaklanabiliyor. Ama bizim bugünkü programımızda daha çok sizin hala hazırda bir öfke sorununuz varsa ondan nasıl kurtulacağınız üzerine gidelim diyorum. Öncelikle şunu yapalım. Sizler hangi durumlarda öfkelendiğinizi bir düşünün. Mesela eşinizle kapının önüne çıktınız, tam beraber işte bir çarşıya gideceksiniz. Bekliyorsunuz, o bir anda geri gitti ve gelmiyor. 2 dakika oldu, 3 dakika oldu, 4 dakika oldu, gelmiyor. Öfkelenir misiniz? Peki ne yaparsanız o geldiğinde eşinizle kavga edip sonra bütün o geziyi korkunç bir hale getirmek. Ya da trafiktesiniz, sarı ışık yandığı anda arkadan bir çart kornaya bastı. Siz bir anda öfkelendiniz, bağırdınız, çağırdınız. Arabayla yaptığınız yolculuk bir anda kötü oldu. Patronunuz sizden bir anda tam gün sonunda bir şey yapmanızı istedi. Ya tam çıkacaktım diye öfkelendiniz. Bu öfke size zarar verdi. Gelin isterseniz önce şu soruyu soralım. Öfkelendiğiniz durum nedir? Şimdi sizden ricam önce bir zihninize sizi öfkelendiren ve sonuçta istemediğiniz bir şeyler yapmanıza neden olan az önce verdiğim gibi bir örnek düşünün. Bir durum düşünün. İkincisi, bu durumda aklınızdan geçen düşünceyi bulmaya çalışın. Bakınız, ben atıyorum demin...

0: verdiğim örnekteki gibi. Tam eşimle dışarı çıkacakken o bir anda içeri girdi. Ve ben bir dakika bekledim, iki dakika bekledim, üç dakika bekledim. Kapının önünde bir türlü gelmedi. Ben kapının önünde şunları düşünüyorum. Eşim bana yeterince değer vermiyor. Hatta beni adam yerine koymuyor. Ben orada beklediğim bile bile çıkmıyor. Muhtemelen içeride hiç önemli bir şey yapmıyordur ama yine de beni bu kapının önünde dakikalardır bekletmekten rahatsız olmuyor düşüncelerine sahip olursam öfke duygum sürekli artacaktır. O yüzden sizden ricam, sizi öfkelendiren durum belirledikten sonra öfkelendiren bu durumdaki düşüncenizin de farkına varmak. Üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamada ise öfkelendiğinizde nasıl davranıyorsunuz? Bakınız bu üç aşama çok önemli. Bir, sizi öfkelendiren durumun farkına vardınız. Eşim tarafından bekletilmek. İkincisi, bu durumda zihninize gelen düşüncenin farkına vardınız. Eşim beni bekletiyor çünkü bana önem vermiyor. Eşim beni bekletiyor çünkü ben yeterince değerli biri değilim. Eşim beni bekletiyor çünkü beni önemsemiyor. İşte bu düşünce benim öfke duygumu ortaya çıkardı. Üçüncü aşamada da ne yaptığımıza bakıyoruz. Genelde şikayetçi olduğumuz şey işte bu davranış oluyor. Ben eşimi bekledim. O geç geldi ve ben ona bağırdım. Bağırınca onunla geçireceğimiz o 2-3 saatlik yürüyüş ve gezi çekilmez bir hal aldı. İşte bu üçünü bir arada düşündüğünüzde şayet ikinci aşama olan düşünceyi değiştirebilirseniz o zaman öfkenin zararlarından kurtulmuş olursunuz. Yani ben kapıda eşimi beklerken aklıma değersizim, beni beğenmiyor, önemsemiyor düşünceleri yerine muhakkak ki önemli bir işi çıkmıştır ve muhtemelen ben bir şeyi unuttuğum için onu almaya çalışıyordur gibi bir düşünceyi koyarsam öfkelenip ne onu kırarım ne de o günümüzü ziyan ederim. O yüzden size tavsiyem, sizi öfkelendiren durumları ve öfke davranışlarını belirledikten sonra o davranışlara neden olan düşünceyi bulup değiştirmeniz. Şimdi öfkelendiğiniz zamanlar peki neler yapıyorsunuz? Bu üçüncü madde davranış. Her hafta olduğu gibi sokağa çıktık, sizleri bulduk. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli bir öğretici oluyor ve sorduk. Bu haftaki sokak röportajımızın ilk sorusu öfkelendiğiniz zaman neler yaparsınız? Bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Öfkelendiğiniz zaman ne yaparsınız?
2: Çok yanlış kişiye sordun ama abla ya. Ben insanlarla kavga etmeyi seviyorum öfkeli olduğum zamanlarda biraz. Ondan dolayı biraz şey oluyor hani öfkemi başkalarından çıkartıyorum gibi oluyor. Ya da onlar benden çıkartmış oluyor o sırada benden güçlülerse.
1: Kontrol edemiyor musunuz öfkenizi?
2: Edebilirim aslında ama hani onun da bir derecesi var. Hani öfke dediğiniz şey hani tek bir şey değil. Hani birden 10'a kadar derecelendirebilirsiniz. Birden 100'e kadar. O yüzden hani ne kadar olduğuna bağlı. Belli bir miktarını tolere edebilirim ama devamını edemem.
3: Sakin kalmaya çalışırım.
1: Sakinliğinizi nasıl koruyorsun?
3: Nasıl anlatsam ki sakin kalıyorum ben. Sinirlenmemeye çalışıyorum.
4: Bağırırım, kızarım. 5 dakika sürer. O anda ama gerçekten çok kızıyorum.
5: Kendi kabuğuma çekilmeyi tercih ediyorum genelde. Sakinleşip müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Bazen de kendimi deniz kenarına atıp denizi dinlemek bana her zaman iyi geliyor bu konuda.
6: Öfkelendiğim zaman genellikle ben uzak durmaya çalışıyorum insanlardan. Kendimden de bir tık aslında. Çok sakin bir yere gidersem çok fazla düşünmeye başlıyorum. İçeride çok fazla şey dönüyor. Veyahut insanların yanında durduğumda da kendimi hiç duyamıyorum. O yüzden tam o Araf bölgeyi bulmaya çalışıyorum ben.
7: Ne yapayım? Çok zor bir soru oldu. Öfkemi belli ederim. Gerçekten. Yani nasıl diyebilirim? Şiddete başvurmam ama yüzümden belli olur yani. Sinirlendim.
1: Mimikler ele veriyor yani.
7: Ele veriyor evet.
8: Genelde yani etrafı biraz dağıtıyorum. Yani benim öfke kontrolüm fazla olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Kum torbam var evde. Onunla çalışıyorum. Öyle enerjimi atıyorum.
0: Harika cevaplar. Şunu gördük ki herkes öfkeleniyormuş ama öfke davranışları kişiden kişiye değişiyor. Şimdi bazıları aslında gayet işlevsel davranışlarda bulunurken bazıları çevresini yıkıp döktüğünden bahsetti. Buna karar veren ne? Sizsiniz. Öfke duygusu değil. Yaşadığınız şey değil. İnsan öfkelendiğinde ne yapacağına kendisi karar verir. Bu manada benimki kısa sürer, üzerim insanları ama 5 dakikada geçer. Bunun anlamı yok. İnsanlar yıllarca da birbirini üzebilir. 5 dakikada üzebilir. Ama o 5 dakika

0: Bazen daha etkili olabilir. O yüzden benim öfkem şiddete dönüyor ama kısa sürüyor diye bir şey asla kabul etmiyoruz. Belli eder dedi bir arkadaşımız. Bakın bu belli etme kısmı önemli. Belli edin ki olumsuz bir davranışla değil ama bir şekilde belli edin ki duygu içinizde kalmasın. Uzak dururum, fena değil ama bir şekilde o duyguyu yaşamanız lazım. Müzik dinlerim, yürüyüş yaparım, televizyon izlerim. Bunların hepsi ben şayet bunu seçiyorsam akıllıca öneriler olabilir. Ama tekrar söylüyorum, yürüyüş yaptım, bisiklete bindim, televizyon izledim. Amacım öfke duygusunu yok etmek değil. Öfke duygusunun şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek. Ben bir yürüyüş yaptım, biraz bisiklete bindim, bir oh deniz kokusu aldım. Sonra gelip beni bu öfkelendiren durumu biraz daha sakin kafayla düşünüp muhatabına o davranışının beni öfkelendirdiğini muhakkak iletmemiz lazım. Aksi takdirde bu duygular tarla faresi gibidir. Bir delikten kafasını çıkardığında bastırırsanız, onu yok etmiş olmazsanız o başka bir delikten daha güçlü çıkacaktır. Bu öfke işlerini özellikle romantik ilişkilerde çok böyle alevlendiren bir kıskançlık duygusu var. Şimdi bu ilkeli ilişkilere çok zarar verebiliyor zaman zaman. Size ikinci soru olarak da bunu sorduk. Sorumuz şu: sevgilinizi ya da eşinizi kıskanınca ne yaparsınız? Bakalım sizden ne cevaplar geldi bu soruya.
1: Sevgilinizi kıskanınca ne yaparsın?
2: Hiçbir şey yapamıyorum ya. Ne yapayım? Hiçbir şey yapamıyorum.
1: Ne tepki veriyorsunuz kıskandığınızda?
2: Bilmem, hani engellemek için daha masumane bir çözüm buluyorum. Hani mesela nasıl örnek vereyim? Çok gereksiz açık giyinirse falan filan mesela ceketimi veririm. Öyle yaparım, böyle yaparım. Öyle bir şekilde halledilir yani. Hani böyle küçük bir örnekle açıklayayım.
3: Kıskanacak kadar kıskanmam yani. O kadar kısıtlayıcı bir insan olmam.
4: Öyle bir şey olmadı da ya, bilmiyorum ya.
1: Hiç kıskanmıyor musunuz eşinizi?
4: Ya beraber yaşıyoruz side gibi yerde. Yani kıskanacak bir şey yok. O beni biliyor, ben onu biliyorum.
5: Yani öfkelenebilirim evet. Ama idrakkar bir durumda olup yani onu da anlayıp kendimi de dinleyip kendimi onun yerine koyup bir karar verebilirim. Bunu bir ortak karara bu şekilde bağlayabilirim diye düşünüyorum.
1: Konuşarak sorunu çözerim diyorsun.
5: Kesinlikle bu şekilde.
1: Ne konuda kıskanırsınız mesela? Ne konuda kıskanırsınız sevgilinizi?
5: Dış çevre faktörleri. Ya güvenim tam ama belli başlı güvensizlik ortamının içerisinde gördüğüm zaman onu tabii ki bir korumacı tavrımız ortaya çıkıyor. Bu korumacı tavır da belli başlı krizlere sebep olabiliyor yani. Bu şekilde anlatabilirim.
6: Ben kıskanmıyorum. Çok olmuyor. Güven varsa kıskanmıyorum.
7: Yani kıskanıyorum ama ona belli etmiyorum kıskandığımı. İşin asıl şeyi bu. Ne yapıyorum? Yani mesela bir yere gitmek istediği zaman ona daha iyi bir yer teklif ediyorum, beraber gidelim diye. O tip yollarla kapatıyorum olayı. Öyle diyebilirim.
3: Yani sevgilimle konuşurum. Ona söylerim hani. Tepkimi belli ederim. O da zaten anlayışla karşılar.
8: Belli etmemeye çalışırım.
1: Nasıl tepki veriyorsun?
8: Yani elbet tepkim olur ama daha yüzeysel bir tepki olur. Çok fazla belli etmem.
0: Şimdi sevgili dostlarım, bu kıskançlık konusundaki kadın erkek farkını bir gözden geçirmek lazım. Kadınlar diyor ki belli etmem, hiç hissetmemiş gibi yaparım. Erkekler diyor ki kısıtlarım, biraz daha dikkatli olmasını söylerim, davranışlarımı değiştiririm. Erkekler kıskandığında çok aktif bir şekilde davranış gösterirken kadınlar biraz daha belli etmemeye çalışıyor. Oysa ki kıskançlık doğru yoldan, doğru şekilde, makul miktarda belli edilmesi gereken bir duygu tabii ki. O zaman ilişkiyi güçlendiriyor. Yok saymak aynı öfke gibi ya da agresif bir dille kıskançlığı ifade etmek, her ikisi de ilişki için tehlikeli. Kısıtlarım diyenler var. Bir ortak kararla çözüm üretiriz diyenler var. Burada şu yaşanıyor: ben senin bu davranışından dolayı bir kıskançlık duygusu yaşadım. Şu anda biraz daha bu geçti. Ama bu davranışı bende kıskançlık duygusu yaratmamak için birazcık konuşmamız lazım deyip üzerine biraz konuşulabilir. Çünkü sürekli aynı nedenden dolayı kıskançlığın sistemde kalması o sisteme, yani evlilik sistemine ya da sizin kurduğunuz o romantik sisteme zarar verebilir. Üçüncüsü korumacılık. Sevgili kadınlar, çok net söyleyeyim. Hiçbir erkeğin sizi korumasına ihtiyaç duymayacağınız bir noktaya kendinizi getirmeniz lazım. Çünkü bu korumacılık çok fazla erkeklerin eline o yılları teslim etmek anlamına geliyor. Türk kadınının hiç kimse tarafından korunmasına ihtiyacı yoktur. Ama bir arada ben eşimle birbirimizi korurum. Burada kadınla erkek arasındaki farkı biraz ortadan kaldırmak lazım. Çünkü korunmak istemeyen birine korumacılıkla yaklaşan erkekler onların başına büyük dert olabiliyor. Belli etmem konusunu daha çok kadınlar söylüyor. Onu tekrar söyleyeyim. Belli edin sevgili kadınlar. Duygularınızı ifade edin ki başınız ağrımasın, uykunuz.

gelen bir şey. Araştırmalara baktığımızda televizyonda şiddet içerikli bir program varsa ki bizim kanalımızın TV4'ün her zaman en gurur duyduğum tarafı temiz ekran sloganıyla hareket etmesi ve burada şiddet içerikli hiçbir şey görmeniz mümkün değil. Bu çok büyük bir avantaj. Ama şiddet içerikli bir şey görüyorsa çocuğunuz, siz programların önündeki uyarıları lütfen takip edin. O programların önündeki uyarılarda sizin çocuğunuzun bunu izleyip izleyemeyeceği, hangi yaşta izleyip hangi yaşta izleyemeyeceği ile ilgili çok net bir takım semboller var. Bunları takip edin ve engelleyin. Öbür taraftan televizyon izlemekle psikolojik sorunlar ya da sosyal sorunlar arasında bir ilişki var mı? Genelde söylenir ama yapılan araştırmalar bu ilişkiyi bulmuyor. Aslında televizyon izlemenin doğru tercihler yaparsanız, yani şiddetsiz, saldırganlığı olmayan ekranların doğru tercihini yapar, kumandanızda gezdirdiğiniz o parmağınızı doğru tuşlara basarsanız, o zaman televizyon ne size zarar verir ne de çocuğunuza zarar verir. Bilim, kültür ve bilgi arttırıcı, aynı bu program gibi gündelik hayatınızda işinize yarayacak şeyler ortaya çıkabilir. Bu manada televizyonu azaltmak yerine televizyonu nasıl izleyeceğimizle ilgili karar vermemizde fayda var diyerek TV4 ekranınız hep açık kalsın. Güzel bir hafta geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Ayvalık'ta yemek yapmak benim bütün özlemim. Aşçılık bana annemden kalan bir miras, bir hazinedir.
1: Lokum olacakmış beyler. Sizin moderasyonu yapma.
0: Çocukluğum benim hep düğün mutfaklarında ve sünnet mutfaklarında geçti.
1: Çağda ikilindir, çağda üçündür, kalamarlar tamamdır.
0: Ayvalık demek bana çocukluğumun geçtiği ve nefes aldığım ve oksijen aldığım, gerçekten burada huzur bulduğum, 30 yıllık severek yaptığım mesleğim demek.
1: Toparlan burasını. Mesut gel sana da geç.
0: Bütün hikayem benim o cekete girdikten sonra her şeyin bittiği an benim mutfak merdivenlerinde başlıyor. Takmadan vitrinime hiçbir şey koymam. Çünkü ben beğeneceğim ilk önce, ondan sonra vitrine koyacağım ve orada sunulan şeyin de gerçekten ben savunacağım onu.
1: Çok güzel.

0: Adım Savaş Yırlan, Ayvalık doğumluyum. Mübadele torunuyum. Mübadele'de karşıdan gelen dedemlerin torunuyum. Buranın kültüründe büyüdüm. Adanın ve Ayvalık'ın eski sokaklarında çocukluğum geçti. O taş binaların içinde yetiştim. Abim aşçı, rahmetli annem aşçı. Ben annemle beraber çocukluğum benim hep düğün mutfaklarında ve sünnet mutfaklarında geçti. Dedemin kahya olması, babamın zeytinle alakalı olması beni hep böyle bir zeytinlikten bir zeytinliğe atarak ve zeytin ağaçlarının üstünde büyüyerek, zeytin çuvallarının üstünde fabrikalarda gezerek, taş baskılarda ve ruje toplayarak, bamya toplayarak çocukluğumu geçirdim. Ve onları pişiren bir kadının evinde yetiştim. Ve çok büyük, kendine özgü, değişik, onun da sebzelerle yaptığı çok güzel tatlar vardı annemin de. Ve onlardan esinlenerek bizim de daha da ileri gittik. Abim var, abimle beraber mesela bir mutfakta çok çalıştık. Büyük abim benim aşçı. Orta abim ve pizzacı o şeye gitti, Amerika'ya kaçtı. O beni istediler, ben onu gönderdim. O gitti, orada kaldı ama şu an o işi yapmıyor tabii. Biz ikimiz büyük abiyle beraber annemizin mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz.
1: Lokum olacakmış beyler. Kesime gel.
2: Tamam, geleceğim.
0: Ayvalık'ta başladım. Orada da 30 çeşit sulu yemek ve komple

0: ve deniz mahsulü çıkan koca bir dolap. Şimdi orada şöyle bir şey var. Rahmetli Giritli bir dayımız vardı. Nurlar içinde yatsın. İsim Ali Kamber diyeceğim. Onu herkes bilir zaten. O adamın bizde eli var. O adam saat 9'u çeyrek geçe kapıya geldiğin zaman kapı kapanırdı. Çünkü 8 personel vardı. Dışarıda 8 personel de içeride vardı. Biz servis esnasında gelip saat 9'da girdikten sonra yemek yapmaya başladık. Yemeklerin ana malzemelerini kesmeye başladık. 9'u çeyrek geçe kimse içeri almazdı. Biz saat 9'da kapıda birikirdik ve 8'imizi, 16'mızı içeri alırlardı. 8 mutfağa girerdi, 8'de biz dışarıda masaları kurardık. Orada kuzuyu açardık. Balık mahsulleri olan da balıklarımızı açardı, ayıklardı. Mutfağa aktarırdık ve mutfaktaki personel de o yemekleri yapıp tepsiye sunar. Tepside ve kara fırında pişecek olanlar da kara fırına giderdi. Onları da biz taşırdık tekrardan yaptıktan sonra.
1: Kapalı burasını. Mesut gel sana da geç.
2: Uçmazsan kanını atayım mı?
1: Günal sıcak sıcak olsun.
0: Sonra adam acaran başladı. Dedi ki arkadaşlarım zaten kendileri de baba zaten babanın elinde büyüdük. Öyle sayılır. Zaten genciz 22-23 yaşındayız. Ondan sonra burada kendimizi daha da geliştirmeye başladık. Daha da güzel şeyler sunmaya başladık. Ve sunduklarımız gerçekten çok hoş şeyler. Çünkü burada kültür bambaşka bir kültür. Giritlisi var, Adalısı var, Boşnağı var, Bulgarı var. Yani burası gerçekten kültürlerin birleştiği yer diyeyim. Nasıl bir Hatay'da varsa, nasıl bir Adana'da varsa, burada da bir Fransız yaşamış, bir İtalyan yaşamış, Almanı yaşamış, Yunanı yaşamış. Bütün kültürlerin birleştiği yer Ayvalık. Kabuklusunu da çok iyi pişirir, yeriz. Çiğini yeriz. Kidonyasını seçer, iyisini biliriz. Nerede yetiştiğini biliriz. Yani balık ve kabuklu bizim kültürümüzde daha eskiden beri var. Ama biz onlara renk kattık sadece. Yani bir akvadese mesela işte tereyağı, zeytinyağını birleştirdik. Deniz suyunu koyduk.
1: Kapalı burası. Mesut gel sana da geç. Serkan, spesiyeli gelir misin Erdoğan? Evet, tamam. Çağırın, girin, çağırın, çağırın.
0: Şimdi 30 senedir aynı mekanda çalışıp tabii ki bir şeyleri üretmek gerekiyor. Bazı değişik şeyleri sunmak gerekiyor. Kültürünü de içine katıp sunmak gerekiyor. Zaten bu kültürün içinde yetişmiş bir adamın burada elinde malzeme olduğu sürece çıkaramayacağı hiçbir şey yok. Ve yediremeyeceği kimseye böyle bir malzeme yok. Mesela işte yaptığımız işte en son işte bir pesto soslu bir de levreğimiz var böyle. Ve üstüne patates sarıyoruz. Makarna gibi çıkardığımız patatesi sarıyoruz. Levrek sarma diyoruz ismine onun da. Kabuklarda yaptığımız peynirli kidonyamız var. Canlı sunduğumuz kidonya var. Dediğim gibi akvaryumda de çok şekilde sunuyoruz. Bazen böcek geldiği zaman da çok güzel ıstakoz salatası yapıyoruz mesela. Hardal, zeytinyağı, limon içine fazla bir şey katmadan ıstakozu öne çıkararak yaptığımız çok özel ürünlerimiz var. Bir jumbo karidesi mesela biz kadayıfla sarıp tava yapıp üstüne çok ufacık bir güzel hafif acılı ve tatlı bir sos da sunuyoruz. Mesela fenerimizi akkızla sunuyoruz. Fener kavurmayı natural veriyoruz. Ondan sonra feneri bazen büyük geldiği zaman şiş yapıp sunuyoruz. Yani balık çeşidi özellikle kullanamadığımız hiç balık yok. İşte tekirimiz, barbunumuz, deniz çıpramız, levreğimiz çok şimdi önemli. Yağlı zamanı zaten bir ay sonra daha da yağlanacak.
1: 15 dakika. Hemen şu sokağı utatsana zaten. Köfte çıkmış çocuğummuş. Çok güzel kavurdu dövresi var.
0: Tartmadan vitrinime hiçbir şey koymam. Çünkü ben beğeneceğim ilk önce, ondan sonra vitrine koyacağım ve orada sunulan şeyin de gerçekten ben savunacağım onu. Diyeceğim ki, ya ben yaptım kardeşim, yani bu yeni yapıldı yani. Sen buna eski diyemezsin veya da bayat diyemezsin. Çünkü öyle bir tepkiler var ki, adam istakozu getiriyorsun, yeni kesmişsin, sabahleyin kesmişsin, getirmişsin, sadece soslamışsın. Aa, bunda bir koku var. Onda bir koku olması gerekiyor zaten. Onun kendine öz bir kokusu var. Sana tuhaf gelmiştir o. Ben kendim tattım çünkü. Yani o bozuk olma ihtimali onun yok. Çünkü ben yedim onu. Ona eminim ben. Onunla o tartışmaları yapmadan tabii ki efendim değiştirelim diyorum. Alıyorum. Aynı mezeyi bir daha götürüyorum. O zaman beğeniliyor. Hani böyle bir etki veya tepki oluyor bazen insanlarda. Yani o anki durumu mesela. O beğenmiş. Bulan 100 kişi beğenmiş. Değil mi yani? 100 kişi beğenmiş yani. Bunu sen diyemezsin onu yani. Eskidir veya da bozuktur diyemezsin. Çünkü sabah ben tattım çünkü yani. Yeni almışım onu. Canlı ben haşlamışım. Ben kesmişim, ben soslamışım. Kokusu onun kokusu zaten. O kokuyu hiç duymadıkları için bazı insanlara tuhaf geliyor.
1: Evet, spesiyel çıkıyor beyler. Kendini atamadı.
0: Burada ne yaparsan yap, burada ne iş yaparsan yap, iyi bir zeytinyağı olmazsa, o mezeye iyi bir zeytinyağı dökmezsen, o meze hep pürüz çıkarır sana. Kokuyor derler, işte galiba şey işte yoğurt ekşimiş derler. Ama zeytinyağı gerçekten müthiş önemli. Özellikle Ayvalık'ta çok önemli. Dünyada çok önemli zaten. Yani bir zeytinyağlı meze yaptıysan, içindeki zeytinyağı iyi değilse, mezeden çatal alsan, çatal aldığın andan itibaren anlarsın zaten. Yağın kokusu çok önemli. Mezeyi bastırır. Yağın iyi kokuyorsa, aromalı kokuyorsa o meze patlar. Yani o soğuk meze gerçekten hikaye anlatılır onun üstünde. Yani derler ki ben bir haydari yedim. Ya basit bir haydari yedim ama muhteşem. Aslında zeytinyağı muhteşem. Yani çocukluğum benim zeytin ağaçlarının üstüne geçti. O zeytini koklayarak geçti. O zeytinleri gerçekten sıkılırken o yağın ve pirinanın o kokusunla geçti. Ben büyük derecede şanslıyım o yüzden. Çünkü ben kokladığım zaman da anlayabiliyorum onu. Diyorum ki bu rafine yağı. Yani bu kalmış bu, posa yemiş bu yağ. Kokluyorum diyorum ki tamam bu taze yağ işte. İşte bu. Aylarını da bildiğin zaman zaten zeytinyağına şaşmazsın. Yani bütün mezeni zeytinyağına bo, kötü de olsa zeytinyağı patlar. Zeytinyağı seni biraz daha yukarı çıkarır. Yani bütün iş zeytinyağı ve taze malzeme ve buradan kullandığın organik bütün her şey. Ve sebze ve balık da.
1: Evet, beyler hızlı biraz
0: daha. Evlerimizden ilk çıktığımız zaman zaten biz tamamen dünya ile bizim bütün alışverişimiz bitiyor.

O dolmuşa binip şu kapıya geldiğimiz zaman ve mutfağa girdiğimiz zaman evdeki kavga, evdeki tartışma, çoluk, çocuk, eş hepsi evde kalıyor. Burada sadece bizim kafamızda sadece burada ne üretebilirim o gün? Cekete giydiğimiz zaman bütün kafamızda sadece o var. Yani bir yeni ürün nasıl çıkarabilirim? Nasıl bir deniz ürünü işleyebilirim? Bütün hikayem benim o cekete giydikten sonra her şeyin bittiği an benim mutfak merdivenlerinde başlıyor.

Şimdi arkadaşlar yapacağım benim bir çok özel bir spesiyalim. Şimdi sizlere onu tarif edeceğim. Yavaş yavaş balıkla beraber başlayalım. Tabii sadece bu iş değil bizim yaptığımız. Yapacağımız ürün çok güzel bir ara sıcak. İyi bir levreğin baştan olması gerekiyor. Ve aşağıda gördüğünüz gibi filotosunu çıkardık. Şu anda derisini alacağız ve kılçıklarını ayıklayacağız. Özelliği Kasım'ın başında başlar. Ağustos, Eylül'e kadar sürer. Ama en güzel dönemi tabii ki Kasım ayı, yağlı zamanı. Şöyle de bir derisi çıktı bir tanesinin. Yavaş yavaş da bunu ayıklayacağız. Keserken sadece derisine kaçırmamaya dikkat edeceğiz ve çok iyi bir bıçağımızın olması gerekiyor. Özellikle tamamen bu şekilde çıkması lazım. Derisini çok iyi almamız lazım. Şimdi de kılçıklarını almak zorundayız. Çünkü haşlarken çok zorluk çekersiniz bunu yaparken. Ama muhakkak kılçıkları çok iyi derecede çıkarmanız gerekiyor. Tamamen özellikle sıfır kılçık olması, haşlamadan evvel kılçıklarını çıkarması gerekiyor. Sonra sıcak suya alacağız. Tabii bir iki tane sebze de bunun yanında koyacağız. Tamamen balığın kokusunu yok etmek istiyoruz. Kendine öz olan iyotlu kokusunu yok etmek istiyoruz. Şunları birazdan sıcak suya alıp haşlayacağız. Zaten burada hazırlamış olduğum özel sosa, daha doğrusu balığa sadece karabiber, tuz ve kimyon ekliyorum. Başka hiçbir şey yok. Özel bir harman. Onu böyle bir top yapacağız ilk önce. Şimdi bu balıkları özellikle sebzeyle kaynatmamızın sebebi çok az suyla ve çok az bir şekilde haşlıyoruz. Bayat ekmeğimizi çok az, bir tane balığa yarım ekmek olarak bayat ekmek kullanıyoruz ve suda bekletiyoruz. Çünkü böyle beyaz olması gerekiyor harmanımızın. Ve yavaş yavaş bu harmanı buraya patlıcanın sığacağı bir şekilde açmaya başlıyoruz. Biraz yumuşak olacak ve patlıcanın buraya sarılabileceği şekilde yavaş yavaş açıyoruz. Sonra az közlediğimiz patlıcanı balığın içine sarıyoruz. Sapı dışarıda kalabilecek şekilde. Şu şekilde. Streçle çok iyi bir şekilde balığımızı böyle yavaş yavaş patlıcanı kapatacak şekilde ve sarıyoruz. Çok tercih edilen bir ürün ama çok zor yapılan bir ürün. Onu böyle kapattıktan sonra fazla üzmeden mısır ununun içine bu şekilde bırakıyoruz. Tabii ki sadece köz patlıcanımız tabii yok. Tam bu şekilde böyle bunu harmanladıktan sonra kızgın yağın içine girecek. Tava olduktan sonra da üstüne çedar ve krema sosu dökülecek. Üstü istediğim şekilde renklendirebilirsiniz. Ama sadece bununla kalmıyor ara sıcaklarımız. Ama çok özel bir benim tabağım var. Arap saçlı subyedir. Akvadeslerimiz var, kabuklar var. Çok önemli kabuklar var. Sadece akvades değil, kidonya, karamidiye, katır tırnağı, arkadan böcekler, istiridyeler. Çok çeşitim var ve çok da sıcaklarım var. Özellikle bunu yemenizi tavsiye ediyorum. Balığımızı köz patlıcana sardık. Patlıcanla balık yakışır mı dediler. Gerçekten yakışıyor. Onu bir denemek istedik ve bütün müşteri ve bütün misafirlerimiz de bunu çok sevdiler. Ve biz bunu ileriye doğru götürdük. Ve şu an balığımızı sardıktan sonra yapılacak olan işlemleri size göstereceğim. Şu an bunu kızartmaya gidiyorum.

Şimdi sosuna geldik. Çok böyle eritilmiş bir cheddar peynirim var elimde. Bu sıcaktan geldi bu krom arkadaşımız. Buna 3 kaşık cheddar atıyoruz. Ve sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Krom sıcak olduğu için bizim cheddarımız komple eridi. Ve bir çırpma telinle kremayı dökerek yavaş yavaş çırpmaya devam ediyoruz. Açık sarı renk alana kadar bunu devam ediyoruz. Tabii ki sadece bizde bunlar yok. Yani özellikle dönem dönem yapılan kabukları burada da çalışıyoruz. Mesela bir aquades'imiz var kabukların içinde. Ona ben prens diyorum zaten. Derin sudan ve daha o kadar derine kuma girdikten sonra çıkarılan çok güzel bir kabuklu. Onu muhakkak yemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu biraz zaman alacak. Bunu

0: Yaparken ben de size biraz bizim Ayvalık'ımızın kültüründen bahsedeyim. Daha doğrusu yemek kültüründen bahsedeyim. Bu ayda özellikle otlar çok zayıf otlar. Yani çok az olan bir ot bitki türü var. Şu an sadece deniz börülcesi, tarla börülcesi, bamya, işte bir bulursak ısırgan otu, ondan yaptığımız salatalar, akkız, şevketi bostan denilen otumuz, işte Arap sıçı. Onlar da bu 20 gün sonra onlar da başlayacak. Onlarla yapılan çok değerli mezelerimiz var bizim. Haşlaması da yeniliyor. Bir de balıklarla karıştırılanlar var, özellikle çok yakışanlar var. Mesela akkız fener balıkla muhteşem bir eşlik ediyor ona akkız fener balığına. Çirkin olmasına rağmen eti çok lezzetli olan balıklardan bir tanesi. O dönemde ne oluyorsa zaten onun için akkıza devamlı ilave ettiğimiz başka karideslerimiz de var. Özellikle kavurduktan sonra, akkızı da haşladıktan sonra ikisinin beraberliğini sunuyoruz. Ve onlar da birbirinden çok yakışıyorlar. Arap saçın su biyeyle birleşimi çok güzel. Ahtapotu yine akkızla ve yabani kuşkonmazla pişiriyoruz. Tekrardan kabukları çok etleniyor zaten dönem dönem. Özellikle akvades çok etleniyor. O zaman o kabukları yapıyoruz. Şimdi sosumuz da istediğimiz kıvama geldi. Ot sohbeti yaptığımız esnada. Şimdi de onu kenara alıp üstüne yavaş yavaş gezdireceğiz. Tabii çok nazik bir şekilde olacak bu. Bunu yavaş yavaş böyle renklendiriyoruz. Tamamen kapana kadar, kendini örtene kadar bununla böyle güzel bir kaplama gibi üstüne döküyoruz. Balıkla yoğurt olmaz deniliyor. Bütün büyükler hep aynısını söyler. Peynir olmaz diyorlar. Bir şey çok önemli aslında. Eskiden zehirlenen insanlara sarımsaklı yoğurt verirlerdi. Şimdi o balık zehirlenmelerinde yoğurdun çok büyük önemi var. Kesinlikle balıkla süt, peynir ama çocukluktan kalma bir rahatsızlıktır o. Ve hiç kimse de çoğu kez de herkes söyler. Ben balıkla ezmeyi yemem, ben balıkla süt içmem, ben balıkla yoğurt yemem veya peynir yemem. Yani balık satan bütün restoranlarda aynı şekilde bütün malzemeler var. Haydarisi var, ezmesi var, patlıcan salatası var. Ya çoğunda havuçlu ezme var, kabaklı, hepsinde yoğurt var. Beyaz peynir, kavun baştan istenir. 15 dakika sonra da bize derler ki balığımızı marş edin. O zaman her şeyin yasaklanması lazım. Birbirine eşleşmeyen hiçbir şey zaten yenmez. Ama peynir ve yoğurt balıkla muhteşem. Şimdi balığın kurtulma şansı, eğer balık bayatsa, yanına yoğurtlu bir şey yediyseniz, ölme şansınız, zehirlenme şansınız zaten yok. Çünkü kurtarılacaksınız siz. Yoğurt tarafından, sarımsaklı yoğurt tarafından kurtarılacaksınız. Onun için taze balıkla, onun için de taze balık ve taze ürün yediğiniz zaman ne peynir, ne yoğurt, ne başka bir türlü bir ezme kesinlikle dokunmaz ve her insan yiyebilir. Köz patlıcanlı balığımız şu an bitti ama geri kalan deniz mahsullerimizle ve mezelerimizle buluşmak için hadi masaya geçelim.
1: Gene cam kırdınız. Ay. Ne olacak şimdi?
2: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
1: Ya kim kırdı bakayım?
2: Tom kırdı.
1: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki.
3: 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Satmıyorum.
2: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
1: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abla. Çabuk ör biraz, çabuk ör.
5: Tamam.
6: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
7: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
7: Haklısın.
1: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
2: Bu evi yıkamayacaksınız.
8: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
9: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde
5: Abartılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
16: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti,

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
6: Nasıl di festi?
7: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: başka.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ama ne otel?
8: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Ev bulamayacağız galiba.
12: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
13: Nereden geliyorsunuz siz?
12: Lüleburgaz'dan.
13: Dertler yarın sona eriyor.
12: Kaldı 59.000. Hı hı.
13: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
12: Canım.
13: Abla.
12: Kaç gün kalacağız bu evde?
14: Kaç gün kalacaklar evimde?
15: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
16: Merhaba arkadaşlar.
17: Kaçta başlıyor mesai?
16: 1:30.
17: Herif tıp atıp sen.
13: Nasıl tıp atıp ben?
17: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
13: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Hı.
18: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
13: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
17: İyi para.
13: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
18: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
16: Efendim, soyuluyoruz.
19: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.

Doğduğum bu yer, çocukluğumun geçtiği bu sokaklar hayatım boyunca en büyük ilham kaynağım oldu. Yemek yapmak benim işimden ziyade bir aile yadigarıydı. Bugün yaptığım her lezzet, misafirlerime sunduğum her tat, yaşadığım bu muhteşem yerin hazırladığım tabaklara bir yansımasıdır.

0: Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Ela ile size kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizin için özellikle çikolata sevenler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ne yaptık Ela'cığım? Bir tane kurabiye yapacağız. O da yine çikolatalı ve tahinli bir kurabiye olacak. Ve kış aylarında dışarıda içmeyi çok sevdiğiniz o sıcak çikolatayı biz sizlere en sağlıklı formülle yapacağız. Kurabiyemizin yanında da onu içeceğiz bugün, değil mi Ela? O zaman ne yapıyoruz? Biz şimdi önlüklerimizi giyelim ve tarif için burada buluşuyoruz.
0: Anne haydi kurabiyemize başlayalım.
1: Evet, Ela çok heyecanlanıyor çünkü bu kurabiye gerçekten çok basit ve çok da kolay bir aslında ve çok da pratik de bir tarif. Aynı zamanda da sağlıklı bir alternatif.
0: Evet.
1: Önce ne yapalım o zaman? Sen bize bir malzemeleri say bakalım neler kullanacağız.
0: Tamam. Tahin, damla çikolata, bir de...
1: Keçi.
0: Keçi boynuzu.
1: Unu.
0: Unu.
1: Evet, bir de keçi boynuzu unu kullanacağız. Ela için belki bu terim yeni olabilir. Belki sizler için de yeni bir terim olabilir. Harnup olarak da geçen aslında keçi boynuzu. Biliyorsunuz o keçi boynuzunun meyvelerinin öğütülmesiyle aslında elde edilen bir şey. İçerik olarak gerçekten posadan çok zengin. Sindirime çok yardımcı, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi çok değerli mineraller içeriyor. O yüzden de bizim hani tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir şey. Un yok, şeker, rafine şeker yok, gluten yok derken hakikaten çok sağlıklı bir alternatife geçmiş oluyoruz. Sindirimi de kolay olduğu için aslında tüketmesi rahat, çok hızlı pişiyor. Dolayısıyla evlerinizde çok severek yapacağınız bir tarif. Hatta çikolata kullandığınız aslında her tarifte bu keçi boynuzu ununu da kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım Ela'cığım? Tarifimize başlayalım. Şöyle kabımızın içerisine, burada tarifte şöyle kullanabilirsiniz. Birebir ölçü gibi düşünün. Yani bir su bardağı tahine, bir su bardağı keçi boynuzu unu gibi düşünün. Çikolata Ela'nın tarife kattığı bir yenilik de aslında. Hiç kullanmaya da bilirsiniz. Ama biz Ela sevdiği için bu tarifte kullanmak istedik. Tamam. O zaman tahini ekleyerek başlayalım mı?
0: Ben dikkatlice koyuyorum.
1: Koyabilirsin. Kaldırabiliriz. Bakalım. Tahin sağlıklı yağlardan... Ay ben yardım edeyim istersen.
0: Ben tamam. Şuradan tutayım sen oldu.
1: Tahin sağlıklı yağlardan çok zengin. O yüzden tariflerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir ürün aslında. Ve çok tutuyor, enerji veriyor. O yüzden de bizim hani alternatif olarak sevdiğimiz bir ürün. Bir şimdi ekleyelim mi artık şeyden elimi sileyim ben de.
0: Hangisi?
1: Keçi boynuzlu unu dediğin... Evet, aynen öyle. Kakaoya benzetmişti Ela ilk önce onu. Ama o bir kakao değil. Tarifteki unumuz ekleyelim. Evet, dur tamammış. Ay dur olmadı. Ben tamamını şöyle ekleyeyim istersen. Böyle.
0: İlk önce sen karıştır, sonra ben karıştırayım.
1: Tamam, şöyle bu şimdi karıştırırken yavaş yavaş bir hamur kıvamına gelecek. Sanki bir oyun hamuru gibi bir kıvam alıyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok da dökmeden. Sonra bunlardan şekiller vereceğiz. Ondan sonra o şekilleri de fırında pişireceğiz. Hakikaten içerik olarak da zengin olduğu için...
0: Bir ben karıştırayım sonra, tamam mı?
1: Özellikle böyle yetişkinlerde de kahve yanına gerçekten güzel bir alternatif oluyor bu arada. Denemenizi çok isterim. Ha, ama burada şunu söyleyeyim. Şimdi
0: ben
1: keçi boynuzu...
0: Ben karıştırayım.
1: Şunu söyleyelim o zaman. Keçi boynuzu unu çok ısıya maruz kaldığında acılaşıyor. O yüzden mutlaka kontrollü pişirilmesi gerekiyor. Hani ben bunu yaparken tarifler genelde 10 dakika gibi söyleniyordu ama 10 dakika çok fazla acılaştı.

0: İşte o yüzden böyle aşağı yukarı 5-6 dakika kadar bırakmanız yeterli. İlk başta yumuşakmış gibi bir hamur kıvamı olabiliyor. Ama sonra o yavaş yavaş katılaşacaktır piştikçe. Alalım mı şöyle, nasıl olmuş? İyice şöyle hamurla şey yapalım, özdeştirelim. Güzel olmuş. Şimdi onu ben eldiven giyip güzelce şey yaparım. Tamam. Ama tepsiye kaşıkla, evde yaptığımız gibi yaparız, olmadı. Kaşıkla alabiliriz, problem olmaz.
1: Evet, ben kaşıkla alayım, sen elinle eldivenle.
0: Evet, sonra sen üzerine çikolatalardan ekle. Bitter tamam. Çikolata formundan da çok güzel olur. Şimdi şöyle yapalım, ben bize fırın tepsimizi getireyim.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Bunlara şekiller yavaş yavaş verelim. Eldiven de giyebiliriz daha rahat etmek için.
1: Tamam. Sen eldiven giy, ben kaşıkla koyuyorum.
0: Evet, sen bize bugün bir şarkı söyleyecektin ya Ela. Hatırladın mı?
1: Aa, evet.
0: Nasıl bir şarkıydı? Ben eldivenlerimi giyerken sen de bize o güzel şarkını söyler misin? Arabada da bana söylüyordun ya.
1: Tamam. İlk önce uç uçursun, onunla bak.
0: Öyle mi? E tamam, hadi onunla başla o zaman.
1: Uç uç uçurma, uçur beni uçurma, gel bakalım renkli dünyaya. O kadar.
0: O kadar, bir daha aynısını söylüyorsan gidelim mi? Tamam. Uç uç uçurtma. Devamı
1: evet,
0: nasıldı?
1: Uç uç uçurma, uçur beni uçurma, gel bakalım renkli dünyaya.
0: Evet.
1: Tamam, devamını da söyledim.
0: Söyledin, çok güzel oldu ya. Uçurtma sever misin? Ben uçurtmaları çok severdim, biliyor musun Ela?
1: Ben de seviyorum.
0: Sen de seviyorsun.
1: Şimdi bile seviyorum.
0: Siz babayla uçurtma uçuruyordunuz, hatırladın mı onu?
1: Evet.
0: Güzel oluyordu. İşte biz böyle Ela ile evde kendimize tarifler yaparken böyle güzel sohbetler de ediyoruz. Yani çocuklarla mutfakta olmanın güzelliği bu aslında. Çok güzel etkinlik ortamı yaratıyor. Ben o anlamda çok da seviyorum. Ve tabii ki hem de sağlıklı şeyleri öğreniyor. Ela artık biz yemek yerken sürekli bana şey sorar. Anne, bu sağlıklı mı? Bunun içinde ne var? Değil mi Ela? Sürekli bana bunları soruyor. Tabii hem belki mesleğim de elbette bunu sormasını gerektiriyordur ama genel olarak kendi de hakikaten böyle sağlıklı beslenmeyi çok seviyor. O bende çok güzel. Şimdi ben bunu birazcık şöyle düzenleyeceğim.
1: Düzenle. Öbürleri evet. Gibi olsun.
0: Evet, öbürleri gibi olsun. Şöyle birazcık.
1: Anne, şu bir yerde
0: sen çikolatalarımızı koymadın. Hadi yavaş yavaş üzerine çikolatalarımızı da ekleyelim.
1: Tamam, aldım ben.
0: Al bakalım. Hadi bakalım.
1: Hepsini.
0: Evet, eldivenime çok gerek kalmadı. Şöyle elimle düzeltireyim dedim ama gerek kalmadı gibi. Hafif hafif. Yuvarlayabilirsiniz bu arada. Daha da güzel olur ama yuvarlamak yerine ben biraz daha pratik bir yöntem tercih ettim. Bunu da yapabiliriz. Ben de yardım edebilir miyim sana?
1: Sen de birazcık yardım et bana.
0: Sen bu çikolata, damla çikolatayı çocuklar çok seviyorlar ama Ela'cığım da bunu gerçekten böyle çok aşırı sevdiği için onu kırmak istemedim ve tarife Ela'nın dokunuşu olarak birazcık bitter çikolata eklemiş olduk. Buna da biraz ekleyebilirsin, bak az kalmış tamam. Onunkiler, onlara
1: birazcık
0: da koyalım.
1: Birazcık az kalmış o da.
0: Tamam, nasıl
1: şöyle,
0: oldu sence?
1: Şöyle
0: şimdi bunlar,
1: bitti.
0: Tabii bu formatta...
1: Hayır, şu da birazcık az kalmış.
0: Koyabilirsin o zaman.
1: Şu ve şu bir
0: tamam,
1: de.
0: Onlara da ilave eklemeler yapalım. Bunu fırına koyduktan sonra dediğim gibi birazcık o 180 derece fanlı ayarda kontrollü pişirin ki çok fazla acılaşma oluşmasın diye. O zaman Ela'cığım ben şimdi bunu fırınımıza götüreyim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra biz diğer tarif için burada olacağız.
1: Haydi anne, sıcak çikolatamıza başlayalım.
0: Evet, Ela gerçekten çok heyecanlandı. Aslında bunun hikayesi de şöyle başladı. Biz Ela ile sıcak çikolata içmek istedik. Dışarıda içtik ama Ela gerçekten çok tatlı buldu. Ben hiç beğenmedim. Kesinlikle içemedik. Sonra tabii ki bir anne sözü der ki ben bunu evde yaparım dedim ve ben bunu gerçekten evde yaptım. Ela da gerçekten çok sevdi. O yüzden biz bugün Ela'nın da çok isteğiyle bunu hemen tariflerimize eklemek istedik. Ela size bence malzemeleri bir saysın o halde.
1: Süt, kakao, muz ve...
0: Çikolatamız
1: çikolata.
0: Var. Evet, bitter çikolata kullanıyoruz biz ama normal çikolata kullanmak isteyenler de olabilir. Onun tarifteki yeri zaten çok küçük. Burada ana malzememiz süt ve muz oluyor aslında. Şimdi Ela'dan tabii ki her zamanki gibi muzu doğramasını isteyeceğim. Ela'cığım getirebilir misin? Biz burada çocuk bıçağı kullanıyoruz, keskin olmayan ve benim tabii kontrolüm altında oluyor. O yüzden Ela bunları rahatlıkla, güvenle kesebilir. Sadece evet, burada muz çok büyüktü. Benim aldığım muz daha küçük olacağı için yarımını kullanacağım ben. Yoksa çok puding kıvamında bir süt elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden burada yarımını kullanmamız yeterli. Ela'cığım doğrayabilirsin bana.
1: Tamam, doğrayayım ben.

0: Sonra onu böyle smoothie kabına koyacağız. Güzelce de onu blenderdan geçireceğiz. Doğrayabilirsin. Muz potasyumdan çok zengin. Biliyorsunuz o anlamda çok güzel. Spor yapanların çok sık tercih ettiği bir ürün. Bunu da rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle. Ay, düşürdüm.
1: Allah.
0: Şimdi senden bir şey isteyebilir miyim? Süt ekleyelim mi içerisine?
1: Ben dikkatlice ekleyeyim.
0: Deneyebilirsin.
1: Deneyeyim şöyle.
0: Yardımcı olabilirim.
1: Sen de.
0: Olsun, sileriz orayı da. Tamam. Süt ekledik. Kakaoyu da ekleyebilir misin içine?
1: Kakao.
0: Bir tatlı kaşığı kadar kakao koymamız yeterliydi. Şöyle silelim orayı da. Ay, elime döküldü.
1: Allah.
0: Evet Eloş'um ya.
1: Çok hop diye döküldü.
0: Evet ya, hemen döküldü. Olsun, silerim ben onu. Kakao burada tabii ki ana malzemelerimizden bir tanesi. Sana da vereyim, dur. Sen de silebilirsin ellerini güzelce. Kakao buradaki ana malzemelerimizden bir tanesi. Şöyle yapayım da artık üzerindeki de dökülsün. Tamam, bunu alalım güzelce.
1: Bu unu ben şöyle yapıyorum.
0: Ver dökülsün. Bana, ben alırım. Teşekkür ederim. Ela da çok titiz gerçekten. Evde de böyle. Sürekli bana yardım eder değil mi? Tezgahımızı temizler. Şimdi bunların hepsini smoothie kabından geçireceğiz.
1: Tamam.
0: Bak şöyle gördünüz.
1: Anne, şunu da alayım.
0: Alırım ben şimdi. Şunu bir kapatayım.
1: Buraya koyuyorum.
0: Tamamdır. İyi yapıyorsun. Tamamdır Ela'cığım. Çok güzel elde ettik, gördün mü?
1: Evet.
0: Şimdi aynen sıcak çikolata yaparmış gibi bunu güzelce kaynatacağız. Yani birazcık cezvemize koyacağız. Hafif böyle fokurdayana kadar da kaynatmış olacağız. Şöyle bakın. Bir karışım elde ettik. Buraya kadar zaten muzlu böyle kakaolu bir süt kıvamında bir şey olmuş oldu aslında. Hemen ocağımızı açalım. Bakalım şimdi birazcık kaynayacak. Ondan sonra bunu bardağa alacağız. Ve evet, güzelce içine Ela'cığım sevdiği çikolatalardan ekleyecek. Ve...
1: Evet, yani bitter çikolata.
0: Evet, yani bitter çikolata ekleyecektik. Çok da güzel olacak bence. Bardağımızı da yerleştireceğiz. Bakalım. Bir yandan böyle karıştırın, yoksa çok dibine düşüp çökebiliyor bu arada. Ben size cam olarak da göstermiş olayım zaten. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Çikolatalıyı çocukların hepsi çok seviyor. Biz geçen yine diğer bölümlerden bir tanesinde çikolatayı kendimiz yapmıştık. Aslında evde de denerken de bunun içerisine o kendi yaptığımız sağlıklı çikolatayı ekleyerek yaptık. O kadar muhteşem oldu ki gerçekten çok da lezzetliydi. Sadece onu biraz daha ılıdıktan sonra eklemiş, içerisinde bal olduğu için. Bu tip tariflerde hani ya daha tatlı olsun, çikolata yerine hani bal eklesen mi diye düşündüğünüz zaman bu ısınacak, kaynayacak. Isı dişleme pekmezler, ballar girmediği için de onu çok fazla bunda tercih etmeyeceğiz aslında. Biraz daha böyle kaynasın, ondan sonra güzelce bunu Ela'cığım, kurabiyelerimizin kokusu gelmeye de başladı fırından. O da çok lezzetli olacak.
1: Evet.
0: Sen sevmiş miydin?
1: Evet.
0: Güzel oluyor değil mi? Sen kurabiye de seviyorsun, çikolatayı da çok seviyorsun. Ama bu gerçekten güzel bir alternatif oluşturacak bizim için de. Kaç tane çikolata eklemek istersin içerisine? Kaç tane olsun? Bence iki tane yeterli görünüyor buradan. Bunların bir tanesi normalde 30 gram ama bu biraz daha 10-15 gramlık bir çikolata. Yani toplamda 30 gramı da geçmeyecek kadar bir çikolata eklenmesi yeterli. Hiç eklemeyebilirim derseniz tabii ki o da bir alternatif ama eklediğiniz zaman o sıcak çikolata kıvamına tam anlamıyla ulaşmış olacaksınız. O yüzden biraz artık fokurdamaya başladı bakın içerisinde. Böyle çok çok aşırı kaynatmıyoruz zaten. Hafif böyle o fokurdama baloncukları gördüğünüz zaman bilin ki sıcak çikolatamız olacak. Zaten hani Ela tadacağı için ben aşırı sıcakta yapmıyorum. Çünkü onun soğumasını beklerken bu sefer süt ilavesini de bulunuyoruz ılıtmak için. Ona gerek kalmasın diye. Bak görüyor musun? Ufak ufak baloncuklar oluşmaya başladı. Evet. Bu da hazırladık. Şimdi bunu bardağımıza dökeceğiz. Oh, rengine baksana Ela. Çok güzel oldu.
1: Şimdi iki tane bitter çikolata.
0: Evet, içerisine bitter çikolatanı ekle bakalım.
1: Şu iki tane.
0: Evet,
1: koyalım.
0: Sen bitter çikolatanın içerisine eklerken o halde ben de tam o sırada
1: koydum.
0: Fırından kurabiyelerimizi çıkartayım ve sunumlarda buluşalım.
1: Anne çok güzel kokuyor.
0: Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Ela bugün çok mutlu. Her şeyde çünkü çikolata vardı. O zaman evet. Bir tane kurabiyemizden tatmak istiyor. Hemen bir kurabiyemizi Elancığıma tamam. verelim. Şöyle dağılıyor birazcık, onu ısırabilirsin. Ve hemen sıcak çikolatadan da yiyebilirsin, içebilirsin. Hadi bakalım. Küçük ısırabilirsin çünkü ağzında çok da zorlamasın seni.
1: Çok güzel olmuş.
0: Oh, afiyet olsun sana. Bir de çikolata içersen bence şahane olacak. Tam senin sevdiğin bir konsept oluştu şimdi. Gerçekten Ela'dan tam not aldığımıza göre gereken yapılmış. Çikolatalar yerini bulmuş demektir. Hadi bakalım ondan da bir deneyelim.
1: Güzel olmuş.
0: Güzel olmuş değil mi? O dışarıda içtiğimiz o şekerli çikolatalar gibi de değil. Gerçekten de sağlıklı. Ela'dan tam not aldığımıza göre bu tarifleri mutlaka denemenizi biz çok ama çok istiyoruz. O halde ne diyoruz Ela'cığım? Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Muhteber Duruk Örtmez. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Aynı zamanda bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ben uzun bir zamandır buz patiniyle ilgileniyorum. Bunun yanında da okulun voleybol takımında oynuyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Melay Tüterli, 11 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçiyorum. Beni yarışmada kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın bana çok eğlenceli bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Sanos Baysal, 12 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. Hobilerim uçak maketleri yapmak, futbol oynamak, Galatasaray maçlarına gitmek ve uçak kazalarını araştırmaktır. İyi bir süper kumbara izleyicisiyimdir. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Egemen Mermer, 12 yaşındayım. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol, basketbol ve satranç oynamak. Yarışmanızı keyifle izliyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Saros'u misafir ediyoruz. İkinci masamızda Beril var. Üçüncü masamızda Egemen ve dördüncü masamızda Duru. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Heyecan yok diye düşünüyorum.
5: Yok.
0: Öncesinde biraz yok, eğlendik değil mi? Stüdyoya alıştık. Şimdi artık hazır mıyız başlamaya?
5: Hazırız.
0: Peki
5: hazırız.
0: Yeniden tanışalım mı? Saros'cum hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Ben Saros Baysal. 7. sınıftayım. 11 yaşındayım. Hobilerim uçak maketleri yapmak, uçak kazaları hakkında araştırmalar yapmak ve futbol oynamak.
0: Uçak kazaları hakkında araştırma yapıyorsun.
6: Evet.
0: Bu tanıtımda da vardı. Çok dikkatimi çekti Saros'cum. Nasıl bu merak sardı seni? Çünkü biraz ürkütücü bir tarafı da var ya uçak kazalarının.
6: İlk başında uçaklardan.
0: Maket yaparak mı?
6: Yok, ilk başta babam bana bir model getirmişti bir havayolundan. İşte o uçak modeliyle birlikte başladı havacılık tutkun. Oradan da uçak kazaları.
0: Havacılık tutkun. Peki evet. Uçak kazalarıyla ilgili belgeseller, filmler mi izliyorsun?
6: Belgeseller izliyorum tabii ki.
0: Nasıl peki, dayanabiliyor musun izlerken? Çünkü birazcık böyle hani hem üzgün bir durum hem de çok kolay değil izlemesi.
6: Evet evet, ama izliyorum ya, güzel, seviyorum.
0: İzliyorsun. Sen bu alanda araştırma yaparak devam etmek istiyorsun kariyerine.
6: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
6: Evet.
0: Net kararın bu.
6: Evet, tek hedefim bir

0: çözmek, sudoku gibi şeyler yapmak. Ayrıca en sevdiğim ders matematik ve büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum.
1: Öğretmen olmak istiyorsun. Evet. Aynı zamanda çok iyi melodika da çalıyorsun diye
0: evet,
1: biliyorum.
0: Az çok öğrendiğim kadarıyla melodika çalabiliyorum.
1: Ne kadar zamandır?
0: Bir yarım senedir falan.
1: Yani. Ha, o zaman bizim için bugün bir şeyler çalar mısın?
0: Tamam.
1: Şahanesin, hemen hazırdı melodikası. Teşekkür ediyoruz Beril'cim. Biliyor muyuz arkadaşlar? Değişmeyeli hiç habersiz. O günden beri yasa bana küstün mü, unuttun mu beni? Bravo! Barış Manço'yu da saygı ve rahmetle almış olalım. Teşekkür ederiz Beril'cim, renk kattın. Ve Egemen'cim, hoş geldin.
2: Hoş buldum. Benim adım Egemen Mermer. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hı hı. Hobilerim futbol ve satranç oynamak. Satrançta turnuvalara gidiyorum. Kupalar ve madalyalarım var.
1: Tebrik ederim, şahanesin.
2: Teşekkürler.
1: Aynı zamanda sen basketbolcu mu olmak istiyordun?
2: Evet. Hayır, basketle ilgileniyorum. Basketle ilgileniyorum, oynuyorum. Hı hı. Böyle.
1: Peki kariyerin nasıl devam edecek?
2: Kariyerim inşallah iyi bir basketbolcu olabilirim.
1: Basketbolcu olacaksın. İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Egemen'cim ve Duru'cum, hoş geldin.
3: Merhaba, ben Muteber Duru Korkmaz. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim.
1: Muteber mi dedin Duru'cum?
3: Evet.
1: Ne demek?
3: Saygıdeğer demek.
1: Çok güzel bir isim.
3: Teşekkürler. Hobilerim buz pateni ve voleybol oynamak. Aynı zamanda müzikle ilgileniyorum. Piyano ve melodika çalıyorum.
1: Melodika sen de bizim için çalarsın diye düşünüyorum.
3: Evet.
1: Teşekkür ederiz, yanında değil mi?
3: Evet, yanında.
1: Şahanesin. Bir de galiba arkadaşların sana Mutti mi diyordu?
3: Evet.
1: Sen dedin ki Yeriz abla benim bir ismim daha var. Ben de dedim ki acaba biz mi hani atladık yazmadık mı diye. Tam olarak Mutti mi?
3: Evet.
1: Neyin kısaltılması?
3: Muteber'in kısaltılması.
1: Muteber'in kısaltılması galiba babaannenden
3: evet,
1: geliyordu isim. Babaannenden geliyor, ona da mı öyle söylüyorlardı?
3: Ona da öyle söylüyorlarmış babamlar.
1: Babaannen nerede şu anda?
3: Babaannem rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin tamam. Diyoruz. Ne kadar güzel, adını sen yaşatıyorsun. Duru'cum seni o zaman performansında baş başa bırakıyoruz.

0: Teşekkür ederim Duru'cum. Duru'cum sen bu şarkıyla beni çocukluğuma götürdün.
1: Teşekkürler.
0: Çünkü küçükken annem hep bu şarkıyı söylerdi ve ben ne zaman duysam annemin bana söylediği bu şarkı ve o anlar aklıma geliyor. O yüzden ayrıca tekrar teşekkür ediyorum sana da. O zaman şahanesiniz arkadaşlar. Bence güzel de bir ekip olacağız bugün, öyle hissediyorum. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Olur, o zaman Saros için gelsin harf tablomuz.
1: Babaannem Reyhan'ın R'si.
0: Reyhan Hanım'ın R'si 40 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine çeşitli yiyecekler konularak sarılmış yufka ekmeği veya ince pidedir. Süremiz başladı.
1: Dürüm.
0: Dürüm mü doğru cevabımız? Bravo. Dönerle dürüm arasında bir gidip geldik. Nasıl yemeklerle aran? İyi midir Saros'cum?
1: Evet yani.
0: Sever misin?
1: İyi sayılır. Severim.
0: Mesela dürüm sever miydin? Sevdiğin yerden mi
1: çıktı? Dürüm severim, evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Beril'le devam edelim.
2: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Galatasaray'da futbol oynayan, Eyüp Spor ve Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük yapan kişidir. Süremiz başladı.

0: de ekip çalışması. Beylerin yüzü güldü zaten. Saros.
1: Arda Turan.
0: Arda Turan mı görelim doğru cevap? Bravo. Arda Turan'a da sevgilerimizi gönderelim. Gerçekten futboldaki başarısıyla bizim gurur kaynağımız olmuştu değil mi? Galatasaraylı mısın?
1: Galatasaraylıyım.
0: Galatasaraylısın. O yüzden sıkı. Böyle hemen Arda Turan'a sıkı bir taraftar mısındır? Hı-hı. Siz arkadaşlar hangi takımlısınız? Beril?
2: Galatasaray.
0: Galatasaray Egemen?
3: Beşiktaş.
0: Beşiktaş Duru?
4: Fenerbahçe.
0: Oo çok güzel arkadaşlar. Bütün takımlardan var bugün ve Egemen'le devam ediyoruz.
3: Egemen'in E'si.
0: Egemen'in E'si 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsan vücudunu kaplayan tabakadır. Süremiz başladı.
3: Deri.
0: Eğer cevap doğruysa Egemen, kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo. Durucum senin için geliyor harf tablomuz.
5: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Her yıl insanların yeni yaşını kutladığı özel zaman dilimidir. Süremiz başladı.
5: Doğum günü.
0: Doğruysa eğer Duru kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo. Gerçekten de arkadaşlar en özel günümüz değil mi? Dünyaya geldiğimiz gün. Herkes tek, herkes biricik. O yüzden çok kıymetli bir gün hepimiz için. Şimdi arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Ben bir tahmin alabilir miyim? Kumbaramızda kaç puan birikti? Saros?
1: 200. 200 civarı.
0: Sen burada da bir tekniği kullandın değil mi? Böyle
1: evet, ortalama
0: matematik
1: yani.
0: Yaptın. Matematiği de seviyordun zaten. Beril'cim?
2: 180 civarı.
0: 180. Egemen?
3: 220.
0: 220 Duru?
4: 120-150 arasıdır
0: 120-150 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Egemen çok yaklaştın. 230 puan arkadaşlar ve kalan puanımızsa 2270. Daha çok sorumuz var. Sizi kutluyorum. Saros'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Babam Ulaş'ın U'su.
0: Ulaş Bey'in U'su 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Posta, kargo, paket gibi gönderileri alıcıya ulaştıran kişidir. Süremiz başladı.
1: Kurye. Kurye.
0: Hızlı bir cevap geldi. Evet. Saros'tan.
1: Kurye son karar.
0: Son kararın mı?
1: Evet.
0: Görelim bakalım doğru mu bu son karar. Bravo. Güzel gidiyoruz arkadaşlar değil mi? Beril'le devam ediyoruz.
2: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birçok konuda haber ve bilgi vermek için her gün veya belirli aralıklarla çıkan yayındır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken durun.
1: Gazete.
0: Gazete mi doğru cevabımız? Bravo. Egemen'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak ya.
0: 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı vermek amacıyla enjektör ucuna takılan metal araçtır. Süremiz başladı.
2: İğne.
0: Egemen de çok hızlı cevap verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Duru'cum senin için geliyor harf tablomuz.
1: Duru'nun D'si.
0: Duru'nun D'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor soru. Enine göre boyu kısa ve toplu anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. En sevdiğim kısım ekip çalışması. Ne olabilir? Enine göre boyu kısa ve toplu. Ne olabilir cevap? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Tamam, peki bir kutu açalım. Bir fikir yok. Var mı arkadaşlar?
1: Sonu dar ve dar da bir kutu.
0: Neyin sonu?
1: Kelimenin.
0: Ne düşünüyorsun şu anda Saros'cum? Yüksek sesle söyle.
1: Kelimenin sonu darla bitiyor mu?
0: Darla bitiyor mu acaba? Tamam, bir kutu daha açalım.
1: Bodur.
0: Neyle bitiyormuş?
1: Dur.
0: Durla mı bitiyormuş? Görelim doğru mu? Bravo. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım bu harika çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirdi? Arkadaşlar, kumbaramızda 370 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2130. Harikasınız. Isınma turumuzun son 4 sorusu. Saros'la devam ediyoruz.
1: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir işe girişmek, harekete geçmektir. Süremiz başladı.
1: Girişmek. Yok, olmuyor.
0: Ama güzel, deniyorsun, düşünüyorsun.
1: Başlamak.
0: Son dakikada bir cevap geldi Egemen.
2: Başlamak.
0: Şimdi arkadaşlar, son dakikada Saros'tan bir başlamak geldi. Egemen de başlamak dedi. Hadi kızlar, size de soruyorum. Beril ve Duru, katılıyor musunuz arkadaşlarınıza?
3: Katılıyorum.
0: O zaman Saros, Beril, Egemen ve Duru'nun ortak çalışmasıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı? En sevdiğim benim ekip çalışmaları arkadaşlar. Beril'cim, senin için geliyor Arif ablamız.
4: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Parmağa geçirilen halkadır. Süremiz başladı.
4: Yüzük.
0: Sever miyiz aksesuar kullanmayı?
4: Biraz.
0: Doğru mu cevap görelim? Bravo. Egemen'cim. Harf tablomu senin için geliyor. Kaldı son iki soru ve son iki harf. Hadi bakalım hangisini seçeceksin?
2: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si, hemen bakıyorum, 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten iki veya daha çok kanattan yapılmış alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Döndüğünde bir mekanizmayı işleten iki veya daha çok kanattan yapılmış alettir. Böyle kanatlar kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Ne olabilir? Ne olabilir o kanatlar, o parçalar? Ne olabilir? Hadi bakalım, biraz düşünelim. Sanki böyle Saros'ta cevap vardır gibi düşünüyorum. İlgilendiği bir alan vardı onun. O zaman bir kutu açalım hadi bu ekip için. Hadi bir kutu daha.
1: Pervane.
0: Emin miyiz?
1: Eminiz.
0: Çok emin. Görelim bakalım.
1: Nasıl bilemedin ya?
0: Aa. Ama bildin Saros'cum sonunda.
1: Doğru, haklısınız.
0: Değil mi öyle? Neden? Öyle, ben üzülüyorum öyle dediğinizde. Haklısınız, nasıl haklısınız, bilemedim ya diye. Sonunda sen bildin. Sonunda. Evet, sen bildin ve senin ilgi alanından geldi.
1: Evet.
0: Bir anda belki ben şeyi...
1: Kanata burada... odaklansaydım, kanattan giderek.
0: Evet, aslında böyle kanatlar belki biraz kafanı karıştırmış olabilir. Böyle parçalar deseydik belki daha mı acaba kolay olurdu senin
1: Yok,
0: için?
1: Yok, kanat deyince ben...
0: Uçan kanatları
1: birbirini gibi. Birbirini işleten mekanizma deyince ben şey anladım bir an.
0: Daha teknik bir şey
1: vardır
0: mi?
1: Vardır ya.
0: Öyle bir şey düşündün. Ama evet. Sonuçta bildin. Teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Ve Duru'cum son harfimiz senin için geliyor.
4: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Uzun gövdeye ve gösterişli yapraklara sahip olan 60 metreye kadar uzayabilen türleri bulunan ağaçtır. Süremiz başladı.
4: Palmiye.
0: Eğer doğruysa Duru kumbaramıza 60 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo Duru'cum. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Böyle çok huzurlu hissetmiyor muyuz palmiyeleri gördüğümüzde? Hele bu görselde de şu anda deniz var, bir kumsal ve bir palmiye. O huzuru şu an hissettim bile diyebilirim. Şimdi sizlere palmiye ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Birkaç santim yükseklikten 60 metre yüksekliğe kadar değişik boyda olabilirler. Yeryüzünde kaç tane sizce palmiye türü vardır arkadaşlar? Hadi bakalım size bir soru daha. Saros bir tahmin.
1: 2000 civarı olabilir mi?
0: 2000 civarı. Beril?
1: Allah'ım yani.
4: 2500.
0: 2500. Egemen?
2: 1750.
0: 1750. Duru?
3: 3000.
0: Duru'cum seni tebrik ederim. 3000. Bu bilgiyi de paylaştım ve arkadaşlar ısınma turumuzun sonuna geldik. Nasılsınız? Nasıl hissediyoruz Saros'cum?
1: İyi, güzel. Rahattı bu tur.
0: Hızlı geçti mi?
1: Geçti.
0: Beril?
4: Güzel, evet.
0: Egemen'cim?
2: Güzel, rahat geçti.
0: Duru'cum?
3: Çok rahattı.
0: Şimdi güzel o zaman mi? Bir tahminleri alalım. Kumbarımızda sizce kaç puan birikti? Saros'cum seninle başlayalım.
3: Vallahi bir.
0: Düşünüyor şimdi.
1: 570 peki civarı vardır bence.
0: 570 var mıdır Beril?
4: 600.
0: 600 Egemen.
2: 540.
0: 540 Duru.
3: 580.
0: 580. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Duru'cum bugün hislerin çok kuvvetli ya da matematiğin 580. Harikasınız arkadaşlar. O zaman şimdi nereye gidiyoruz hızlıca? İkinci tura. Hazır mıyız ikinci tura gitmeye?
4: Hazırız.
0: Duyamıyorum, çok az ses var. Ben mi sizi işitemiyorum acaba? Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz.
5: Ev bulamayacağız galiba. Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
6: Nereden geliyorsunuz siz?
5: Lüleburgaz'dan.
6: Dertler yarın sona eriyor.
5: Kaldı 59 bin.
6: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
7: Canım.
6: Abla.
7: Kaç gün kalacağız bu evde?
8: Kaç gün kalacaklar evimde?
9: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
10: Merhaba arkadaşlar.
11: Kaçta başlıyor mesai?
10: 1:30.
11: Herif tıpatıp sen.
6: Nasıl tıpatıp ben?
11: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
6: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Hı.
12: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
6: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
11: İyi para.
6: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
12: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
13: Efendim, soyuluyoruz.
14: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
18: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
18: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
21: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
25: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Büyünenin 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
15: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
16: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
15: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
16: Top kırdı.
15: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
17: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir.
15: Saklıyorum.
16: Ne oldu yavrum?
17: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
15: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
18: Sayende Adile abla. Çabuk ör biraz, çabuk ör.
19: Tamam.
20: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
21: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
18: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
21: Haklısın.
15: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
16: Bu evi yıkamayacaksınız.
22: Buyurun, paranızı güle güle harcayın.
15: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
8: Adile teyze birazdan TV4'te.
23: Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Bence çok hazırız ikinci tur için.
16: Kesinlikle.
23: Kesinlikle o zaman Saros için gelsin Harp tablomuz.
16: Ordu'nun oğusu.
23: Ordu'nun oğusu 120 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. İnternet ortamında bir belgeyi onaylamak için kullanılan dijital işarettir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir?
1: Yazısı olabilir mi?
2: Son.
3: Son imza bence.
1: İmza doğru.
0: İmza mı? Şimdi.
1: Elektronik imza.
0: Arkadaşlar güzel bir ekip çalışmasıyla bulduk mu acaba doğru cevabı? Görelim bakalım. Harikasınız. Hadi birbirimizi bir kutlayalım ekip. Beraber bulduk bu imzayı. Hadi birbirimizi bir kutlayalım. Ben de size alkışlayayım. Beril için geliyor Arif ablamız.
4: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si. 170 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Özellikle yılın bir ayının çok soğuk geçebileceğini vurgulayan atasözüdür. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta. Kazma, kürek, yaktırır. Süremiz başladı.

0: Kelime Mart bence.
1: İlk Mart. Kelime?
0: Mart mı?
1: İlk kelime Mart. Hadi bir ekip çalışması. İlk kelime Mart dedi bu ekip. Acaba ne olabilir? Tamam, bir kutu açacağım. Ekip çok güzel gidiyor şu anda. Bir kutu daha açalım.
0: Cinsi kapıda.
1: Hadi bir kutu daha. Var mı fikrimiz? Egemen?
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
1: Doğru mu görelim? Sarostum hemen alkışa gitti, elin emin miydin?
0: Ne?
1: Hatırladın mı? Hemen böyle alkışladın arkadaşını.
0: Evet, evet.
1: Hatırladın mı? Kullanır Hatırladım. Mısınız ya da aileniz kullanır mı arkadaşlar için?
0: Çok kullanmam.
1: Duydunuz mu hiçbir yerde peki?
0: Ben duydum mu?
1: Egemen'cim?
0: Birkaç
1: duydum.
0: Kere.
1: Duydunuz birkaç yerde. Peki Egemen'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu Egemen için.
2: Arasın ağası.
1: Arasın ağası 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Uzun süre sonra müzik dinlemek anlamındaki deyimdir. Kulaklarının nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Kulaklarının pasını attırmak.
1: Kulaklarının pasını?
2: Attırmak.
1: Attırmak mı görelim? Olmadı. Ama çok yaklaştık arkadaşlar. Hadi bakalım ne olabilir? Şimdi ilk kısmında ne dedin?
2: Pasını.
1: Pasını dedin.
0: Kulaklarının pasını aldırmak.
1: Kulaklarının
0: yo, pasını... Yo. Olmuyor ya.
1: Hadi bir cevap verdin mi? Ne dedin? Pasını aldırmak mı? Görelim.
0: Aldırtmak.
1: Aldırtmak. Görelim. Gülüyorum Sarosçum, o kadar tatlı tepkiler veriyorsun ki söylüyorsun sonra yo yo diyorsun. Ama bence bu ekip yapacak bunu. Hadi arkadaşlar. Ben bir kutu daha açıyorum sizin için. Açalım. Bir kutu daha. Durum.
3: Kulaklarının pasını sildirmek.
1: Kulaklarının pasını sildirmek mi görelim? Böyle şimdi biz müzik, ay ne kadar iyi geldi şu an bunu dinlemek. Ne deriz arkadaşlar? Kulaklarının ne deriz? Hadi bir kutu daha açalım. Yardım edeyim mi?
2: Olur.
1: Aa, istemiyor. Saros istemiyor yardım. İsteyen var. Egemen istiyor. Galiba. Kızlar? Tamam, bir kutu daha açalım. Bilemezsek yardım edeceğim. Açalım bir kutu daha. Var mı? Bir şeyler var. Beril böyle bir... Bir düşündüm, geliyor gibi. Ha? Yok mu? Egemen yardım istiyordu, ben yardım edeceğim. Edeyim mi?
3: Evet.
1: Şimdi arkadaşlar, ne dedik? Kulaklarının
2: pasını.
1: Buldun mu?
4: Kulaklarının pasını... Yok, olmadı.
1: Olmadı mı? Silmek mi diyecektin?
4: Yok.
1: Ne diyecektin?
4: Sindirmek, yani sildirmek.
1: Sildirmek mi görelim? Arkadaşlar... Gelmek desem size. Sonra bir de başka ne var? Bir geliyoruz, bir de...
4: Gidiyoruz.
1: Hah!
3: Kulaklarının pasını gidermek.
1: Kulaklarının pasını gidermek mi doğru cevabımız? Şimdi arkadaşlar çok uzun zamandır dinlemediğiniz, sevdiğiniz bir müziği dinleyeceksiniz eve gidince, tamam mı? Ondan sonra diyeceksiniz ki ay kulaklarımın pasını giderdim, çok iyi geldi diyeceksiniz. Tamam mı? Söz mü?
3: Söz.
1: Söz. Duru ile devam ediyoruz.
5: Yozgat'ın Y'si.
1: Yozgat'ın Y'si 130 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle kadınlar tarafından kullanılan arka kısmı yüksek tabanlı giyecektir. Süremiz başladı.
5: Topuklu ayakkabı.
1: Cevap doğruysa Duru kumbaramıza 130 puan ekler mi? Harikasınız. Çok da kolay değil değil mi Duru'cum topuklu ayakkabıyla yürümek?
3: Hiç kolay değil.
1: Başladınız mı topuklu ayakkabı giymeye? Sanki böyle mezuniyetlerde falan değil mi? Ufaktan evet. Böyle balolarda minik topuklu ayakkabılar evet. Giyiliyor. Şimdi bu turda da 4 sorumuz geride kaldı arkadaşlar. Hadi bir tahmin alalım Saros. Bir hesaplama yap kaç puandır?
0: 480.
1: 480 oralardasın. Sen Beril?
0: Ya da 470 ikisinden biri.
4: 680.
1: 680 Egemen?
2: 750.
1: 750 Duru?
3: 690.
1: 690. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1060 puan birikmiş kumbaramızda. Harikasınız. Hedefimize kalan puan 1440. Tahminlerin de çok üstünde değil mi? Şaşırdık biraz. Ve Saros'la devam ediyoruz.
0: Düşünüyorum. Zonguldak'ın Z'si.
1: Zonguldak'ın Z'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor sorumuz. Güneş çevresinde belli bir yörüngede olan, uydu olmayan, sabit şekle ve çekime sahip gök cismidir. Süremiz başladı.

0: Gece.
1: Ne olabilir Beril?
0: Cüce gezegen.
1: Cüce?
0: Gezegen.
1: Gezegen mi doğru cevabımız?
2: Bravo.
1: Arkadaşlar, cüce gezegenlerin diğer gezegenlerden farkı, cüce gezegenin kütle çekim kuvveti küresel bir biçime sahip olmasını sağlar. Ancak bu kuvvet yörüngesindeki buzlu ve kayalık cisimleri temizleyemez. Yani gezegenler yörüngeleri üzerindeki büyük gök cisimlerinin tümünü zamanla kendi yapısına katarken cüce gezegenlerin kütlesi bunun için yeterli değildir. Keşfedilen ilk cüce gezegense Ceres'tir arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Beril'le devam edelim.
0: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve tarihi alanlardan geliyor sorumuz. Çanakkale ilimizde bulunan tarihi bir alandır. Nokta nokta nokta nokta kenti. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken Saros Çanakkale'li. Truva
1: değil mi? Antik kenti.
0: Antik kenti mi doğru cevabımız? Bravo. Sarosçuğum, sen gittin mi hiç Truva Antik Kenti'ne?
1: Truva Antik Kenti'ne gittim. Çok güzel bir yer. Gezin bence de.
0: Teşekkür ediyoruz Sarosçuğum ve Egemen'le devam ediyoruz. Egemen'cim kaldı kaç harfimiz? İki harf. Gelsin bakalım.
2: Teoman'ın T'si.
0: Teoman'ın T'si 150 puan değerinde ve kısaltmalardan gelecek sorumuz. Kısaltması SKT olan uyarı ifadesidir. Süremiz başladı.

0: Son kullanım tarihi.
1: Beril cevabını verdi ve arkadaşları da ona katılıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu görelim? Olmadı.
0: Son tüketim tarihi.
1: Son tüketim
0: Yo,
1: tarihi
0: değil, değil, değil, değil. Son...
1: Şimdi kullanım dedi. Ne olabilir?
0: Yok.
1: Son tüketim dedi. Doğru mu görelim? Arkadaşlar, aslında biliyoruz. Beril çok yaklaştın. Duru.
2: Son kullanma tarihi.
1: Doğru mu görelim? Herkes kafa sallıyor. Ve bu turumuzun son harfi Duru için geliyor.

0: Sayesi 90 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Ayakların içine girdiği bir torbayla varış çizgisine zıplayarak ulaşılmaya çalışılan oyundur. Süremiz başladı.
1: Çuval yarışı.
0: Acaba bu cevabı da bilip final turuna gider miyiz? Şahanesiniz arkadaşlar. Burada da kardeşlerimizi görüyoruz. Çok keyifli bir oyun değil mi? Durucum oynar mısın?
1: Hiç oynamadım.
0: Ben oynadım. Çok keyifli. Siz oynayanlar var mı arkadaşlar?
2: Oynadım.
0: Nasıldı? Kaybettim. Nasıl bir deneyimdi senin için?
2: Çok eğlenceli değil ya.
0: Aa, ben çok eğlenmiştim. Eğlenceli gelmedi mi?
2: Bana gelmedi neden?
0: Sana gelmedi. Peki. O zaman senin için bu tur nasıldı? Eğlenceli miydi sanırım?
2: Benim için bu tur çok eğlenceliydi. Çok güzeldi.
0: Harikasın.
2: Teşekkür ederim sizlere ve değerli arkadaşlarıma.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz sana Beril'cim.
3: Tur evet çok güzel, sakin, rahatlatıcı bir şekilde geçti.
0: Şahanesiniz Egemen'cim.
4: Evet bu tur da çok güzeldi.
0: Duru?
5: Güzeldi ve çok eğlendim ben.
0: Harikasınız. O zaman şimdi ben kumbaraya gideceğim ama önce bir tahminleri alalım. Saros'cum. Matematik
2: bence.
0: Başlıyor.
2: 1490.
0: 1490 dedi Saros. Beril?
3: 1600.
0: 1600 Egemen?
4: 1550.
0: 1550 Duru?
5: 1670.
0: 1670. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 1860 puanımız var ve hedefimize kalan puan 640. Harikasınız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
2: Her soru kaç puanlık?
0: 200.
2: Her soru 200 puansa 3 soruda iş bitiyor.
0: İş bitiyor muyuz soruda?
2: Yok 4 soruda.
0: 4 soruda. O zaman hızlıca finale gidelim mi arkadaşlar?
2: Olur. Gidelim.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final için hazırız diye düşünüyorum. Evet. Kaç soru bilirsek?
3: 4.
0: O zaman Saros için gelsin kategorilerimiz. Danslar, baharatlar, matematik, doğru yazım. Hangisi olsun?
2: Baharatlar o.
0: Baharatlar
2: ordu.
0: O, ordunun olsun. Sorumuzu görelim. Kırmızı bir tür biberdir. Süremiz başladı. Çok acıdır. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu.
2: Olur.
0: Çok acı bir biber bu. Ne bu? Duru.
5: Yot. Yot.
0: Yot mu? Yot, biber. Yot mu? Görelim. Hayır dedi Duru ama. Evet. Ne olabilir ama çok yaklaştık sanki. Duru yaklaştı.
3: İzot.
0: İ?
3: İzot.
0: Z mi? Doğru mu cevabımız? Görelim. Olmadı. Ama yaklaştık. Şu ikinci harfi bir bulabilirsek arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Herkes neler butona gitti Egemen?
4: İsot.
0: Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puanı ekliyor muyuz görelim. Bravo. Zorlandık biraz arkadaşlar değil mi İsot'ta ama çok acıdır gerçekten. Hiç denemeyelim
2: ben
0: bence. Sever misin acıyı Saros'cum?
2: Acı.
0: O zaman bir kumbaramıza gidelim mi kaç puan var? Görelim bakalım. 2060 puanımız var ve 440 puana ihtiyacımız var. Harikasınız arkadaşlar. Kategorilerimiz Beril için geliyor.
3: Doğru yazım Denizli'nin D'si. D'si.
0: Doğru yazım. Denizli'nin D'si. Sorumuzu görelim. Olumsuzluk bildiren kelimenin doğru yazımıdır. Değil, değil, dehil, değil. Süremiz başladı.
3: Değil, dördüncü.
0: 1, 2, 3, 4. 4 mü? Hı hı. Cevabımız doğruysa Beril kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Harikasın. Bravo Beril'cim. Ve Egemen'le devam ediyoruz. Alalım kategorilerimizi.
4: Doğru yazım ne?
0: Doğru yazım ne? Görelim sorumuzu. Oyun alanlarında para yerine kullanılan nesnenin doğru yazımıdır. Jeton, jeton, jeton, jeton. Süremiz başladı.
4: Jeton, ikinci.
0: İkinci mi?
4: Evet.
0: Egemen ikinciyi seçti. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar çok yaklaştık artık ödüle. Hissediyorum. Duru için gelsin kategorilerimiz.
3: Danslardan Lüleburgaz'ın L'si.
0: Danslar Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Afrika'da doğan, Küba'dan dünyaya yayıldığı kabul edilen bir danstır. Süremiz başladı. Çok keyifli bir dans. Ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Bence ekip, bu ekip bulabilir.
3: Halay.
0: Efendim?
3: Halay.
0: Afrika'da doğdu. Halay Afrika'da mı doğdu acaba? Görelim halay mı? Olmadı. Halayımız çok güzel ama bugün bayağı çektik arkadaşlar. Eğlendik değil mi halay? Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha.
3: Salsa.
0: Tam size böyle bir dans yapacaktım şimdi arkadaşlar. Ekip ne diyorsunuz?
2: Doğru.
0: Herkes katılıyor mu? Peki ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
6: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Saros. Bravo Saros.
2: Teşekkürler.
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Beril. Bravo Beril. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Egemen. Bravo Egemen. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Duru. Bravo Duru. Arkadaşlar yüzler gülüyor. Nasıldı Saros'cum? Hadi bakalım. Seninle başladık, seninle kapatalım.
2: Güzeldi, eğlenceliydi, zevk aldım. Gerçekten keyifliydi. Katıldığıma pişman olmadım.
0: Pişman oldum.
2: Çok sevdim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Saros'cum. Beril.
3: Güzel ve eğlenceliydi.
0: Teşekkür ediyoruz Beril'cim. Sana da Egemen.
4: Bence de güzel ve eğlenceliydi.
0: Teşekkürler Duru.
5: Çok güzeldi. Ben çok eğlendim. İyi ki bu yarışmaya katılmışım.
0: Çok tatlısınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ödüle doğru gidiyorum o zaman izninizle ama önce bir ödülü bulmam gerekiyor. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Nerede gördünüz mü?
2: Evet.
0: Ne tarafta?
2: Adını.
0: Bu tarafta ben gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız gelmiş bile. Ödül abla sen bir anda bir karanlıklardan çıkıyorsun. Ben hayretler içerisinde her bölüm şaşkınlıkla ödül ablayı görünce... Bir mutlu oluyorum tabii ki. Duru'cum hoş geldin. Egemen'cim hoş geldin. İyi ki geldin tekrar. Beril'cim iyi ki geldiniz. Saros hemen ben buraya uzatırken sen elini uzatsın buyurunuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ah iyi ki geldiniz arkadaşlar.
2: Teşekkürler.

0: bağırsana şişko!
1: Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
2: Bunlar bana hep şişko diyor!
0: Peki, demeyiz be şişko!
3: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
4: Ne oluyor be? Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Tuh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun değil mi?
3: Hangi takımı?
4: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa! Gene miden değil mi? Gene miden! Hukuklu saatin iki ayaklı sayıya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
5: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
0: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
5: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
6: Hak hak hak hak hak hak hak
0: hak hak hak hak hak hak hak
6: hak hak hak
7: hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak
8: hak hak
9: hak hak
0: Yine biraz kül almışım.
10: Yok canım! Birazcık zayıflamışsın ama zararsız.
0: Çocuklar Adile teyze de mi?
10: Ha, kahvaltıya gittiler.
6: Hak hak hak hak hak hak hak!
0: Anladım, onu uyandırıyorsun, peki, tamam!
11: Beni uyuyor zannediyorlar.
10: Doğru!
12: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız!
13: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
12: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
10: Doğru.
14: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum. Lamıcımı yok ki bu işin. Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman!
0: Burası gazino sahnesi değil. Sabah sabah gıdaklama diyor.
6: İşte o kadar!
0: Pis üvertür, ne olacak?
4: Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
3: Tamam karıcığım, sinirlenme! Sinirlenme!
0: Eyvah, cam gitti!
4: Sizi gidi yaramazlar! Gene cam kırdınız! Ne olacak şimdi?

0: bakayım. Hop!
1: Sadık amca camı kırdı. Sadık amca camı kırdı. Sadık amca camı kırdı. Sadık amca camı kırdı. Sadık amca camı kırdı. Sadık amca camı kırdı.
2: Ben mi kırdım ulan camı? Değerlinin kötü huylusu.
0: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra döke evi harabeye çevirdin. Hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
3: Bizde yapışkan var mı?
0: Allah'ım yarabbim!
4: Ne oluyor sabah sabah? Biciksiz Sadık efendi, ne oluyor?
3: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim.
5: Anladım, temizlerim.
0: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
4: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak!
6: Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni,
0: affet red! Affet beni babacığım, affet
6: etmiyorum
0: beni!
6: Etmiyorum be, etmiyorum işte!
0: Affet babacığım! Kapıcık gene dinliyor galiba baba!
6: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edin!
7: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi! Ne olacak şimdi?
8: Camcı gelip camları takacak!
9: Benim karnım acıktı Hacine teyze!
7: Üzümlü kekle çay verir misin? Ne? Aman da mini mini mini çocuğum!
8: Mini mini ayım benim!
7: Aa. Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım! Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın!
8: Hadi yürüyün!
7: Hadi bakalım, hadi, hadi!
9: Teyzeciğim!
10: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun? Oo,
11: hoş geldin Nükhet!
10: Günaydın Adile teyze!
11: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi!
10: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze! hadi kendine de bir bardak koy! Daha bir şey de yememişsindir! Al bakalım şu keki!
11: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim! Yemiş kadar oldum! Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki! Almanya'dan bir de oğlum gelse!
10: Bir gün o da olur be Adile teyze! Bir bakmışsın ki... Güneşli bir bahar sabahı kapında! Açmış kollarını! Sarmaya hazır seni!
11: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al! Al, iç bakayım!
9: Süt var mı Adile teyze?
11: Var! Hadi git mutfaktan al, iç! Hadi! Hiç iştahı yok maşallah!
4: Selamün aleyküm! Merhaba! Good morning!
10: İngilizceye mi başladın?
4: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç... Bir de babanız, babanız... Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri!
11: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
4: Yaşa be Adile teyze, thank you!
11: Ay, hadi! Sen önce Türkçeyi öğren de, ondan sonra thank you, thank you de!
4: Thank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmidir,
8: ay! O ne ayol?
4: Baaat!
11: Dili!
4: Baaat!
11: Dili! Bana! Adile teyzene kerata diyorsun ha? Tüh! Terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
10: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım! Allah'a ısmarladık Ali!
4: Güle güle anam!
11: Polisi bey selam!
10: Oğlum!
4: Ah be, kahpe felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım! Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
11: Sen ne diyorsun ayol?
12: Hı? Aşığım ona be! Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız! Ekmek taşırız kapılara! Kapılardan çöp alırız! Sabahları gazete, öğlenleri servis! Ali aşağı...

0: Ali yukarı. Alt tarafı kapıcıyız işte be. Adı üstünde, kapıcı.
1: Adire teyze, süt bitti.
2: Kolay kolay doymaz Adire abla.
0: Baksana, minik fil.
2: Oh, yavrum!
3: Hadi, çabuk ol!
4: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa.
3: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa!

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Gene mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın! Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın!
0: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
1: Aa, yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
1: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
0: Adile Hanım, bakın...
1: Dur, bir dakika.
0: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
1: Sen sus! Konuşuyor! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
0: Adile Hanım!
1: Satmıyorum!
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar veririm.
1: Söyle!
0: Bakın, 1, 2, 3, 4, 4 daire. 4 daire vereceğim.
1: Onu da al. 10 daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Aa, delirtecek adam beni! Yürü kız!
2: Satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi!
3: Ay şöyle! Aslanım benim, Alendel Hanım!
4: Kuvvetli olsana! Kot kafa!
3: Aha! Şöyle! Alendel Hanım benim!
5: Nereye böyle?
2: Bugün matine var ya!
5: Bırakayım seni tiyatroya! Zaten ben de oradan geçeceğim!
2: Olur! Bu Mahmut da... Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nüket için ama kız oralı değil!
6: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike! Ama anası, şeytan!
5: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
2: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yo yo, anladım! Yoksa bir kız falan mı?
5: Yok canım!
2: Aa, hadi saklama!

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüket'i sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: 아니 사이녀토이크야.
1: 바나 봐, 심리 단서 요리오름 각국 때문에 바시다마 게네 울컴까 전화 겨네.
2: 어, 니하이트 오우드.
3: 하타부 비나는 뮤타이드인데 누아르 디일 파쇼맨 카드. 어흘락스 제리프.
4: 하쁘슨.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
1: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
1: Yürü. Hadi. Cücük. Yürü seni be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş koş koş koş. Kot kafa.
5: Cücük duruyor meleğim. Yavrum.
6: Günaydın Adile teyze.
5: Ne günaydını?
1: Yes, yes!
6: Ya bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
5: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin. Hadi, hadi, hadi!
6: Yani Adile teyze, sen de olmasan...
5: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur, otur, otur!
6: Yine sende mi kaldı ufaklık?
5: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak sıcak iç.
6: Teşekkür ederim.
5: Ben de senin sayende içiyorum.
6: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez... ...kimi de üç kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
5: Dünya bu, ne yaparsın?
6: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle... ...şaşırıp da bizi bulsa... ...al derim şu paraları. Al kızını da yanına, gül gibi yaşa!
5: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer, bu da geçer!
6: Geçer, geçer de Adile teyze! Deler de geçer be!
1: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
7: Haa! Bıktım senin ağda tencerenden!
1: Ne dedin ha?
2: Hiç, koydum dedim.
1: Ben evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!
7: Kalorifer de yanmıyor, bak şimdi! Nerede bu herif ya?
3: Deli misin, Ali misin ne? Ali! Ulan yaksana şu kaloriferi!
7: Yakmamış değil mi?
3: Yakmamış!
7: Ali! Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
8: Seni yakacak.
7: Ali! Kaloriferi yak!
6: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
3: Kaloriferi yak çabuk!
7: Yak bakayım!
6: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
7: Mazot donmuş, mazot!
3: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
6: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
1: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
6: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
7: Sana diyor bak!
3: Baba, bana ne diyor?
1: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
3: Aa!
7: Sen kime dedin?
3: Ne dedin?
1: Ona dedin ya!
6: Ha? Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he?
3: Ne

0: söylüyorsunuz adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
1: Buraya bak!
0: Ne var, aile boyu!
1: Pişt pişt! Gel bakayım! Dediğimi yapmazsan, Nükhet'e yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım. Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
2: Tabii şimdi... hemen! Şimdi yakarım efendim!
3: Siz de erkek olacaksınız ha! Yazıklar olsun! Tüh!
1: Bir daha böyle bir şey olursa, lütfen beni arayınız!
4: Veled oğlu veled! Veled'in veledisin sen be!
2: Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım!
5: Seni yakacaklar benim yerime! Tanrım seni bile!
6: Ne oluyor sabah sabah Sadık Bey?
1: Hiç Nükhet Hanım, hiç! Küsta herif kaloriferi yakmamış da... hallettim!
7: Uyda, inanma!
1: İyi işler Hamza Bey!
8: İyi işler Sadık!
5: Allah sana benden ne zaman
1: ne zaman
8: geçmiş seneler geçiyor gözlerimden, sisler içinde bulanık bir türkü çalıyor eskimiş bir plakta, öylesine içten öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
9: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz, bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
8: Yaşamak en tatlı oyun, her şeye hükmeden zaman, bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
9: Her şeyde bir parça yalan, yarım kalmış analar ve ben, eski günlerden tek geri kalan.
8: Aynalara bakıyorum, değişmişim, gözlerimde upuzun yollar var.
9: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
8: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
6: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
8: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım ha, sabret.

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim.

0: Bir şey yok değil mi Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
1: Gelirim.

0: Kızım!
1: Al bakayım şunu!
0: Canım, benim evladım!
1: Hiçbir şey yok!
2: Öyle mi? Hadi doğru Luna Park, atlı karıncıya! Balon da alırız!
1: Gel bakayım sen teyzeni! Aman! Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla! Ayol bir şey yok senin maşallah! Allah nazardan sakınsın yavrumu!

0: Yürü uzun Adile teyze. Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla. Parka gideceğiz. Çocuğum orada oynayacak. Sonra simitçi gidecek. Simitçiden simit alacak. İkimizi yiyeceğiz. Oradan ver elini kuşların olduğu yere. Kuşlara yemimizi atacağız. Onlar etrafımızda küçük. Hadi yavrum, sen git uyu biraz. Akşam uykusuz kalma.
1: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana!
2: Şöyle! Bak şimdi biz sana neler yapacağız!
3: Allah senden razı olsun Adile abla!
0: Oh, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi! Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum! Hadi!
3: Sen dünyanın en iyi insanısın!
0: Sen de öyle yavrum! Güle güle! Güle güle! Güle güle!
4: Adile abla, yoksa...
0: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim! Gel otur! Yavrum! Anne! Nazar mı değdi benim çocuğuma? O güzel yavrum! Adile teyzesinin bir tanesi!
5: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
0: Yok! Ağlamıyorum! Sen iyi oldun be! Onun için ağlıyorum esasında! Ya! Canım benim! Yok! Bak bebeğim, ağlamayacağım, tamam. Hadi bakayım, aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
6: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
3: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
7: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
2: Nereden geliyorsunuz siz?
3: Lüleburgaz'dan.
2: Dertler yarın sona eriyor.
3: Kaldı 59.000.
2: Siz iyisi mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın. Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
0: Canım.
2: Abla.
0: Kaç gün kalacağız bu evde?
1: Kaç gün kalacaklar evimde?
4: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
3: Merhaba arkadaşlar.
5: Kaçta başlıyor mesai?
6: 1.30. Herif tıp atıp sen.
2: Nasıl tıp atıp ben?
5: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
7: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
2: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
6: İyi para.
2: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
7: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
3: Efendim, soyuluyoruz.
8: Davetsiz misafir bugün 18'de TV4'te.

0: geldi. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuk Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kalpleri yumuşat.

Tannika çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Bergis, ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.

0: yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
3: Biliyoruz.
4: Abi biliyorum.
5: Hulusi Bey, açılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
2: Baş üstüne hanımefendi.
3: Kendini beğenmiş, ne olacak ukala?
6: Sadık Bey nerede kaldı?
3: Şimdi gelir hayatım.
7: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
8: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben! O kadar, tamam mı?
3: Ben kiminle
2: konuşuyorum? Susun lütfen! Alo oğlum, sen de sus!
3: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem! Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır!
5: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi! Belki sizin paranız çoktur ama, devletimizin az!
3: Bravo kız! Evet, çok... Sen bizim amigomuz ol!
4: Ayıp be!
7: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım!
8: Hoparlör! Apartmanın girişine, aman ne güzel gazino gibi şakır şakır şakır şakır! Hadi hadi!
3: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
9: Otomatikler bozuk efendim!
7: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
9: Apartman otomatiği hanım!
7: Ben otomatik matematik anlamam!
2: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
10: Estağfurullah efendim! Geciktiğim için çok özür dilerim!
2: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
10: Oturayım efendim! Merhaba!
9: Otur yavrum, ha. Otur!
10: Yer yok.
2: Buyurun Sadık Bey. Oturun lütfen.
10: Peki efendim.
3: Allah canını alsın inşallah. Adının üstüne oturdu.
11: Merhaba. Cümleten merhaba. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim.
10: Merhaba.
11: Neyin var?
10: Ha?
11: Sadık Bey, neyiniz var ana?
7: Yapıştı diyor, yapıştı!
10: Ben yapıştım efendim.
11: Aa, yapıştınız mı?
10: Galiba.
11: Nereye?
2: Tepsiye, tepsiye!
7: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
9: Aman hanımcığım, uzatma canım!
7: Tezek yakacağız, tezek! Yakıtın sırası mı hanım? Kocam yapıştı!
3: Ay, bana bir şeyler oluyor galiba!
12: Anne, lütfen!
11: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle! Hadi gelin, yardım edin! Sadık Bey, sen...
7: Çekelim, çekelim!
11: Dur, çekeriz! Birdenbire adam geldiğinin üstüne hücum etmeyin!
7: Canım. Sakin olun babacığım, sakin olun!
11: Sadık Bey, heyecanlanmayın!
7: Siz bu apartmanı sahneye koysanız!
11: Tamam ya! Tamam.
2: Yöneticilikten istifa ediyorum. Ay.
11: Hadi yardım edin.
8: Çekilin kenara, çekilin, çekilin, çekilin. Öyle çekiştirip durmayın. Herif kalmayacak.
7: Babacığım, lütfen sakin ol.
11: Öyle de dolaşırsın.
7: Babacığım, lütfen sakin olun dedim.
11: Arkasında bir kocaman bir şey. Evet, evet.
7: Çocuklar, hadi yardım edin siz de!
8: Hadi, hadi, tutun güzel şeyi!
7: Hadi, aksana ayol! Hadi, Sadık
8: Bey, tamam!
7: Gencereyi kurtar!
8: Hadi, hadi, hadi! Dön arkadaşlar, şunu bak nasıl
7: var! Telaş ettiğin çekiyor, gencereyi kurtar!

0: oluyor Fırat? Şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be!
1: Tabii ya!
2: Kapı açık! Gelin! Hadi! Hadi! Kimsin bakayım? Aa!
3: İyi günler efendim!
2: İyi günler!
3: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
2: Hayır! Satmıyorum! Lütfen dışarı!
3: Ama bakın Adile Hanım!
2: Lütfen yine başlamayın! Üç daire, dört daire demeyin! Satmıyorum! Biraz satmıyorum!
4: Yine mi sen Muharrem Bey?
3: Sen işine bak be adam!
5: O işine bakıyor efendim, siz de işinize baksanıza!
4: Yaşa kız! Güzelim evleri yıkıp, çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak!
5: Durup dinlenmeden bina yapmak, hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak, sizin yaptığınız bu!
4: Kapıcıya da, bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar! Hadi git işine be! Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul!
5: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak!
2: He, duydun mu? Hadi canım!

0: Günaydın şekerim.
1: Ah. Hoş geldin. Otursana şöyle, gel. Ne var senin?
0: Bak şekerim. Şu bizim as soliste öyle kızıyorum ki. Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel. Ama as solist o. Patronunki anam anla işte.
2: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap. Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
1: Aa!
0: Ben öyle şey yapamam ki!
2: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın! Onun için bırak bu işi! Para için, şöhret için, her şeyini feda edenler yapsın!
3: Ben de herkes gibi bakıyorum lan!
2: Ah, işte Hülya çıktı, bak!

0: misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Çimentoyu az kullanan az! Yahu bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok. Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu. Evet! Evi ipotek etmek istiyorum. Bana para lazım.
2: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak!
3: Sayende Adile abla!
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum!
3: Sen olmasaydın ne yapardım ben?
1: O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım! Gül, gül!
3: Adile ablacığım! Anam benim!
1: Şşş, bana bak! Sakın ağlayayım deme! Sonra beni de ağlatırsın!
3: Ay, merak ettim, neredeydin Adile teyze?
1: Şşt, her şey tamam! Şimdi yemin et, evin ipotek edildiğini kimse bilmesin! Tamam mı?
4: Dinledim.
5: Bak. Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk ör biraz, çabuk ör!
4: Tamam!
5: Çabuk dedim! Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin! Kalk kapıya bak, çabuk! Hadi sallama!
4: Aa, hoş geldiniz! Gelin, gelin! Çok karı geldi!
6: Hoş geldiniz canım! Hoş nasılsınız?
7: Buyur, otur!
4: Ben bakın, şu beyazlının yanına gideyim, hani, otur, otur!
6: Ya,
4: olmuş aman, pek de güzel!
6: İyi oldu, bir bir ay oldu güzelim, seni hiç merak etme!
4: Kız! Aman! Ha neymiş? Ah!
5: Jenniko, hadi doğru yerine! Yarım saatten önce de dönme, hadi canım, hadi! Yerine dedim!
8: 3A'da... 2 oje... 1... bulaşık dili...
4: Ehe, ehe! Aa! Kız ne yapıyorsun orada sen?
6: Model bakıyoruz.
4: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... sen taslı içersin.
5: Yerine! Hadi! Yerine dedim!
4: Size de biraz vereyim.
5: Kot kafa!
4: Billur! şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
5: Senin Allah, 20 dakika yürüyor ben canını alayım!
8: Yüz oraya... 200 daha... 300, 400, 500... 500 diyelim... 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla, 1400 imza Ali, tamam!

0: Seni karı kız meraklısı kot kafa seni! Ben seni gebertem mi? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın! Allah seni nasıl... Oh! Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım!
1: İmdat, help, help!
0: Bırakın beni!
1: Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum!
0: Mihrabım batsın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
3: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
2: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
4: Büyüklerin haberi olmayacak.
5: Tamam. Hadi gidelim.

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz? Veletler!

0: Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama... mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
6: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
6: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
6: Aa, Allah korusun. Biraz üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
5: Olur. Sağ ol yavrum.
6: Ver bakayım, ateşin kaçmış.
5: Al çocuğum.
6: Bakayım. Oo, 39. Oh. Şimdi 2 aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
5: Peki.
7: Akşam pokere geliyor musunuz?
8: Tabii, üstadım? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
7: Yananı Allah görür. Hadi buyur.
6: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
5: İnşallah.
6: İnşallah.

0: Bende var.
1: Hı? Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Yine yakmadın mı kaloriferi?

Bugün servis yok. Kaloriferler yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyze? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kalem.
2: Daha bitmedi mi o kalem? Dersleri az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, emin.
1: Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi, gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğa?
1: Rüya
0: gördüm. Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar benim yerime. Tanrım seni bile affetmeyecek. Seni yakacaklar...

0: haber verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Ama ne iyi, ne iyi Adile abla!

0: Benim sevgili kardeşlerim, bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Ulan ne anladın?
3: Sana dedi diyor.
4: Hadi hadi, başlamayın yine. Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve...
0: Yiyelim, içelim. Hadi bakalım efendim, buyurun. Şöyle otur Hulusi Bey.
5: Buyurun, buyurun.
2: Bana bak, sen yanıma, yanıma!
0: Yavrum, sen şöyle babacının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım.
1: Karıcığım!
2: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel ya.
2: İç de bir. İç, içip içip, sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
2: Ne tane tane konuşmasına bayılıyorum.
3: Çok güzel söyle.
6: Bugün çok güzelsin.
3: Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.
2: Hop hop hop hop be! Benim
1: be! Allah Allah! Bakkal saç mı boyuyor? Gene mi saçlarını boyattın hanım?
3: Ne yapayım? Gene miden bozulacak! Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Herkes sevdiğine de yavrum! Öyle mi yapmak ya?
3: Gel yanıma!

0: Eğlencenizi bozdum galiba. Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi, ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev, çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Ev bulamayacağız galiba. Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana.
3: Nereden geliyorsunuz siz?
4: Lüleburgaz'dan.
3: Dertler yarın sona eriyor.
4: Kaldı 59.000. Hı hı.
3: Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın? Ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
2: Canım!
3: Abla!
2: Kaç gün kalacağız bu evde?
5: Kaç gün kalacaklar evimde?
6: Yeni veznedarımız Halim Özbulut.
4: Merhaba arkadaşlar.
7: Kaçta başlıyor mesai?
4: 1.30.
0: Herif tıp atıp sen.
3: Nasıl tıp atıp ben?
7: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
3: Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek. Hı. Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş.

0: vermiş yerine.
1: Yarın saat 4'te gelecekmiş.
2: İyi para.
1: Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı?
0: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın.
3: Efendim, soyuluyoruz.
4: Davetsiz misafir, birazdan TV4'te.

0: yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abaküs.
13: Kasa.
14: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız, yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?
1: Babalarımız maaşlarından, annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
2: Bu evi yıkamayacaksınız.
3: Buyurun paranızı güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin!

0: Kırdım ulan! Kırdım işte! Var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla.
1: Dediğin gibi olsun bey.
0: Erkeğim ben! Tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de! Biz de! Biz de!

0: Ya olur da dur dur gel gel. Efendim affedersiniz acaba?
1: Kirafil kirafil hadi.
0: Bu hanım pek misafirperver değil anlaşılan.
2: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana. Önden gelip ev bulması lazımdı.
0: Aa, İstanbul'a gelip ev bulabilecek vakit mi bıraktılar ki? Birdenbire çıktı bu tayin işi.
1: Gelip dönerdi, biz beklerdik.
0: 2 gün için 1 ay daha fazla kira mı verseydik?
2: Bırakın tartışmayı Allah aşkına.
0: Ne tartışması hatun, konuşuyoruz. Hem merak etmeyin, buluruz. Koca İstanbul'da sokakta kalacak değiliz ya.

Efendim, kiralık yazısı var. Ama altında değildir yazısı eklenmiş. Demek ki bu ev kiralık değilmiş. Ne yapalım? Biz de başka bir ev bakarız. Evet, ev

0: Olur mu kardeşim ya? Böyle sürü sepet yolun ortasında dolaşılır mı ya? Niye yapmışlar kaldırımları?
1: Tamam canım, tamam kardeşim.
0: Tamam tabii.
1: Haklısın. Kabahat bizde.
2: Nasıl kabahat bizde? Sen dur şöyle. Ne diyorsun sen ya?
0: Cadde ortasında yürünmez.
2: Önüne bak, önüne. Parayla mı aldın sen ehliyeti?
3: Anne, Allah aşkına.
0: Hayır yani, burası İstanbul'da. Nasıl anlatsam bilmem ki, olmaz ki abicim. Nereden geliyorsunuz siz?
1: Lüleburgaz'dan.
0: Bir tarafınıza bir şey olmadı ya.
1: Yok yok, zaten araba bana çarpmadı. Valize çarpınca, ben Cici'yle Bici'yi kurtarmak için dengemi kaybettim.
0: Cici'yle Bici kim?
1: Kuşlarım.
0: Kaldırımdan yürüyün be abicim.
1: Efendim, ev arıyoruz da, ortadan yürüyünce her iki tarafı da görmek mümkün oluyor. Yoksa sadece bu taraftan yürürsek, karşı tarafta yazı varsa kaçar.
0: Ev! Ev mi arıyorum dediniz? İmkansız, olamaz!
1: Niye? Ev arayamaz mıyız? Yasak mı ev aramak?
0: Değil tabii de, yani tam adamına çattınız. Anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu be abi?
1: Evet. Ah hayret, nereden bildiniz? Hakikaten Kadir Gecesi doğmuşum. Hatta annem adını Kadir koyalım demiş de... ...büyük babamın adı Halim olduğu için Halim koymuşlar.
0: Memnun oldum. Ben Deniz de İlyas Arcan, Arcan.
2: Hadi hadi, bırakın muhabbeti de işimize bakalım.
0: Bir dakika ablacığım. Bundan sonra işiniz benimle. Kaç paraya kadar bir yer arıyorsunuz siz, onu öğrenelim.
1: Vallahi bilemiyorum ki. Saatlerdir bakmadığımız yer kalmadı. 30.000 diyorlar, 40.000 diyorlar. Belirli mi bu kadar para?
0: Bu İstanbul'da abicim, adamın olmadı mı yandın.
1: Doğru.
0: Dua edin bana rastladınız.
1: Allah razı olsun.
0: Verin. Sizin için harika bir yer var elimde. Kirası da sudan ucuz, 10.000 lira.
1: 10.000 lira mı? Ayda mı?
0: Yok, saatte.
1: Aa, o zaman çok pahalı.
0: Dalga mı geçiyorsun abi? Tabii ki ayda. Hadi atlayın, hemen gidip bitirelim şu işi, hadi.
1: Hadi bakalım, bir görelim.
2: Damat, anneciğim, görmekte fayda var.
0: Sizi şöyle alalım, bir çıkalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Zeynep, sen arkaya.
1: Demek ki komisyonculuk yapıyorsunuz.
0: Komisyonculuk aslında yan işim. Evet.
1: Esas işiniz nedir acaba?
0: Her türlü meyve, balık, ayrıca traktör, kamyon, otomobil, ithalat, ihracat, dış ticaret. Evet, komisyonculuk genelde. Bu sizi götürdüğüm evin sahibi aslında uzaktan akrabam olur. Çok evi var, bildiğiniz gibi değil. Müthiş cimri bir adam. 4 senelik peşin istedi. Kavga gürültü, müthiş bir mücadele, sonra 1 senelik peşine zar zor razı ettik.
1: Anlamadım. Senelik peşin mi bu ev?
0: Vallahi öyle. Muh diyor, peygamber demiyor.
1: 10.000 liradan senelik peşin 120.000 lira eder. Nerede bizde bu para? İlyas Bey kardeşim, biz sahada inelim.
2: Aylık kirası ucuz ama Halim.
0: 60.000 liranız var mı? 60.000 liracık. Hayır, belki zorlarız da 6 aylığa razı ederiz adamı. Sana biliyorsunuz 6 aylık, 6 kere 10, 60 bin lira eder.
1: Bismillah. hakikaten pek geniş, pek güzel bir yermiş.
2: Nasıl ısıtırız biz bu koca berberi?
0: Burası bildiğiniz gibi değildir hanımefendi. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve nemli.
1: Ya. Akdeniz iklimi gibi desem.
0: Evet, evet.
1: Buyurun, tam 60.000 lira.
2: Bir dakika. Kontrat?
0: Yarın derhal imzalatır, hemen getiririm.
1: Tamam, tamam anne.
0: Artık bundan sonrası sizin. Buyurun, güzel güzel yerleşin. Hadi bakalım, görüşmek
1: Sağ
0: üzere.
1: Selametle canım.
2: Yan tarafta fabrika var galiba, gürültüye bak. Ben böyle ev tutma görmedim doğrusu. Sağını solunu görmeden çıkardın, verdin parayı, olur mu?
1: Nesi var be karıcığım? Koskoca ev işte. Bak. Koca koca odalar. Rahat, ferah.
2: Ah.
4: Allah yaşasın. Burası benim odam olsun ha.
2: Bu koca evi nasıl temizleyeceğiz bakalım?
5: Lüzum yok, başkaları temizliyor zaten.
4: Ha?
1: Anlamadım.
4: Gel gör de anlatsın.
2: Ha? Anne!
4: Baba!
1: Ne var?
4: Gelsene!
1: Oo, koskocaman bir oda daha. Ay. Odamızdan içeri kepçe girdi. Yanılmıyorsa bizim evi yıkıyorlar.
6: Hadi bakalım salla kim?
7: 100 kere söyledik sana zar tutma diye be.
8: Zar tutması be, zar tutma.
7: Bana bak sana sen. Durun be. Türkiye'de bir de kavga
8: etti. Hadi ya. Ayıp ettiniz ya. Hepimiz arkadaşın orada. Durma böyle şey.
7: Adama bak be.
9: Hop hop beyler çay içelim, sakinleştirir.
10: Çay da bana yapsana şurada.
11: Arkadaşlar, çaylar benden.
12: Ya, ya beyler, herkes çayının parasını kendi ödeyecek.
11: Kahveci güzeline bakın. Niyeymiş o?
12: Ne zaman çaylar benden desen sonu fos çıkıyor.
11: Ne demek istediğinizi sorabilir miyim acaba?
12: Ne demek istediğin var mı lan? Şu hesaba bak.
11: Ne kadarmış borcum?
12: 5.390 lira.
11: Bütün tatava bu 5.390 lira için miydi be? Şahit olun arkadaşlar. Bu borç yarın saat 5'te ödenecek.
7: Hadi hadi işimize bakalım.
11: Mehmet abi, senin ev sahibine borcun ne kadardı?
13: Git be, başkasıyla bul kafanı.
11: Söyle ya.
13: 24.000 lira.
11: Telefon et. Yarın saat 5'te o para ödenecek. Ragıp, ne markaydı lan senin almak istediğin araba?
14: Düşeş.
11: Düşeş diye araba olur mu be? Hiç böyle bir araba duymadım.
14: Şşt, bana bak İlyas. Bırak Ragıp'la uğraşmayı, herif Mars oluyor zaten, Allah'ıma tepeler.
11: Araba alacağız lan adama!
14: Bırak bana, ne
11: arabası? Arkadaşlar, kimin sağa sola borcu varsa, kim sıkıntıdaysa Rıza'ya söylesin.
7: Bana söylesin.
11: Bir liste yap, getir bana, yarın 5'te ödeyeceğim. Elektrik parası, su parası, ev kirası, bakkal hesabı, manav hesabı, kasap hesabı, hanıma manto, çocuğa ayakkabı.
12: Ne, miras mı kaldı? Ne bu?
11: Kupon ulan görmüyor musun?
12: Ne kuponu?
11: Altılı ganyan kuponu. Ha? 60 liralık, 1000 misli.
7: Vay be! Nereden bulayım, nereden bulsun bu parayı?
15: Canla be! Olur parayı ya!
7: Doğru be, sahiden doğru ya!
11: Dertler yarın sona eriyor arkadaşlar.
16: İlyas abi, birileri seni soruyor.

0: Bine dar ce ai tici. ...60.000 lirayı size verince taksiye verecek paramız kalmadı.
1: Paran var mı? Sen de? Sen de mi?

0: Buyurun.
1: Kaldı 59.000. Hı hı. Öyle durumlarda umumiyette polise haber veriyoruz. Ben size bırakıyorum. Ne isterseniz yapalım. Ya paramı verirsiniz ya da buyurun karakola gidelim.
2: Bir dakika abi, ben durumu size bir izah edeyim isterseniz.

0: Adi adam, gördünüz mü? Gördünüz mü rezil etti beni ya? Hayır yani, insan kendi evinin yıkılacağını bilmez mi?
1: Bilir herhalde.
0: Siz hiç merak etmeyin. Siz rahatınıza bakın, ben yarın gider o namussuz dolandırıcıdan alırım paranızı.
2: Hemen istiyoruz paramızı. Ay. Paramızı istiyoruz dedik.
0: Tabii haklısınız. Tabii isteyeceksiniz paranızı. Ama bu saatten sonra iş yerinde bulunmaz. Evini de bilmiyorum. Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın, ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
2: Biz ne idüğü belirsiz insanların evinde kalamayız.
1: Bu saatten sonra ev bulamayız ki Valide Hanım. Yarın yeni bir ev buluruz.
0: Bulamasak da alırız. Alamazsak buluruz. Tutturursak alırız.
1: Affedersiniz, neyi tutturacağız?
0: Altılıyı.
1: Efendim?
0: Şey tutarsa demek istedim. Şansımız tutarsa demek istiyorum. Biliyorsunuz ev tutmak şans işidir. Buyurun. Rahatınıza bakın, ayakta kaldınız. Buyurun efendim, kendi eviniz gibi davranın. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık, bekarlık hali. Biliyorsunuz, bekarlık rezillik. Bir türlü idare edemiyorum koskoca evi.
2: Yo, bir bekar evi olarak hiç de fena değil.
0: Bu yaşa geldik, evlenemedik. Allah bin bereket versin, para bol. Hiçbir eksiğim yok. Ama bu zamanda herkese güvenilmiyor ki. Namuslusu var, namussuzu var.
1: Hırsızı var, uğursuzu var. Benzetmek gibi olmasın, dolandırıcısı var.
0: Haklısınız tabii. Mesela size şu evi kiralayan A diyelim. Zaten tanımam etmem.
1: Yanılmıyorsam uzaktan akrabanız oluyordu.
0: Evet ama çok uzaktan. Yani gözle görülemeyecek kadar uzaktan.
3: Anne, benim karnım acıktı.
2: Benim de.
1: Patron, telefonda Halim Bey dedi. Bu kadar senedir Lüleburgaz'da hizmet ettiniz. Artık sizi İstanbul'da merkezde aramızda görmek isteriz dedi. Biz de kalktık geldik.
2: Lüleburgaz'da kalsaydık daha iyiydi. İstanbul, İstanbul diye havalara uçtunuz. Daha ilk günden başımıza gelmedik kalmadı.
1: Niye öyle söylüyorsunuz valideciğim? Bakın iyi kötü başımızı sokacak bir ev bulduk işte. Yarın İlyas Bey paramızı getirir, evimizi de tutarız.
0: Ona ne şüphe! Yarın paranız elinizde.
2: Alt tabağına. Kıçırdatma şu dişlerini!
1: Yahu vurma şu çocuğun kafasına. Büyüyünce geçer. Çocukken ben de kıçırdatırmışım.
2: Armut dibine düşer.
0: Siz ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım?
2: Enstitüyü bitirdim, şimdilik evde oturuyorum.
0: Bekarsınız yani.
2: Size ne? Tabii bekar olacak, daha çocuk o. Ne çocuğu? Neredeyse evde kalacağım.
0: Öyle demeyin Zeynep Hanım. Çok gençsiniz. Anneanneniz haklı.
2: Halimciğim, anneannesi değil, annesiyim, annesi.

0: Siz burada yatabilirsiniz.
1: Allah, çok şükür.
0: Ha, hanımefendi, siz de şu odada kalabilirsiniz.
2: Zeynep de benimle kalacak. Çevir.
3: İyi geceler İlyas Bey.
4: Renkli rüyalar Zeynep Hanım. Bir aşka...
2: İlyas abi! Ben nerede yatacağım?
0: Bir de sen vardın değil mi? Sen benimle gel. Biz birlikte yatarız benim odada. Ergele.
2: Ben karanlıktan korkarım ha.
0: Tamam tamam, ışıkları açarız.
2: Sen horlar mısın?
0: Niye sordun?
2: Horlayanlardan hiç hoşlanmam. Horlarsam kafana su döker uyandırırım. Sen Beşiktaşlı mısın?
0: Evet.
2: O zaman ayvayı yedin.
0: Niye lan?
2: Zeynep teyzemi hayatta sana vermezler.
0: Niye vermiyorlar?
2: Babam koyu Fenerbahçelidir. Daha evvel kaç kişi istedi, babam Fenerbahçeli değil diye vermedi.
0: Zeynep teyzeni isteyeceğimi nereden çıkardın lan?
2: Bırak şimdi numarayı, hiç yemezler. Bütün gün peşinde dolaştın, içine düşecektin neredeyse.
0: Sen hangi takımdasın lan?
2: Kimse duymasın ama ben de Beşiktaşlıyım.
5: Canım!
0: Abla!
5: Ah evim!
0: Sen niye geldin?
5: Ne demek niye geldin? Manyağa bak!
0: Hayır yani, daha gideli kaç gün oldu? Çok erken geldin de!
5: Aman sıkıldım oralardan! Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor! Ya.
0: Allah!
5: Aman! Deli, ne yapıyorsun? Yüreğimi hoplattın!
0: Antrenman var da, bu hafta soru maçımız var da, ben kaleciyim biliyorsun. Abla bir dakika! Ablacığım bir dakika! Nereye gidiyorsun?
5: Yolda çok yoruldum, yıkanıp yatacağım.
0: Deli misin sen ya? Böyle erken saatte yatılır mı? Daha çok erken gel!
5: Deli misin oğlum, ne erkeni?
0: Yok, erken! Sen çok yorgunsundur! Ben bilirim seni! Sen şöyle otur divana, ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, hadi! Ablacığım benim! Hadi canım benim!
5: Manyaklaşma be! Bu saatte kahve mahve uykumu kaçırır.
0: Çay yapayım, ya da ıhlamur. Ihlamur, tamam. Ihlamur. Ihlamur harikadır. Ihlamur iyi uyutur.
5: İyi misin?
0: Kahven nasıl olsun?
5: Ne oldu oğlum sana? Kahve içmeyeceğim dedim ya!
0: Ay, doğru ya! Sana ben ıhlamur yapacaktım sana!

0: Kuş beslemeye mi başladın sen? Sana söylüyorum, kuş mu besliyorsun?
1: Ne kuşu?
0: Kanarya!
1: Benim değil, yani benim de arkadaşım, beraberce müsabakaya sokacağız.
0: Bu kim?
1: Saka!
0: Ne biçim saka bu?
1: Bakımsız bir saka, ben besleyip büyüteceğim.

0: Ailede de adet oldu galiba. Tuvalete giren çıkmaz bilmiyorsun. Yavrum, düşünmüşsündür canım. Çabuk yüzünü bir tutayım, çabuk yüzünü. Allah Allah, ne oldu bu kadına? Bağırsakları bozuldu herhalde.
1: Ablacığım, ıhlamurunuz!
2: Nurten, tuvalet hangi kapı?
0: Allah Allah, nerede kaldı bu kadın? Merak ettim.
2: Niye cevap vermiyorsun kızım? Birini mi yuttun?

0: anneciğim canım.
1: Vah, vah, vah, vah, vah, vah yavrum. Ah, canım,
0: anneciğim. Canım kardeşim. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu canım? Ölme sakın, ölme, yaşa, ölme! Kendine gel, yaşıyor, şükürler olsun!
1: Tamam maşallah, durunuz bakın hanımlar, şöyle kaldırın.
0: Canım, gel, bir tanecik kardeşim!
2: Yavaş, kızı gibi düşecek, yavaş olun!
1: Zeynep, koş şu kafesi kaldır çocuğum, koş!
2: Yavaş! Dikkat edin!
1: Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım! Vay yavrum! Dur bakayım ben şimdi bir sunum teneffüs yapayım!
0: Kardeşim! Evvel Allah! Canım!
3: Abla!
0: Bir tanecik kardeşim!
3: Ablacığım! Ne olur affettiğiniz söyleyin, affedin beni! Ben ölüyorum!
0: Allah korusun!
3: Söz verin bana! Beni affettiğinizi söyleyin! Affedin, affedin! Söz verin!
0: Affediyorum! Söz! Sakın ölme!
3: Sizler de affedin! Suçluyum! Hayır. Çok suçluyum! Huzur içinde ölmek istiyorum! Affedin! Affettiğinizi söyleyin, ne olur!
0: Söyleyin, ne olur! Affettiğinizi söyleyin!
1: Affettik, affettik! Tamamen affettik! Heh, üzülme!
0: Ölüyor! Kardeşim ölüyor! Kardeşim ölüyor!
1: Ölmez, ölmez! Korkmayın, ölmez! İlyas Bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz! Hadi ama! Bak, herkes affetti! Ölmene gerek kalmadı! Hı? Tamam işte, iyileşiyor. Şimdi hepiniz dağılın, yalnız bırakın bizi. O kendi kendine iyileşir.
0: Nereden biliyorsunuz? Siz doktor musunuz?
1: Hayır, veznedarım. Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi?
0: Ne oluyor?
1: Fetah Malik'e Fetah Mübina!
0: Sabah sabah bu ne rezalet?
1: Bağırma Nurten'cim! Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil.
0: Ömür boyu sürecek, gözlerimde tüfecek. La la la la la la la. Bir sevgi istiyorum.
2: Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete?
0: Bu ne biçim şey? Bu ne rezalet?
3: Ne oldu abla?
0: İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek.

0: Ya ne oldu ya?
1: Boyun devresin ya.
2: Bu bizim oğlan.
1: Ne rezalet!
0: Ablacığım tamam, tamam abla gel şöyle.
1: Kim bu insanlar?
0: Abla!
1: Demeyeceğim, söz verdim, yemin ettim.
0: Gel ablacığım, gel. Bak otur şöyle bakayım. Otur.
1: Kim oldular umurumda değil.
0: Tabii.
1: Yalnız şunu bilmek istiyorum. Kaç gün kalacaklar evimde?
3: Kaç gün kalacağız bu evde?
2: Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Anladığım kadarıyla bizim 60.000 lira gitti. Bir ev bulacağız. Hayırlısıyla başlayalım da şu işe.
1: İş mi hiç dinlemem! Bulsunlar hemen bir ev, kurtulalım. Bu kadar yeter artık. Tamam mı? O kadar!
4: Günaydın. Düşündüm ki yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım, her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da, söyle gelsinler kahvaltıya.
3: Şunu götürür
2: müsün? Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim.
3: Estağfurullah, buyurun efendim.
2: Ben Deniz, yeni tayin edilen veznedar...
3: Halim Özbulut.
2: Evet.
3: Şöyle buyurun efendim.
2: Sağ olun.
3: Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut.
2: Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz Halim Bey.
5: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
5: İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk.
2: Ah! Beni mahcup ediyorsunuz.
5: Sigara içer misiniz?
2: Hayatımda bir nefes aldım, boğuluyordum.
3: Tahir Bey, yeni veznedar arkadaşımız.
6: Duyduk.
3: Çay söyleyelim size.
2: Aman efendim.
3: Mustafa!
5: Buyur abla!
3: Bize 3 çay getir, demli olsun.
5: Oldu abla. Şakir Bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi.
3: Peki. Aa. Patron sizi istiyormuş.
2: Evet, duydum efendim.
5: Giriniz.
6: Oo. Vay efendim, maşallah, maşallah! Kimleri görüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Halim Bey.
2: Hoş bulduk beyefendi.
6: Buyurun.
2: Rahatsız etmeyeyim beyefendi.
6: Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik.
2: Sağ ol.
6: Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun rica ederim.
2: Rica ederim, buyurun efendim.
6: Allah aşkına buyurun.
2: Celle Celaluhu.
3: Ayıptır, ayıp! Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi.
7: Elini de öpse miydim hanımefendi?
8: Ayten Hanım haklı. Davranışınız çok çirkindi.
7: Yağcılıktan hiç hoşlanmam.
5: Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun?
3: Buyurun, kasanın anahtarları.
7: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.
9: Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar.
2: Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı hepinize minnettar. Hepinize.
5: Birinci ayakta yatar abicim.
10: Anlamadım. Sen çocuk musun be? Birinci ayak garanti. Yalnız dördüncü ayaktan korkuyorum. Dördüncü ayağı tutturdun mu 54 milyon cepte abicim.
2: Hadi lan!
10: Gerizekalı, birinci ayakta üçü
11: olan
10: tek geçmiş.
11: Bugüne kadar 3 numaranın yarış bitirdiğini gören olmuş mu?
10: Tüyü aldım oğlum! Bak, 3 numara kesin!
5: 3 numara kesin ama ikinci ayakta!
10: Var mısın iddiasına?
11: Kaç parasına lan?
5: Murtaza, bırak Allah aşkına, gerizekalının parası mı var ki iddiaya giriyorsun?
10: 5 parasız girdim bu kahveye, göreceksiniz, milyoner olarak çıkacağım buradan.
5: O nasıl bitirin?
11: Birinci ayakta 5 numara geçirmez.
10: 3 numara birinci.
11: 5 ulan.
10: 3 ulan!
11: 5 numara düştü mü, şu bıyıklarımı keserim anladın mı? Beyler! Birinci ayak 5 numara! Ne var lan? Nasıl?
3: Hoş geldin enişte!
2: Hoş gördük yavrucuğum!
3: Hoş geldin canım!
2: Hoş bulduk canım!
3: İlyas mı geldi? Yok, değil!
2: hanımefendi, bugün avansımı aldım. Eğer kabul buyurursanız

0: minicik bir armağanım olacak. Cam sakızı, çoban armağanı.
1: Çok teşekkür ederim. İşiniz hayırlı olsun.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol yavrucuğum.
1: Sabah çıktı, hala gelmedi.
0: Kim?
1: Kim olacak o İlyas denilen dolandırıcı?
0: Ha, gelir, gelir. Gelir.
1: Göreceksin, o 60.000 lira gitti.
2: Ne yapayım yani, öleyim mi?
1: Ah, senin şu salak kocana! Ne diye güvenirsin elin adamına?
2: Affedersiniz.
1: Buyur yavrum.
2: İlyas bey henüz gelmedi. Acaba sofrayı hazırlasam mı?
1: Ne zaman geleceği belli olmaz benim manyak kardeşimin. Siz hazırlayın sofrayı kızım.
2: Ne pişiriyorsunuz?
1: Kereviz.
2: Ne? Kereviz mi? İmkansız! İmkansız bu evde kereviz pişmez.
1: Bizim bey kereviz olmadı mı?
2: İmkansız, sofraya oturmaz.
1: Sizin bey manyak galiba biraz.
2: Hay ağzını öpeyim, ağzını seveyim, manyak yine manyak.
1: İnsan nasıl yer şu kereviz denen yemeği?
2: Üstelik her gün, yemese ölecek sanki kör olasıca.
1: Ya.
3: Hadi afiyet olsun.
4: Hop hop hop! Ne yapıyorsun arkadaş? Manyak mısın lan? 1000 lira
3: bırak oldu. Şişesinde balık olmak istiyorum! Vay benim şair ruhu kumarbazım!
4: Yarın ya kadar haklısınız! Alay edin! Alay edin! Benim gibi bir gerizekalıya alay edilir!
5: Yüzüme tükürün, yüzüme! Otur İlyas, dağıtma kendini be arkadaşım, otur ya! Bak, tatlı tatlı sohbet ediyoruz, otur abim ya, otur ya!
4: Ben ne diyeceğim o insanlara? Nasıl bakacağım Zeynep'in yüzüne?
5: Zeynep de kim ulan?
4: Zeynep mi kim? Sana ne ulan Zeynep? Kimse kim ulan?
5: Stop, stop, stop! Ne oluyor ya? İlyas, otur şimdi, işe herif ediyorum bu kadar ya! Ulan uyma şuna sen de! Ulan, ulan, ulan. İlyas, otur abiciğim, otur abiciğim!
6: Bir kadeh içeyim be kardeşim be, of
5: be! Ağlama ulan sen de!
4: Ben ağlayınca kim ağlasın lan? Hayatımda ilk defa aşık oluyorum. Ve bu aşk başlamadan bitiyor. İntihar edeceğim kendimi.
5: Şimdi eve git yat uyu, yarın intihar edersin. Ha İlyas?
4: Ben o eve gidemem. Ben o insanın yüzüne bakamam mı lan? Para nerede diye sorarlarsa ben... Ne
5: canım? Ya tövbe tövbe ya.
1: Bizim bir Fatma Hanım var, akrabamız olur uzaktan. Her yemekte kereviz yer gerizekalı.
0: Kereviz yemek neden gerizekalılık olsun? Tam aksine, teşekkür ederim karıcığım. Tam aksine kereviz yiyenler zeki olurlar. Kerevizin bilhassa karaciğer üzerinde faydalı bir etkisi olduğu... ...doktorlarca da kabul edilmiştir.
1: Siz ahçı olmalıymışsınız.
0: Büyük babam ahçıydı. Hatta bir yemek kitabı vardı. O kitapta zekalarıyla ünlü bütün tarihi kişilerin sevdikleri yemeklerin, devamlı yedikleri yemeklerin listesi vardı.
1: Siz o yemekleri yiye yiye mi veznedar oldunuz?
2: Benim damadım pek zekidir maşallah.
1: Beğenemediniz mi?
2: Tabii zekidir benim kocam. Belli belli. Onun için gitti bizim 60.000 lira.
0: 59.000.
2: Anlamadım.
0: 59.000 efendim.
2: Niye?
0: 1000 lirayı taksiye vermek için geri almıştık, hatırlıyorsanız.
2: Geldi.
3: Basın bu dünya. Ben doğa kövmüşüm.
2: Ne var? Şey. Aha, kalk!
3: Zeynep! Sizi son defa görmeye ve veda etmeye geldim. Bu memleketten gidiyorum.
1: Anlamadım, nereye gidiyorsun?
2: Nereye gidiyorsun?
3: Uzaklara! Çok uzaklara gidiyorum! Uzaklara gidiyorum! Hayatınızdan çekiliyorum artık! Kazıkladılar beni! Hain adam! Namussuz!
1: Ne oldu yavrum? Kim kazıkladı seni?
3: Bırak abla! Bırak!

0: abla, konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Yalnızca gitmek istiyorum. Gitmek ve unutulmak. Ve unutmak.
1: Hayır, gidemezsin. Beni bırakamazsın. Ben sensiz ne yaparım?
0: Ağlamıyorsun abla. Rezil oldum. Altılı yattı. Aldı paraları, kaçtı.
1: Kim kaçtı? Hangi altılı yattı?
0: Benim altılı. İlk ayakta ev sahibi birinci geldi.
1: Delirdi galiba, saçmalıyor.
2: İzin verirseniz ben de konuşayım efendim. Siz şöyle istirahat buyurun. İlyas Bey kardeşim, anladığım kadarıyla ev sahibini bulamadım.
0: Kaçtı.
2: Dolayısıyla bizim 60.000 liraydı.
0: 59.000.
2: Aa, bakınız namuslu çocuk. Verdiği 1.000 lirayı unutmamış, hesaptan düşüyor.
1: Hiçbir şey anlamıyorum. Nedir bu 59.000, 60.000 meselesi?
0: Aldı, kaçtı.
2: İzin verirseniz ben size bir özetleyeyim durumu efendim. Şöyle buyurunuz.
1: Hadi tutun, ayy!
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdı. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya bu.
7: Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Halim Bey, yemeğe çıkıyoruz. Gelmiyor musunuz?
1: Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim.
2: Ne çalışkan memur. Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Beraber çıkalım mı Ayten Hanım?
0: Hayır.
3: Bir saniye bakar mısın canım?
4: Buyurun.
3: Almanya'dan gelen bir malımız vardı da...
4: Kardeşim öyle tatil. Görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı.
3: Kaçta başlıyor mesai?
4: 1:30. Ha.

0: 20 bin.
1: 100 kere söyledim dikkatli olun diye. Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan. Hangi işe el atsanız yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan.
2: Abi benim bu işe et ulan et.
1: Daha geçen gün mal yakalattınız.
2: Supi'nin kalleşliğinden oldu abi.
1: Ulan ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu.
3: Alo. Cemil Bey sizi arıyor.
1: Ha, şimdi ayvayı yedik. Emret abicim. Tamam da abi. Merak etmeyin siz abicim. Bir şey olmaz. Merak etmeyin.
4: Ters bir şey mi oldu patron?
1: Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? 15 gün süre tanıdı. Sonra da malları istiyor.
2: Abi! Abi!
1: Söyle! Sen de söyle! Ne oldu gene?
2: Bizim malları sormak için İstaş Nakliyat Şirketi'ne uğradım.
1: Bir şey mi oldu mallara?
2: Abi bırak malları şimdi! Şirkette bir adam çalışıyor, aynı bizim Rüstem!
1: Nasıl aynı?
2: Aynı abi! Sanki ikiz kardeşi! Hıh demiş burnundan düşmüş!
1: Bana ne be! İkiz kardeşiymiş. Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de. Başımız belada, borç gırtlakta. Herif neler anlatıyor.
2: Ama abi, herif şirkette veznedar. Aynı Rüstem.
1: Çok mu benziyor?
2: Olmaz böyle şey.
1: İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem.
5: Öyle gidiyor.
2: Rüstem abi! Çay vereyim mi abi?
5: Tövbe estağfurullah.
2: Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? Dağıttıracak mısın kahveyi? Aslanım İtalya'da! Aynı Beşiktaş be!
5: Ne bakıyorsun ulan, yalan mı?
2: Yok değil de be abi! Beşiktaş böyle oynayabilir mi abi?
5: Allah! Ne dedim, ne dedim? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem!
4: Reşit! Bana...
2: Başüstüne abi!
5: Aslanım kara kartallarım benim be!
6: Siyah! Beyaz! En büyük! Beşiktaş!
2: Aslanlar! Hadi! Allah gol!
7: Güzel bir gol oldu.
5: İki oldu.
8: Kim? Halimciğim.
7: Efendim.
8: Çay vereyim mi canım?
7: Ah, iyi olur karıcığım. Ha bravo. Güzel oynadılar. Aferin şu İtalya'ya. Aynı Fenerbahçe. Niye bakıyorsunuz? Yalan mı?
5: Fener mi? İtalya mı Fener gibi oynuyor?
7: Tabii ya. Fener'den büyük takım yoktur. Siz Türk spor tarihini okumadınız galiba.
5: Affedersiniz ama geçmişe mazi derler Halim abi. Siz bugüne bakın.
7: Ne olmuş bugüne, ne olmuş?
5: Ne olmuşu var mı? Selam açtı hakemlere para yedir.
8: Halimciğim, çayın hazır canım.
7: Ceza sahasına girerken düşürüyorlar, veriyor penaltıyı. Sağ ol karıcığım. Düşürmesinler efendim, düşürmesinler. Önüne gelen basıyor Selçuk'a tekmeyi.
5: İyi ki bir Selçuk'unuz var.
7: Ya İlyas?
9: İlyas sezon sonunda gidiyor, o zaman ayvayı yediniz.
7: Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bağrımda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş.
9: Ama...
7: Yazıklar olsun.
9: Baba, sana gösteririm. Ne atıyorsun kendine gel, Allah aşkına kendine gel.
7: Fenerbahçe'ye laf söyletmem Nurten.
9: Tamamdır. Tamam, tamam. Yalan mı yani?
8: Ay, uzatmayın, ne olur.
5: Tamam, tamam.
7: Siz de çok sigara içiyorsunuz. Sigara çok kötü bir şeydir. Tavsiye ederim, hemen bırakın. Çünkü sigaranın akciğer kanseri yaptığı müspet ilimcide kabul edilmiş bulunuyor.
9: Çok haklısınız Halim Bey. O kadar söylüyorum, anlatamıyorum.
7: Bravo hanımefendi, bravo. Hele içkiyle içildiği zaman maazallah. Hayat zaten kısa İlyas Bey kardeşim. Bir de bunu içki ve sigarayla kısaltmanın manası yok.
0: Ne yaparsınız? İş yok, güç yok. Bir ablamız var dünyada, başka sevenimiz yok. Gelsin sigara, içki.
7: Affedersiniz ama hayatımda böyle manasız laf duymadım.
0: Niye?
7: İş yoksa bulun efendim. Sonra yaşınız da geçiyor, evlenin.
0: Benim gibi bir işsiz güçsüze kim kız verir?
7: Hayır, evlenin dedikse önce iş bulun, sonra evlenin efendim.
0: Aramıyor muyum sanıyorsunuz?
7: Arasanız bulurdunuz.
0: Yok!
7: Var. Bugün duydum, bizim şirkette bir mübayacı arıyorlarmış. Çalışmak istiyorsanız yarın gelin, bir konuşun efendim. Yeah.

0: Buyurun efendim.
1: Şu 5000 lirayı bozar mısınız acaba?
0: Tabii, hay hay.
2: Arkadaşlar,
0: gel. Oh, şöyle buyurun. Şöyle 5000.
1: Sağ olun.
0: Selametle efendim.
3: Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim Bey. Burası banka değil.
0: İyilik olsun diye yaptım. İnsaniyet namına.
3: Bıktık size şu insaniyetliliğinizden.
4: Gördünüz mü?
2: Olmaz böyle benzerlik. Hemen patrona gidelim.
0: Ben demişim oğlum size.
1: Hayret doğru. Gözlerime inanamıyorum.
2: Bence bu problem.
1: Affedersiniz. Efendim bir mübayacı arıyorlarmış da acaba kimi görmem lazım?
5: Ha, evet, üçüncü katta sağdan ikinci odada personel müdürü İsmet Bey'i göreceksiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
5: Bir şey değil efendim. Beyefendi, bir dakika, yukarı çıkacaksınız.
1: Evet, tabii normal olarak yukarı çıkılır.

0: Buyur kızım, bir şey mi istedin?
1: Şu leğeni verir misiniz?
2: Merhaba.
1: Merhaba. Kaç para?
0: 200 lira.
2: Filiyi de alayım. İşe girdim.
1: Ne işine?
2: Halim abi söylediydi ya dün akşam.
1: Desenize sıra evlenmeye geldi.
2: Benimle evlenir misiniz?
1: Siz deli misiniz?
2: Evet. Zaten deliydim de... ...sizi görünce daha beter delirdim.
3: Demek kasanın anahtarları o kerizde.
4: Evet abi. Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam. Ben herifin yerine geçersem herkes çakar.
3: Kimse çakmaz. Herif tıpatıp sen.
4: Nasıl tıpatıp ben? Sünepe'nin teki. Bana hiç benzemiyor.
5: Benzemek ne kendime be? İkiz kardeşin olsa bu kadar olmaz.
4: Git ulan. İşten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere gaga burunlu. Şap dudaklı. Gözlerinden biri kalk gidelim diyor. Otur diyor. Şişman göbekli.
5: Aynaya bak.
6: Kesin ulan şamatayı.
3: Benzesen de, benzemesen de bu iş olacak. Evet. Öğle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız.
4: Ne zaman?
3: Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın.
4: Ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var.
7: Bence en iyisi bu işi yarın yapmak.

0: küçük değilim, hayrola? Bu ne kılık böyle?
1: Özür dilerim. Yemeğinizi kestim galiba. Aslında kıymetli dakikalarınızı almak istemem. Efendim, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama... ...dün akşam söylediklerinizi uzun uzun düşündüm... ...ve evlenmeye karar verdim.
2: Tebrik ederim. Pek isabetli bir karar. Kim bu talihli kız?
1: Ben içki ve sigarayı da bıraktım. Daha doğrusu içkiyi bıraktım da sigarayı da bırakacağım. Beşiktaşlı olmam da önemli değil aslında. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük Spor, Trabzonspor, Kuştepe Spor... ...bunlar hepsi Türk sporunun değerli partileri.
2: Efendim?
1: Ay pardon, takımları.
2: Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum da... ...evlenmeye karar verdiğinize göre müstakbel eşinizi de seçmişsinizdir herhalde. Kim bu talihli kız? Söyleseniz de öğrensek kim olduğunu.
1: Ne? İşsizlik meselesine gelince... ...bugün işsizlik biliyorsunuz bugün... ...Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir ve... ...muhakkak çözülmesi gerekir.
2: Nasıl çözüleceği hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şirkete gelseydiniz.
1: Geldim abi. Ve karşınızda... ...İstaş İthalat İhracat Limited Şirketi... ...Baş Mübayağıcısı İlyas Arcan.

0: ederim. Yıllardır bugünü bekledim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz.
1: Huriye müstakbel gelin hanım mı?
0: Evet. Rahmetli anacığım da çok isterdi Huriye ile İlyas'ın evlenmesini. Bence de pek uygun, boyu boyuna, yaşı yaşına göre. Sonra maşallahı var, pek daha narat bir kız. Bilseniz nasıl terbiyeli, nasıl uysal bir yumurcak. Tam bizim İlyas'a göre.
2: Yeter!
0: Yaşa abi, yaşa!
3: Oğlum, kendine gel!
2: Evlenecek olan benim. Bırakın da eşim olacak kızı kendim seçeyim, o kadar.
4: Efendim, seçim sonucunu büyük bir merakla bekliyoruz.
0: Aa, hiç böyle seçim görmedim. Yemeğimiz soğudu, küçük bey hala karar veremedi.
5: Anne!
0: Ne annesi, yalan mı? Kiminle evlenirse evlensin, bize ne?
5: Ne demek bize ne?
0: O benim biricik kardeşim. Biricik kardeşiniz kız beğenecek diye ben aç kalamam hanımefendi.
5: Kimse size aç kalın demedi. Siz dediniz.
0: Allah kuru iftiradan saklasın.
5: Ben demişim. Bereket sofrada bu kadar insan var. Hepsi duydu işte.

0: Ne oldu lan? Yine ne zırlıyorsun?
1: Üstüme gelmeyin! Kızlarıyı seyredin, ben burada tek başıma ağlarım.
0: Oba,
2: of! Ayıp oğlum, burada ağlanmaz.
0: Oba!
1: Söyleyemedim!
3: Affedersiniz Selim Bey.
4: Estağfurullah, buyurun efendim.
3: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
4: Allah Allah, kimmiş acaba?
5: Hoş geldiniz Halim Bey.
6: Delikanlı!
7: Buyurun Halim Bey.
6: Paraları nerede duruyor?
7: He?
6: Şey, muhasebe ne tarafta? Ne bakıyorsun lan salak salak, muhasebe ne tarafta diyorum?
7: Şaka mı yapıyorsunuz Halim Bey? Muhasebenin önünde duruyoruz.
6: Ha, muhasebe burası değil mi?
7: Evet.
6: Adın neydi?
7: Mustafa.
6: Ha, ha Mustafa, yaşa.
8: Halim abi, çok geç kaldınız bugün. Hı? Bayağı merak ettik.
6: Aa, akşam biraz fazla kaçırmışım, sabah kalkamadık.
8: Ne yapıyorsunuz abi?
6: Otobüs bekliyorum. Görmüyor musun, anahtarla kapıyı açıyoruz.
8: Affedersiniz ama Halim abi, bu anahtar sizin odanızın anahtarı, bu kapıyı açmaz ki.
6: Ha. Tabii, bu kapı açılmaz ki. Hay Allah be, ver bakayım. Bu sabah da tersten kalktık herhalde. Vay be! Vay, ne güzel yavrular varmış bu şirkette be! Yavru! Allah Allah!

0: Bu şirkette paralar nerede durur?
1: Kasada.
0: 17.000 lira çıktı.
1: Ne bekliyordunuz abi?
0: Ne bileyim ulan ben, koca şirket. 17.000 lira para mı olur? Ne yapacağız şimdi?
2: Büyük bir ödeme mi vardı?

0: Halim Bey.
1: Buyur anam.
0: Patron hemen sizi istiyor.
1: Sen emret yavru.
2: Oha, kim bu ayı?
1: Gir. Selamun aleyküm.
3: Siz miydiniz Halim Bey?
1: Bendenizi emretmişsiniz birader.
3: Nasılsınız?

0: Halim Bey.
1: Vallahi nasılsın, sağlığınız?
0: Pek iyi görünmüyorsunuz da.
1: Bir mukabele.
0: Şey için rahatsız etmiştim sizi.
1: Estağfurullah, emrin olur abi.
0: Biliyorsunuz, öbür gün aybaşı. Bu ay yeni aldığımız tırların aylık taksitleri başlıyor. Hı. Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
1: He? Kaç kuruş?
0: 147 milyon lira. Rahatsız mısınız Halim Bey?
1: Yok yok, iyiyim. Biraz başım döndü de.
0: 147 milyon lirayı teslim alıp kasaya koyacaksınız.
1: Ben.
2: 147.
1: Allah Allah.
0: Ne oluyor size Halim Bey? Doktor çağırtalım mı?
1: Yok yok, iyiyim. İyiyim. Merak etmeyin. Ne para be?
0: İzin vereyim, gidin.
1: Parayı almadan hiçbir yere gitmem. Vazife her şeyden önce gelir. İcabında ölmek var, parayı almadan gitmek yok.
3: Vallahi ne olmuş anlayamadım çocuklar.
4: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
5: Gidin personel müdürüne verin bunları.
3: Baş üstüne.
5: Halim Bey. Halim Bey dedik, duymuyor musunuz?
1: Buyur canım.
5: Çektiniz mi güllük yağınızı?
1: Anlamadım.
5: Patrona güllük yağınızı çektiniz mi diyorum?
1: Kim ulan yağcı?
5: Efendim, memur numaraları bitti. Şimdi de dayılık mı yapacaksın?
1: Dayı dediğin senin ananın kardeşidir.
6: Hadi herif! Yağcı!
1: Çekilin ulan hala yağcı diyor, yağını çıkarırım ulan senin!

En büyük fener. Başka büyük yok.

0: 147 milyon lira. Yarın saat 4'te gelecekmiş. İyi para. Sonunda voleyi vurduk galiba.
1: Yalnız parayı almak için bir saat vaktimiz var.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü saat 5'te kasa kilitleniyormuş. Şirket sahibi anahtarı alıp gidiyormuş.
0: Bir saat iyi vakit. Ne yapıp yapıp o bir saat içinde paraları almalısın.
1: 147 milyon.
0: Evet. Tek işimiz yarını beklemek.
1: Evet. Bütün iş yarını beklemek. Şimdilik bana müsaade patron, yarın tam vaktinde işte olurum.
0: Bir dakika! Halim rolüne parayı alıncaya kadar devam etmek zorundasın.
1: Edeceğiz.
0: Nereye gidiyorsun peki?
1: Süheyla'ya.
0: Manyak mısın ulan sen?
1: Hayır, erkeğim.
0: Sen Halim'sin. Karın, çoluğun, çocuğun var. Eve gitmezsen merak ederler. Aramaya kalkarlar. Polise, karakola haber verebilirler.
1: Ne olacak şimdi?
0: Vakit geçirmeden hemen evinize gideceksiniz Halim Bey. Hemen!
2: Saat 7:30 oldu. Eniştem hala gelmedi.
3: Saat kaç dedi?
2: 7:30.
3: Eyvah! Mutlaka bir kaza geldi başına.
4: Anlayamadım, niye telaşlanıyorsunuz? Yarım saat gecikmeyle ne çıkar? Bizim damat hiç gecikmez.
3: Anne, anne ne yapsak?
2: Geldi, geldi.
3: Aç kapıyı.
5: Merhaba karıcığım.
3: Ne yapıyorsun enişte?

0: Annem var Halimciğim.
1: Geç kaldın, merak ettik.
2: Merak edecek ne var koca karı? Allah Allah be! Merak etmiş. Küçük çocuk muyuz ulan biz? Kötü yola mı düşeceğiz? Neyini merak ediyorsun? İşe bak be! Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı? Ne var lan? Ne bakıyorsunuz aval aval? Hiç mi adam görmediniz?
1: Kendinize gelin! Bir kadına ulan diye hitap edilemez!
2: Ağzını topla, kadına karı! Alırım ayağımın altına! Karılara bak be! Ulan yorgun argın eve geldik, dır dır dır dır dır! Evin erkeği böyle mi karşılanır lan? Keserim ulan sizi! Doğrarım Allah canım alsın! Açın ulan şu kapıyı!
3: Hayrola? Niye hepiniz bir köşeye yapışmışsınız? Fare mi var yoksa?
1: Allah! Fare mi var? Nerede? Nerede? Ay, ben fareden çok korkarım! Ah, duydunuz mu? Fare varmış! Ah, arayalım şunu bulalım! Ay, yardım edin! Yardım edin bulalım şu fareyi! Ay, burada mı acaba? Ay! Ölümü bulamıyorum
3: fareden! Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be!
2: El şakasından nefret ederim!
4: Lan seni... Yok abi, yakamayacak abi!
1: Yalvarırım yapma! Yapma, ne olur yapma, yalvarırım!
3: Ah, hayır abi,
2: senin olmasından nefret ederim ben! Karım yanıma gelsin!
1: Herhangi bir rahatsızlığın yok ya Halimciğim!
2: Ne gibi anam?
1: Ne bileyim işte, mesela karnın aç mı?
2: Aç, ha! Tabii, karnım aç! Karnım acıktı! Hadi kurun sofrayı! Sen de getir! Sen de salata yap!
3: Abi sen içmezdin, ne oldu?
2: Ben içki içmez miydim?
3: Ha!
2: Ha, evet!
5: Hoş geldin babacığım!
2: Ooo, aslan oğlum benim! Canım oğlum, gel bakayım seni bir öpeyim! Görmeyeli ne kadar büyümüşsün! Bizim çocuğumuz değil mi?
1: Hı?
2: Biz sen ne kadar özlemişim seni! Söyle bakalım, okulda ne yaptın bugün?
5: Ne okulu baba?
2: Ne demek ulan ne okulu? Okuldan kaçıyor musun yoksa? Kaçtığını duyarsam kırarım bacaklarını ha!
1: Ne okulu Halim? Daha okula yazdırmadık ki çocuğu!
2: Ha, tabii yazdırmadık! Ben diyorum... Yazdırdıktan sonra kaçarsa kırarım bacaklarını! Ha.
3: Ulan bir gırdak mı dişlerini ulan? En sinir olduğum şeydir!
5: Hadi! Hadi! Hadi! Yapma! Hadi! Bırak! Bırak!
3: Bir dakika!
2: Karışma lan sen! Fırla! Bir şey yap da gel hadi!
3: Tamam abi!
1: Resmen iyi saatte olsunlara karışmış! Ne kadar efendi bir adamdı! Hiç aklım almıyor!
0: Muhakkak büyü yapmışlar zavallı kocacığıma! İçki de içecek şimdi!
1: Ayıkken böyle yaparsa sana sorduk ki bizi neler yapar!
2: Kesin ulan gürgürü! Hadi yürü! Hadi!
3: Afiyet olsun!
2: Hadi!
3: Ne hadisi abi?
2: İçsene lan!
3: Dalga mı geçiyorsun abi, ben içkiyi bıraktım!
2: Niye?
1: İki akşam evvel konuştunuz Halim Bey, unuttunuz mu? Siz istediniz içkiyi bırakmasını!
2: Ha! Evet! Ben istedim de... Bu akşam izin veriyorum, içeceksin. Ama aferin, sevdim. Kıyak delikanlısın. Sözümü dinlemen hoşuma gitti.
3: Dinlemez olur muyum abi? Hadi şerefe! Senin sözün... Benim için kanun demektir abi. İşte buldum, namusumla çalışacağım.
2: Namusumla mı çalışacaksın? Ne olacak lan namusunda çalışacaksın da? Söyle bakayım, namusunda çalışarak kim adam olmuş ulan deve?
3: Sen dedin ya abi!
2: Ne dedim ben?

0: İçkiyi bırak, sigarayı bırak. Namuslu bir iş bul, evlen.
1: Vay vay.
0: Kim abi?
1: O.
2: O kim?
1: Ben.
0: Hı?
1: Ha, yani eskiden ne ***'mişim be. Bu devirde evlenilir mi lan? Bu ne?
2: Zeytinyağlı kereviz.
1: Allah, kereviz en büyük düşmanım. Kimse ne donar sana kereviz yap diye. Öldüreyim mi ulan seni hakikaten ha? Bana kereviz pişirilir mi lan?
3: Bir dakika ya!
1: Ben kereviz yapmıyorum ulan! Ben kereviz yapmıyorum, adamı öldürürüm ulan!
3: Aaa! Yanadın! Tamam, öldürsün
1: abi! Hadi sen!
3: Allah'ım sana!
1: Bir dakika abi ya!
3: Bir dakika abi!
2: Ağlama yavrum, ağlama kızım! İmkansız anne!
4: Bu adam Halim değil, başka biri bu!
2: Nasıl başka biri? Bal gibi kocan!
4: Niye? Benim kocam bunları yapamaz! İmkansız!
2: İş yerinde başına bir şey geldi herhalde! Delirdi adamcağız! Mutlaka biri büyü yaptı! İsterseniz polise haber verelim! Deli misiniz siz? Rezil oluruz millete!
4: Ben bu gece bu deliyle aynı yatakta yatamam!
1: Abi yukarı! Getirdi kerevizi, burnuma dayadı.
5: Eyvah! İlyas abi!
1: Ne?
5: Babam delirdi mi acaba?
1: Ne bileyim oğlum ben! Pek akıllıya benzemiyor.
5: Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylersek belki sakinleşir.
1: Helal lan Ali! Cin gibisin! Aslan Ali! Abi, bir müjdem var abi!
0: Ne müjdesi lan?
1: Abi, abi hesap ettim bu yıl Fenerbahçe 6 puan farkla şampiyon.
0: Kim, kim, kim?
1: Fenerbahçe! İmdat!
2: Eyvah, İlyas öldürüyor!
1: Allah, abi, abi!
5: Yapma!
0: Ulan sen Allah'ını yapma!
2: Gitti mi işe manyak herif?
4: Gitti, gitti! Şimdilik kurtulduk!
2: Sizin bu adamla başınız belada! Ben delirdi dedim, inanmadınız!
4: Delirmiş belirmiş değil, bu işin içinde başka bir iş var!
2: Büyü bu, büyü! Sarı yerde bir ince hoca var, ona okutmak lazım!
4: Ne yapacağız biz bu adamla?
2: Büyü, büyü!
4: Evet, büyü yaptırmak lazım!
2: Büyü yaptırmak değil, büyüyü bozdurmak lazım!
4: Saçmalamayın canım! Ne büyüsü?
2: Doktor lazım, doktor!
4: Değil, bu adam Halim değil!
2: Aa!
4: Bunca senelik kocamı tanımaz mıyım ben? Halim değil bu! Başka biri, başka biri!
2: Ama abla, unutma ki...
4: Aması maması yok! Halim değil, başka biri!
2: İkiz kardeşi olmasın?
4: Vallahi bilemem, ama bir şeyler dönüyor!
2: Peki, başka biri ise Halim Bey nerede?
4: Bilmiyorum, bilmiyorum! Of!
2: Başına bir şey gelmesin.
4: Bilmiyorum.
2: Ha, hemen polise haber verelim.
1: Ne geliyorsun ulan peşimden? İşin gücün yok mu senin?
3: Dalga mı geçiyorsun abi? Burada çalışıyorum ya.
1: Burada mı çalışıyorsun?
3: Evet.
1: Ha, tabii. Öyle ya.
3: Bugün ilk iş abi. Para gelecek.
1: Sen nereden biliyorsun lan paranın geleceğini?
3: Ha, ben getiriyorum abi parayı. Bu önemli görevi bana verdiler. Sizin tavsiyeniz üzerine tabii.
1: Tövbe estağfurullah.
6: Ben sana gösteriyorum.

0: Bir dakika.
1: Ne var?
0: Dünkü davranışınızı tartışmamız lazım.
1: Yediğin dayak yetmedi mi lan? Kişi!
2: Ha,

0: Hala konuşuyor. Öldürecek
1: onu. Sakin olun Halim Bey, sakin olun lütfen. Sakin olun, patron sizi istiyor. Hadi.
2: Gir.
3: Buyurun, beni emretmişsiniz.

0: anahtarı buldum.
1: İyi günler. Teşekkürler kardeşim.
0: Abi sen dün gece aklın varsa evlenme dedin ama... ...ben Zeynep'le evlenmezsem ölürüm.
1: Zeynep kim ulan?
0: Baldızın abi.
1: Zeynep'i sana veriyorum.
0: Allah! Aslan abim benim!
1: Ulan dur ulan dur! Bırak ulan sarılmayı, hadi hemen hazırlıklara başla.
0: Ne hazırlığı abi?
1: Ev hazırlığı, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı malı al. Hemen fırla, hadi.
0: Bir dakika, bir dakika! Abi dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Ben de bunları alacak, para nerede?
1: Peki, al sana para. 5, 10, 15, 20 bin. Hadi hemen fırla, vakit kaybetmeden bitmeden yetiş, hemen al. Hadi yavrum, hadi yavrum.
0: Abi ya! Bitmeden al diyorsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi biter mi abi? Maç bileti mi bu?
1: Belli olmaz, biter biter. Bu işlerde dalga geçmeye hiç gelmez. Hadi yürü, acele et. Hadi, hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim.
2: Halim Bey!
3: Allah! Ne?
2: Şakir Bey sizi istiyor.
3: Şakir Bey'in...

0: Abi ne oldu sana? Pencereden mi düştün? Neyse abi. Verilmiş sadakan varmış, pek bir şey olmamış gene.
1: Bak beni Şakir Bey'i görmem lazım.
0: Abi 20 bin lira verdin, yetmiyor ki. Bir hesap ettim, en az 15 bin lira daha lazım ya.
1: Bak beni soyguluyor.
0: Ayıp ettin abi. 15 bin lira daha istedik diye soyguncu mu olduk yani?
2: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın. Tır taksitleri yarın öğleye kadar bankasına yatırılacak. Öğleden sonra da maaşları ödersiniz. Giriniz.
3: Tamam. Giriniz.
4: Şakir Bey çağırıyor dedim, hala burada oturuyorsunuz.
1: Ayten Hanım soyunuyoruz.
4: Ha böyle rezalet görmedim. Güpegündüz hem de iş yerinde. Ne demek soyununuz?
1: Soyunuyor.
4: Bırakın terbiyesizliği de patronu bekletmeyin.
0: Halim abi.
3: Ha? Ne?
0: 15 bin lira daha istedik diye bizi hırsız yerine koydun be abi.
3: Ne 15 bini be?
0: Buzdolabı tamam da çamaşır makinesine yetmiyor abi.
3: Allah. Para mı istiyorsun sen?
0: Ne bileyim yani, biraz daha ver de taksit de alacağız ama peşinleri ödeyelim.
3: Yeter mi?
0: İyi tamam abi. Tamam abiciğim. Sağ ol abi. Halim abi.
3: Gene ne var lan?
0: Ne acayip adamsın be abi. Bir dakikan bir dakikana uymuyor. Bir canavar oluyorsun, bir melek.
3: Konuşma lan kelek.
1: Beni emretmişsin. Zaten ben sizi görmek istiyordum.
0: Halim Bey, ne oldu böyle birdenbire? Az önce hiçbir şeyiniz yoktu.
1: Efendim, soyuluyoruz. Acele edelim, soyuluyor.
4: Aa, düşüyor.
0: Halim Bey, Halim Bey.
4: Şu it gelmiyor.
0: Yaslasmayın. Çekin, kaldıralım.
4: Yavaş yavaş.
0: Yorum, oturdun şöyle.
1: Soyuluyoruz.
4: Sakin olun Halim Bey.
1: Soyuyorlar.
4: Sakin olun. Sakin
1: olun.
4: Sakin olun Halim Bey, konuşmayın.
1: Beni dinlemeniz lazım.
4: Konuşmayın.
1: Kasap falan var.

0: Ne var be?
1: Aa, Şakir Bey!
0: Şakir Bey'in validesine hürmetler ederim. Konuştum be, konuştum ulan 40 defa konuştum. Şakir Bey yok artık. Şakir Bey öldü. Ş harfi yok. Ş harfi alfabeden çıkarıldı. Çıldırdın beni. Bir daha bu odaya girmek yok. Hiçbiriniz!

0: Allah müjdanızı versin. Beni dinlemiyorsunuz. Adam şu anda kızıyı soyuyor. Beni dinlemiyorlar.
1: Halim abi, Halim abi, bak. Buzdolabı, çamaşır makinesi tamam da, hani olmuşken diyorum, bir de elektrik süpürgesi alsam ha abi.
0: Beni dinlemiyorlar. Her şey bitti. Her şey bitti.
1: Bir dakika abi. Bir dakika ya. Bir dakika abi ya.
0: Soyuluyoruz diyorum.
1: Ya. Bir 35.000 lira verdin, her şey bitti diyorsun. Vallahi ayıp abi be!
0: Soyuluyor.
1: Tamam tamam, elektrik süpürgesi kalsın. Başlama gene soygun masalına.
2: İşte bakın şu adam, kendisine şikayetçi.
0: Yaşasın, polisler geldi.
3: Hakkınızda şikayet var, buyurun karakola gideceğiz.
0: Asıl ben şikayetçiyim. İş işten geçmeyene mani olun, soyuyorlar.
1: Allah! Ne çabuk kurtuldun Halim abi, polis seni götürecek diye ödüm koptu.
4: Ne polisi lan?
1: Demin götürüyordu ya abi. Şurada, şikayetçi olan varmış.
4: Ha o bu, o şakaydı o. Onlar ortaokuldan arkadaştır. Al şu çantayı, aşağı in, kapının önünde bekle beni. Hemen geleceğim, alışverişi beraber yaparız.
1: Televizyon da alacağız değil mi abi?
4: Televizyonu be, ev bile alacağız.
1: Heyda, atlarım!

0: Bekir Bey!
1: Yılan! Üret!
2: Ne yapmış?
1: Üretmeyin beyefendi! Bizimle geleceksiniz!
2: Çok mühim bir yanlışlık yapıyorsunuz, gelmeyeceğim!
3: Kendinize gelin beyefendi, bu bizim görevimiz!
2: Sayı soyuyorlar, siz beni götürün!
3: Siz okuldan meşgul etmeyin lütfen!
4: Bir dakika kardeşim, elini atamayın ya! Lütfen
2: beyefendi! Büyük hadi bir hata yapıyorsunuz!
3: Sen falan yapmıyorsunuz!
5: Ne? Soyulduk paralar!

0: bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan döneceğim.
1: Artık oraya ve sana dönemem.
2: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
3: Dan nemsiz iş anı taksi.
4: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
5: Dilimi bağlasalar.
1: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet tük müşteri gelmek.
5: Her çiçekten bana alırsın.
1: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
4: Danke Hans.
1: Yeter dedim sana.
4: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız...

0: Murat'ı sevdim.
1: Zeynep!
2: Almanya'da Bir Türk Kızı. Yarın 18'de TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
15: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
19: Kasa.
2: Marul.
17: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuk mu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çıktılar bastır. Aynasızlar çark et.

0: Yes,
1: I'm
0: going to
1: get
0: it.

Ne kadar Beşiktaşlı varsa... Allah bırakın ulan Beşiktaş'ı. Ulan ben Beşiktaş'a laf ederim, yerim ulan. Sen beni tanımıyorsun galiba. Allah'ın gülü, Allah'ın gülü.

Beşiktaş! Başka bir yok! Beyler!

Selamun aleyküm. Buraya bir karışıklık mı oldu Usam? Bu adamlar ne kadar benziyor böyle birbirlerine? Sanki iki hamsi geldi de yan yana durayım. Kurban olduğum Allah'ım, nasıl yarattın ki bunları böyle birbirine benziyorlar? İkiz midirler, nedirler? İnsanlar çift yaratılı, delleriydi de inanmazdı değil mi?

0: Şişko. Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
1: Bunlar bana hep şişko diyor.
2: Peki, demeyiz be şişko.
3: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
4: Ne oluyor be? Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Tuh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun değil mi?
3: Hangi takımı?
4: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa!

0: gene miden! Hukuklu saatin iki ayaklı sayıya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
1: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
0: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
1: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
0: Yine ne diyorsun? Tane tane konuş!
2: Yine bağırmaya başladılar be! O şerifin de konuşması anlaşılıyor, bağırması anlaşılıyor! Ne biçim adam?
3: Ay beni alışverişime
4: koy!
3: Canım,
4: sana değil!
0: Ay diyorum! Yine biraz kül almışım!
5: Yok canım! Birazcık zayıflamışsın, ama zararsız!
0: Çocuklar Adile teyze de mi?
5: Ha, kahvaltıya gittiler!
0: Anladım! Uyandır diyorsun, peki, tamam!
6: Beni uyuyor zannediyorlar.
5: Doğru.
7: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız.
8: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
7: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
5: Doğru.
9: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum. Lamıcımı yok ki bu işin. Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman!
0: Ne bu? Burası...
8: Burası gazino sahnesi değil. Sabah sabah gıdaklama diyor. Püsüvertür, ne olacak?
0: Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
10: Tamam karıcığım, sinirlenme! Sinirlenme!
0: Eyvah, cam gitti! Sizi gidi yaramazlar! Gene cam kırdınız! Ne olacak şimdi, hı?
11: Hay... Adile teyze, biz kırmadık ki cama!
0: Ya kim kırdı bakayım, hı?
11: Top kırdı!
0: Topa kim vurdu peki, hı?
11: Biz vurduk!
0: Peki, peki! Ama bana bakın, bu seferlik affediyorum. Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Hadi alın bakayım, hadi!
11: Tamam!
0: Alın bakayım, hop!
6: Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı!
10: Ben mi kırdım ulan cama? Değerlinin kötü huylusu!
12: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra döke evi harabeye çevirdin! Hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
10: Bizde yapışkan var mı?
12: Allah'ım yarabbim!
13: Ne oluyor sabah sabah? Biciriksiz Sadık efendi, ne oluyor?
10: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim.
0: Anladım, temizlerim.
11: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
13: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak!
1: Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni.
12: Affet beni babacığım, affet beni.
1: Etmiyorum be, etmiyorum işte.
12: Affet babacığım. Kapıcık gene dinliyor galiba baba.
1: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edin.
0: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi. Ne olacak şimdi?
11: Camcı gelip camları takacak.
6: Benim karnım acıktı Hatice teyze.
0: Bizimle kekli çay verir misin? Ver. Aman da benim mini mini çocuğum.
12: Mini mini ayım benim.
0: Aa. Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım. Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın.
11: Hadi yürüyün.
0: Hadi bakalım, hadi, hadi.
6: Teyzeciğim.
4: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun? Aa,
14: hoş geldin Nükhet.
4: Günaydın Adile teyze.
0: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi.
4: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze. hadi kendine de bir bardak koy. Daha bir şey de yememişsindir. Al bakalım şu keki.
0: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim. Yemiş kadar oldum. Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki. Almanya'dan bir de oğlum gelse...
4: Bir gün o da olur be Adile teyze. Bir bakmışsın ki... Güneşli bir bahar sabahı kapında. Açmış kollarını. Sarmaya hazır seni.
0: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al, al iç bakayım.
6: Süt var mı Adile teyze?
0: Var, hadi git mutfaktan al, iç, hadi. Hiç iştahı yok maşallah.
13: Selamün aleyküm. Merhaba. Good morning.
4: İngilizceye mi başladın?
13: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç, bir de babanız... Babanız, Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri.
0: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
13: Yaşa be Adile teyze, thank you!
0: Ay, hadi! Sen önce Türkçeyi öğren de, ondan sonra thank you, mank you de!
13: Mank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmi de!
11: Ay! O ne ayı?
13: Bak!
11: Dili!
13: Bak!
0: Dili! Bana! Adile teyzene kerata diyorsun ha? Puh! Terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
4: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım. Allah'a ısmarladık Ali.
13: Güle güle anam!
0: Hulusi Bey'e selam!
4: Olur!
13: Ah be, kahpe felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım! Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
0: Sen ne diyorsun ayol?
15: Hı? Aşığım ona be! Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız! Ekmek taşırız kapılara! Kapılardan çöp alırız! Sabahları gazete, öğlenleri servis! Ali aşağı, Ali yukarı. Alt tarafı kapıcıyız işte be. Adı üstünde, kapıcı.
6: Adile teyze, süt bitti.
15: Kolay kolay doymaz Adile abla. Baksana minik fil.
13: Oh yavrum!
16: Hadi çabuk ol!
10: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa.
16: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa.

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Gene mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın! Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın!
0: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
1: Aa, yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
1: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
0: Adile Hanım, bakın...
1: Dur, bir dakika.
0: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
1: Sen sus! Konuşuyorum! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
0: Adile Hanım!
1: Satmıyorum!
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar verin.
1: Söyle.
0: Bakın, 1, 2, 3, 4. 4 daire. 4 daire vereceğim.
1: Al onu, onu da al. 10 daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Aa, delirtecek adam beni! Bir kız
2: satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi!
3: Ay şöyle! Aslanım benim, Alendel Hanım!
4: Kuvvetli olsana! Kot kafa!
3: Şöyle! Alendel Hanım benim!
5: Nereye böyle?
6: Bugün matine var ya!
5: Bırakayım seni tiyatroya! Zaten ben de oradan geçeceğim!
6: Olur! Bu Mahmut da... Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nüket için ama kız oralı değil!
7: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike! Ama anası, şeytan!
5: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
6: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yo yo, anladım! Yoksa bir kız falan mı?
5: Yok canım!
6: Aa, hadi saklama!

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüketi sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: Ali, sen yat uykuya.
1: Bana bak, şimdiden söylüyorum, gakkuk demeye başlama, gene uykum kaçıyor ona göre.
2: Oh, nihayet oldu.
3: Hata bu binanın müteahhidinde. Duvar değil, parşömen kağıdı. Ahlaksız herif.
4: Haklısın.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
1: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
1: Yürü. Hadi. Cücük. Yürüsene be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş koş koş koş. Kot kafa.
4: Cücük duruyor meleğim. Yavrum.
5: Günaydın Adile teyze.
4: Ne günaydını?
1: Yes, yes!
5: Ya bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
4: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin. Hadi, hadi, hadi!
5: Yani Adile teyze, sen de olmasan...
4: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur, otur, otur!
5: Yine sende mi kaldı ufaklık?
4: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak sıcak iç.
5: Teşekkür ederim.
4: Ben de senin sayende içiyorum.
5: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez... ...kimi de üç kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
4: Dünya bu, ne yaparsın?
5: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle... ...şaşırıp da bizi bulsa... ...al derim şu paraları. Al kızını da yanına, gül gibi yaşa!
4: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer, bu da geçer!
5: Geçer, geçer de Adile teyze! Deler de geçer be!
1: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
6: Haa! Bıktım senin ağda tencerenden!
1: Ne dedin ha?
2: Hiç, koydum dedim.
1: Ben evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!
6: Kalorifer de yanmıyor, bak şimdi! Nerede bu herif ya?
3: Deli misin, Ali misin ne? Ali! Ulan yaksana şu kaloriferi!
6: Yakmamış değil mi?
3: Yakmamış!
6: Ali! Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
7: Seni yakacak
6: Ali! Ya. Kaloriferi yak!
5: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
3: Kaloriferi yak çabuk!
6: Yak bakayım!
5: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
6: Mazot donmuş, mazot!
3: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
5: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
1: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
5: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
6: Sana diyor bak!
3: Bana ne diyor?
1: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
6: Sen kime dedin?
3: Ne dedin?
1: Ona dedin ya!
5: Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he? Ne bağırıyorsunuz adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
6: Buraya bak!
5: Ne var, aile boyu!
6: Gel bak, dediğimi yapmazsan, nükete yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım. Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
5: Tabii şimdi, hemen, şimdi yakarım efendim.
1: Siz de erkek olacaksınız ha, yazıklar olsun!
6: Bir daha böyle bir şey olursa, lütfen beni arayınız.
5: Böyle de olur böyle. Veledin veledisin sen be! Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım!
7: Seni yakacaklar... ...benim yerime... ...tanrım seni...
0: sabah sabah Sadık Bey?
2: Hiç Nüket Hanım, hiç. Küste herif kaloriferi yakmamış da. Hallettim.
8: Uyda inanma.
2: İyi işler Hamza Bey.
3: İyi işler Sadık.
4: Allah sana ben de ne zaman
9: tamam,
4: ne zaman
9: tamam, tamam, uzatma, sen,
3: geçmiş seneler geçiyor gözlerimden. Sisler içinde bulanık,

0: Türkü çalıyor eskimiş bir plakta, öylesine içten, öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
1: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz. Bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
0: Yaşamak en tatlı oyun, her şeye hükmeden zaman. Bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
1: Her şeyde bir parça yalan, yarım kalmış analar ve ben, eski günlerden tek geri kalan.
0: Aynalara bakıyorum, değişmişim, gözlerimde upuzun yollar var.
1: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
0: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Hı hı. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım, ha, sabret.

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim. Bir tane.

0: Bir şey yok değil mi Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
4: Gelin.

0: Kızım!
1: Al bakayım şunu!
0: Canım, benim evladım!
1: Hiçbir şey yok!
2: Öyle mi? Hadi doğru bir bak, atlı karıncıya! Balon da alırız!
1: Gel bakayım sen teyzeni! Aman! Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla! Ayol bir şey yok senin maşallah! Allah nazardan sakınsın yavrumu! Kurban olsun sana Dile teyze! Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla, parka gideceğiz! Çocuğum orada oynayacak, sonra simitçi gidecek... ...simitçiden simit alacak, ikimizi yiyeceğiz! Oradan ver elini kuşların olduğu yere! Kuşlara yemimizi atacağız, onlar etrafımızda küçük... ...gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-g
2: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana.
3: Şöyle. Bak şimdi biz sana neler yapacağız.
4: Allah senden razı olsun Adile abla.
1: Oh, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi. Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum. Hadi.
4: Sen dünyanın en iyi insanısın.
1: Sen de öyle yavrum. Güle güle, güle güle. Güle güle.
5: Adil abla, yoksa...
1: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim. Gel otur. Yavrum, bir tane. Nazar mı değdi benim çocuğuma? O güzel yavrum. Adile teyzesinin bir tanesi.
6: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
1: Yok, ağlamıyorum.

0: sen iyi oldun bir. Onun için ağlıyorum esas. Ya canım bir. Yok. Bak Bediüzüm, ağlamayacağım tamam. Hadi bakayım. Aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
1: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
2: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
3: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: sevgi için ben bir kul gecem.
1: Evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
2: Biliyoruz.
3: Abi biliyorum.
4: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
1: Baş üstüne hanımefendi.
2: Kendini beğenmiş, ne olacak, ukala!
5: Sadık Bey nerede kaldı?
2: Şimdi gelir hayatı.
6: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
7: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben, o kadar, tamam mı?
2: Ben kiminle
1: konuşuyorum? Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
2: Kömürde neymiş? ...varken... Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem. Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır.
5: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi. Belki sizin paranız çoktur ama devletimizin az.
2: Bravo kız. Evet, çok. Sen bizim amigomuz ol.
7: Ayıp be.
6: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım.
7: Hoparlör. Apartmanın girişine, aman ne güzel gazino gibi, şaka şaka şaka şaka, hadi hadi!
2: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
8: Otomatikler bozuk efendim!
6: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
8: Apartman otomatiği hanım!
6: Ben otomatik matematik anlamam!
1: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
9: Estağfurullah efendim, geciktiğim için çok özür dilerim.
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen.
9: Oturayım efendim.

0: Allah canını alsın inşallah. Adının üstüne oturdu.
1: Merhaba. Cümleten merhaba. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim.
2: Merhaba.
1: Neyin var?
2: Ha?
1: Sadık Bey, neyiniz var ana?
3: Yapıştı diyor, yapıştı.
2: Ben yapıştım efendim.
1: Aa, yapıştınız mı?
2: Galiba.
1: Nereye?
4: Tepsiye, tepsiye.
3: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
5: Aman hanımcığım, uzatma canım.
3: Tezek yakacağız, tezek. Yakıtın sırası mı hanım, kocam yapıştı.
6: Ay, bana bir şeyler oluyor galiba.
7: Anne, lütfen.
1: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle. Hadi gelin, yardım edin. Sadık Bey, sen
3: çekelim, çekelim.
1: Dur, çekeriz. Birdenbire adamcağızın üstüne hücum etmeyin.
3: Canım. Sakin olun babacığım, sakin olun.
1: Sadık Bey, heyecanlanmayın.
3: Siz bu apartmanı sahneye koysunuz.
1: Tamam ya, tamam.
4: Yöneticilikten istifa ediyorum. Ay, ay.
1: Hadi, yardım edin.
8: Kenara, çekilin, çekilin, çekilin. Öyle çekiştirip durmayın. Herif kalmayacak.
3: Babacığım, lütfen sakin ol.
1: Öyle de dolaşırsın.
3: Babacığım, lütfen sakin olun dedim.
1: Arkasında bir kocaman bir şey. Çocuklar, hadi yardım edin siz de.
8: Hadi sen onu tutun.
3: Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu
8: tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun.
1: Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu
8: tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu tutun. Hadi sen onu

0: be şişko. Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Bana şişko deme, bak konuşmam seninle sonra.
2: Çocuk doğru söylüyor Fırat. Hiç şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be.
1: Tabii ya.
0: Kapı açık. Gelin, hadi. Hadi. Kimsin bakayım? Aa!
3: İyi günler efendim.
0: İyi günler.
3: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
0: Hayır, satmıyorum. Lütfen dışarı.
3: Ama bakın Adile Hanım.
0: Lütfen yine başlamayın. Üç daire, dört daire demin satmıyorum, biraz satmıyorum.
4: Yine mi sen Muharrem Bey?
3: Sen işine bak be adam.
5: O işine bakıyor efendim. Siz de işinize baksanıza.
4: Yaşa kız. Güzelim evleri yıkıp çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
5: Durup dinlenmeden bina yapmak. Hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak. Sizin yaptığınız bu.
4: Kapıcıya da bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar. Hadi git işine be. Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul.
5: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak.
0: He, duydun mu? Hadi canım.

0: Günaydın şekerim.
1: Hoş geldin. Otursana şöyle, gel. Ne var senin?
0: Bak şekerim. Şu bizim as soliste öyle kızıyorum ki. Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel. Ama as solist o. Patronunki anam anla işte.
2: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap. Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
0: Ben öyle şey yapamam ki.
2: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın. Onun için bırak bu işi. Para için, şöhret için her şeyini feda edenler yapsın.
3: Ben de herkes gibi bakıyorum lan.

0: sevgili misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Çimentoyu az kullanan az! Yoo, bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok! Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu! Evet! Evi ipotek etmek istiyorum! Bana para lazım!
2: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak!
3: Sayende Adile abla!
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum!
3: Sen olmasaydın ne yapardım ben?
1: O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım! Gül, gül!
3: Adile ablacığım! Anam benim!
1: Şşşt! Bana bak! Sakın ağlayayım deme! Sonra beni de ağlatırsın!
3: Ay! Merak ettim, neredeydin Adile teyze?
1: Şşt! Her şey tamam! Şimdi yemin et! Evin ipotek edildiğini kimse bilmesin! Tamam mı?
4: Dinledim!
5: Bak! Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk ör biraz, çabuk ör!
4: Tamam!
5: Çabuk dedim! Yarın misafirlerim gelecek.

0: Şu masanın üstüne yetişsin. Kalk kapıya bak, çabuk. Hadi sallama!
1: Aa, hoş geldiniz. Gelin gelin. Çok karı geldi.
2: Hoş geldiniz canım. Nasılsınız?
3: Buyur otur.
1: Ben bakın, şu beyazlığının yanına gideyim. Hani, otur, otur.
2: Hoş olmuş
1: eller. Aman pek de güzel.
3: İyi olur. Bir bir ay oldu güzelim. Seni hiç merak etme.
1: Kız! Aman! O neymiş? Ah!
0: Caniko, hadi doğru yerine. Yarım saatten önce de dönme. Hadi canım, hadi. Yerine dedim!
4: 3A'da... 2 oje... bir... bulaşık dili.
1: Kız ne yapıyorsun orada sen?
3: Model bakıyoruz.
1: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... sen taslı içersin.
0: Yerine! Hadi! Yerine dedim!
1: Size de biraz vereyim.
0: Kot kafa!
1: Billur! şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
0: Senin Allah, 20 dakika yürü ya ben canını alayım!
4: Yüz oraya... 200 daha... 300, 400, 500... 500 diyelim. 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla, 1400 imza Ali, tamam!

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Seni karı kız meraklısı kot kafa seni. Ben seni gebertmem mi? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Allah seni nasıl... Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım.
1: İmdat, help, help!
0: Bakın beni!
1: Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum.
0: Mihrabım batsın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı? Hı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söyledim.

0: Biz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
1: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
0: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
2: Büyüklerin haberi olmayacak.
3: Tamam. Hadi gidelim.

0: Kanko deme bana, bozulurum ama.
1: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın.
2: Kara şövalyeler.
3: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün. Battal benim ellerimde can verecektir.
4: Oğlum.
2: Ahım o alçakların yanına. Komayın sakın.
5: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
1: Canımız Battal Vadi'ye feda olsun.
6: Oğlunu arıyordun demek.
3: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca.
2: Babamsın sen benim. Affet beni.
1: İkisini de parçalayın.
5: Haydi bir arslan yavrusu.
7: Battal Gazi'nin intikamı. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kaldı.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: İzle.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Festçiler geldi.
16: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
15: Lezzeti de.
16: Ha?
15: Bravo, bravo.
17: Italiano.
15: Festi.
16: E festi.

0: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL.

0: Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tatlı yiyelim.
5: Tatlı konuşalım.
6: Nesildi festi?
7: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuk gibi ton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Festçiler geldi.
15: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
14: Lezzeti de.
15: Ha?
14: Bravo! Bravo!
16: Italiano.
14: Festi.
16: Enfesti.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak Bicard Dora hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Tatlı yiyelim.
9: Tatlı konuşalım.
10: Nasıldı festi?
11: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Gerçekten onlara gülerdim.
16: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
17: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
17: Atlarla çalışıyorum.
18: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
19: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Bak. Çabuk ör biraz, çabuk ör.
9: Tamam.
8: Çabuk dedim. Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin. Kalk kapıya bak, çabuk. Hadi sallama.
9: Hoş geldiniz. Gelin gelin. Çok karı geldi.
10: Hoş geldiniz canım. Nasılsınız?
11: Buyur otur.
9: Ben şu bakayım. Beyazlığının yanına gideyim. Otur otur.
10: Hoş olmuş
9: eller. Tamam, pek de güzel.
10: İyi olur. Bir biraz oldu güzelim. Hiç merak etme.
9: Kız. Aman. Ha neymiş?
8: Jenny kom. Hadi doğru yerine. Yarım saatten önce de dönme. Hadi canım, hadi. Yerine dedim.
12: 3A'da... 2 oje... 1... bulaşık dili.
9: Kız ne yapıyorsun orada sen?
10: Model bakıyoruz.
9: Modelini yerim senin anam. Modele çay veriyordum da, sen tatlı içersin.
8: Yerine, hadi! Yine dedim!
9: Size de biraz vereyim.
8: Kork kafa!
9: Bilur! şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
8: Allah, 20 dakika yürüyor ben canını alayım!
12: Yüz oraya. 200 daha, 300, 400, 500 diyelim. 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla, 1400 imza Ali, tamam.

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Seni karı kız meraklısı kot kafa seni.
1: Ben seni gebertmem mi be? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Allah seni nasıl... Oh! Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım.
2: İmdat, help, help! Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum.
1: Mihrabım batsın!
3: Ne o kızım? Gemilerin mi battı?
4: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
3: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
2: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
4: Büyüklerin haberi olmayacak.
5: Tamam. Hadi gidelim.

0: Hiç koy deme bana, bozulurum ama.
1: Gel.

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz, veletler?

0: Bu kadar parayla ev olur mu be? Defolun! Defolun! Bak hala duruyorlar! Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama... mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
6: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
3: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
3: Aa, Allah korusun. Biraz üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
5: Olur. Sağ ol yavrum.
3: Ver bakayım, ateşin kaçmış.
5: Al çocuğum.
3: Bakayım. Oo, 39. Şimdi iki aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
5: Peki.
7: Akşam pokere geliyor musunuz?
8: Tabii, üstadım? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
7: Yananı Allah görür. Hadi. Hadi buyur.
3: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
5: İnşallah.
3: İnşallah.

0: Bende var.
1: Hı? Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Gene yakmadın mı kaloriferi?

Bugün servis yok. Karnıfeller yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyzem? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kale.
2: Daha bitmedi mi o kale? Derslerine az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, emin.
1: Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi, gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğum?
1: Rüya gördüm.
0: Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar benim yerime. Tanrım seni diler.

0: karar verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Ama ne iyi, ne iyi Adile abla!
0: Bak ana, ben ne diyorum? Olduğun gibi gel partisi yapalım. Kıyafet balosu gibi. Hay ağzınla bin yaşa kız!

0: Benim sevgili kardeşlerim, bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Ulan ne anladın?
3: Sana dedi diyor.
4: Hadi hadi, başlamayın yine. Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve...
0: Yiyelim, içelim. Hadi bakalım efendim, buyurun. Şöyle otur Hulusi Bey.
5: Buyurun, buyurun.
2: Bana bak sen yanıma, yanıma, yanıma!
0: Buyurun. Yavrum sen şöyle babacının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım.
1: Karıcığım!
2: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel yavrum.
2: İç tabii. Ah, iç, içip içip, sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
2: Herifin de tane tane konuşmasına bayılıyorum.
3: Çok güzel söyle.
6: Bugün çok güzelsin.
3: Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.
2: Hop hop hop hop be! Benim
1: be! Allah Allah! Bakkal saç mı boyuyor? Gene mi saçlarını boyattın hanım?
3: Ne yapayım? Gene miden bozulacak! Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Herkes sevdiğine de yavrum! Öyle öyle bir yapmak ya!

0: Eğlencenizi bozdum galiba. Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi, ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev, çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız, yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?
3: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana, bu ekinler sararmadan dönecek.
4: Artık oraya ve sana dönemem.
5: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
6: Ya nemsiz iş aynı taksi.
7: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
8: Dilimi bağlasalar...
4: Kasino mu evrenizde?

0: Çünkü buraya bana hep Türk müşteri gelmek.
1: Her çiçekten bal alırsın.
2: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
1: Danke Hans.
2: Yeter dedim sana.
1: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
2: Zeynep!
3: Almanya'da bir Türk kızı. Yarın 18'de TV4'te.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
14: Siparişiniz.
15: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
5: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
6: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
6: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
4: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
19: Her adımda yeni bir mekan.
4: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
19: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
4: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
19: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
4: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
19: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abacus.
20: Kasa.
4: Marul.
20: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara!
19: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
24: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
19: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
19: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
19: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
19: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
19: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Emanet tutuyor.
25: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
0: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
22: Nasıl, yakışıyor mu bana?
25: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
26: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
22: Eyvah, yakalandım.
19: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
27: Babalarımız maaşlarından, annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
28: Bu evi yıkamayacaksınız.
29: Buyurun, paranızı güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin!

0: Kırdım ulan! Kırdım işte! Var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla.
1: Dediğin gibi olsun bey.
0: Erkeğim ben! Tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben size yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de! Biz de! Biz de!

0: Ya Nurten dur, dur, gel, gel. Efendim affedersiniz acaba...
1: Kirafi, kirafi hadi.
0: Bu hanım pek misafirperver değil anlaşılan.
2: Ev bulamayacağız galiba.
1: Bulamayacağız tabii. Ben 100 kere söyledim. Söyledim ama dinletemedim ki kocana. Önden gelip ev bulması lazımdı.
0: Aa, İstanbul'a gelip ev bulabilecek vakit mi bıraktılar ki? Birdenbire çıktı bu tayin işi.
1: Gelip dönerdi, biz beklerdik.
0: 2 gün için 1 ay daha fazla kira mı verseydik?
2: Bırakın tartışmayı Allah aşkına.
0: Ne tartışması hatun, konuşuyoruz. Hem merak etmeyin buluruz. Koca İstanbul'da sokakta kalacak değiliz ya.

Efendim, kiralık yazısı var. Ama altında değildir yazısı eklenmiş. Demek ki bu ev kiralık değilmiş. Ne yapalım? Biz de başka bir ev bakarız.

0: Olur mu kardeşim ya? Böyle sürü sepet yolun ortasında dolaşılır mı ya? Niye yapmışlar kaldırımları?
1: Tamam canım, tamam kardeşim.
0: He, tamam tabii.
1: Haklısın. Kabahat bizde.
2: Nasıl kabahat bizde? Sen dur şöyle. Ne diyorsun sen ya?
0: Cadde ortasında yürünmez.
2: Önüne bak, önüne. Parayla mı aldın sen ehliyeti?
3: Anne, Allah aşkına.
0: Hayır yani, burası İstanbul'da. Nasıl anlatsam bilmem ki, olmaz ki abicim. Nereden geliyorsunuz siz?
1: Lüleburgaz'dan.
0: Bir tarafınıza bir şey olmadı ya.
1: Yok yok, zaten araba bana çarpmadı. Valize çarpınca, ben Cici'yle Bici'yi kurtarmak için dengemi kaybettim.
0: Cici'yle Bici kim?
1: Kuşlarım.
0: Kaldırımdan yürüyün be abicim.
1: Efendim, ev arıyoruz da, ortadan yürüyünce her iki tarafı da görmek mümkün oluyor. Yoksa sadece bu taraftan girersek, karşı tarafta yazı varsa kaçar.
0: Ev! Ev mi arıyorum dediniz? İmkansız, olamaz!
1: Niye? Ev arayamaz mıyız? Yasak mı ev aramak?
0: Değil tabii de, yani... tam adamına çattınız. Anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu be abi?
1: Evet. Ah hayret, nereden bildiniz? Hakikaten Kadir Gecesi doğmuşum. Hatta annem adını Kadir koyalım demiş de... büyük babamın adı Halim olduğu için Halim koymuşlar.
0: Memnun oldum. Bendeniz de İlyas Arcan, Arcan.
2: Hadi hadi, bırakın muhabbeti de işimize bakalım.
0: Bir dakika ablacığım. Bundan sonra işiniz benimle. Kaç paraya kadar bir yer arıyorsunuz siz, onu öğrenelim.
1: Vallahi bilemiyorum ki. Saatlerdir bakmadığımız yer kalmadı. 30.000 diyorlar, 40.000 diyorlar. Verilir mi bu kadar para?
0: Bu İstanbul'da abicim, adamın olmadı mı yandın.
1: Doğru.
0: Dua edin bana rastladınız.
1: Allah razı olsun.
0: Verin. Sizin için harika bir yer var elimde. Kirası da sudan ucuz, 10.000 lira.
1: 10.000 lira mı? Ayda mı?
0: Yok, saatte.
1: Aa, o zaman çok pahalı.
0: Dalga mı geçiyorsun abi? Tabii ki ayda. Hadi atlayın, hemen gidip bitirelim şu işi, hadi.
1: Hadi bakalım, bir görelim.
2: Damat! Anneciğim, görmekte fayda var.
0: Sizi şöyle alalım, bir çıkalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Zeynep, sen arkaya.
1: Demek ki komisyonculuk yapıyorsunuz.
0: Komisyonculuk aslında yan işim. Evet.
1: Esas işiniz nedir acaba?
0: Her türlü meyve, balık, ayrıca traktör, kamyon, otomobil, ithalat, ihracat, dış ticaret. Evet, komisyonculuk genelde. Bu sizi götürdüğüm evin sahibi aslında uzaktan akrabam olur. Çok evi var, bildiğiniz gibi değil. Müthiş cimri bir adam. 4 senelik peşin istedi. Kavga gürültü, müthiş bir mücadele, sonra 1 senelik peşine zar zor razı ettik.
1: Anlamadım. Senelik peşin mi bu ev?
0: Vallahi öyle. Nuh diyor, peygamber demiyor.
1: 10.000 liradan senelik peşin 120.000 lira eder. Nerede bizde bu para? İlyas Bey kardeşim, bir sağda inelim.
2: Aylık kirası ucuz ama Halim.
0: 60.000 liranız var mı? 60.000 liracık. Hayır, belki zorlarız da 6 aylığa razı ederiz adamı. Sana biliyorsunuz 6 aylık, 6 kere 10, 60.000 lira eder.
1: Bismillah. Aa, hakikaten pek geniş, pek güzel bir yermiş.
2: Nasıl ısıtırız biz bu koca berberi?
0: Burası bildiğiniz gibi değildir hanımefendi. Yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve nemli.
1: Ya. Akdeniz iklimi gibi desem.
0: Evet, evet.
1: Buyurun, tam 60.000 lira.
2: Bir dakika, bir dakika. Kontrat?
0: Yarın derhal, derhal imzalatır, hemen getiririm.
1: Tamam, tamam anne.
0: Artık bundan sonrası sizin. Buyurun, güzel güzel yerleşin. Hadi bakalım, görüşmek üzere.
1: Selametle can.
2: Yan tarafta fabrika var galiba, gürültüye bak.
4: Ben böyle ev tutma görmedim doğrusu. Sağını solunu görmeden çıkardım, verdim parayı, olur mu?
1: Nesi var be karıcığım? Koskoca ev işte. Bak. Koca koca odalar. Rahat, ferah.
2: Aa.
5: Allah yaşasın. Burası benim odam olsun ha.
4: Bu koca evi nasıl temizleyeceğiz bakalım?
2: Lüzum yok, başkaları temizliyor zaten.
5: Ha?
1: Anlamadım.
5: Gel gör de anlatsın.
4: Ha? Anne!
5: Bana!
1: Ne var?
5: Gelsene!
1: Oo, koskocaman bir oda daha. Ah!

0: Odamızdan içeri kepçe girdi. Aa! Yanılmıyorsa bizim evi yıkıyorlar.
1: Hadi bakalım salla kim.
2: 100 kere söyledik sana zar tutma diye be.
3: Ben zar tutması ben zar
2: tutma. Bana bana bana kaldırın be. Türkiye'de bir de kavga
4: hadi ya. Ayıp ettiniz ya. Hepimiz arkadaşım oldu.
2: Durma böyle şey. Adama bak be.
3: Hop hop beyler çay içelim sakinleştirir.
5: İçeride bana yapsana şurada.
0: Arkadaşlar, çaylar benden.
6: Ya, ya beyler, herkes çayının parasını kendi ödeyecek.
0: Kahveci güzeline bakın. Niyeymiş o?
6: Ne zaman çaylar benden desen sonu poz çıkıyor.
0: Ne demek istediğinizi sorabilir miyim acaba?
6: Ne demek istediğin var mı lan? Şu hesaba bak.
0: Ne kadarmış borcum?
6: 5.390 lira.
0: Bütün tatava bu 5.390 lira için miydi be? Şahit olun arkadaşlar. Bu borç yarın saat 5'te ödenecek.
2: Hadi hadi işimize bakalım.
0: Mehmet abi, senin ev sahibine borcun ne kadardı?
7: Git be, başkasıyla bul kafanı.
0: Söyle ya.
7: 24.000 lira.
0: Telefon et. Yarın saat 5'te o para ödenecek. Ragıp, ne markaydı lan senin almak istediğin araba?
8: Düşeş.
0: Düşeş bir araba olur mu be? Hiç böyle bir araba duymadım.
8: Şşt, bana bak İlyas. Bırak Ragıp'la uğraşmayı, herif Mars oluyor zaten, Allah'ıma tepeler.
0: Araba alacağız lan adama!
9: Bırak bana, ne arabası?
0: Arkadaşlar, kimin sağa sola borcu varsa, kim sıkıntıdaysa Rıza'ya söylesin.
2: Bana söylesin.
0: Bir liste yap, getir bana, yarın 5'te ödeyeceğim. Elektrik parası, su parası, ev kirası, bakkal hesabı, manav hesabı, kasap hesabı, hanıma manto, çocuğa ayakkabı.
6: Ne, miras mı kaldı? Ne bu?
0: Kupon ulan görmüyor musun?
6: Ne kuponu?
0: Altılı ganyan kuponu. Ha? 60 liralık, 1000 misli.
2: Vay be! Nereden bulayım, nereden bulsun bu parayı?
4: Olur para ya.
2: Doğru be, sahiden doğru ya.
0: Dertler yarın sona eriyor arkadaşlar.
10: İlyas abi, birileri seni soruyor.

0: Buyurun.
1: Kaldı 59.000. Hı hı. Öyle durumlarda umumiyette polise haber veriyoruz. Ben size bırakıyorum. Ne isterseniz yapalım. Ya paramı verirsiniz ya da buyurun karakola gidelim.
2: Bir dakika abi, ben durumu size bir izah edeyim isterseniz.

0: Adi adam, gördünüz mü? Gördünüz mü, rezil etti beni ya! Hayır yani, insan kendi evinin yıkılacağını bilmez mi?
1: Bilir herhalde.
0: Siz hiç merak etmeyin.

0: Siz rahatınıza bakın, ben yarın gider o namussuz dolandırıcıdan alırım paranızı.
1: Hemen istiyoruz paramızı. Ay. Paramızı istiyoruz dedik.
0: Tabii haklısınız. Tabii isteyeceksiniz paranızı. Ama bu saatten sonra iş yerinde bulunmaz. Evini de bilmiyorum. Siz iyisin mi bu akşam burada bizim evde misafir kalın, ben yarın erkenden gider alırım paranızı.
1: Biz ne ediyor belirsiz insanların evinde kalamayız.
2: Bu saatten sonra ev bulamayız ki Valide Hanım. Yarın yeni bir ev buluruz.
0: Bulamasak da alırız. Alamazsak buluruz. Tutturursak alırız.
2: Affedersiniz, neyi tutturacağız?
0: Altılıyı.
2: Efendim?
0: Şey tutarsa demek istedim. Şansımız tutarsa demek istiyorum. Biliyorsunuz ev tutmak şans işidir. Buyurun. Rahatınıza bakın, ayakta kaldınız. Buyurun efendim. Kendi eviniz gibi davranın. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık. Bekarlık hali. Biliyorsunuz, bekarlık rezillik. Bir türlü idare edemiyorum koskoca evi.
3: Yo, bir bekar evi olarak hiç de fena değil.
0: Bu yaşa geldik, evlenemedik. Allah bin bereket versin, para bol. Hiçbir eksiğim yok. Ama bu zamanda herkese güvenilmiyor ki. Namuslusu var, namussuzu var.
2: Hırsızı var, uğursuzu var. Benzetmek gibi olmasın, dolandırıcısı var.
0: Haklısınız tabii. Mesela size şu evi kiralayan A diyelim. Zaten tanımam etmem.
2: Yanılmıyorsam uzaktan akrabanız oluyordu.
0: Evet ama çok uzaktan. Yani gözle görülemeyecek kadar uzaktan.
4: Anne, benim karnım acıktı.
3: Benim de.
2: Patron, telefonda Halim Bey dedi. Bu kadar senedir Lüleburgaz'da hizmet ettiniz. Artık sizi İstanbul'da merkezde aramızda görmek isteriz dedi. Biz de kalktık geldik.
3: Lüleburgaz'da kalsaydık daha iyiydi. İstanbul, İstanbul diye havalara uçtunuz. Daha ilk günden başımıza gelmedik kalmadı.
2: Niye öyle söylüyorsunuz valideciğim? Bakın iyi kötü başımızı sokacak bir ev bulduk işte. Yarın İlyas Bey paramızı getirir, evimizi de tutarız.
0: Ona ne şüphe! Yarın paranız elinizde.
3: Alt tabağına. Kıçırdatma şu dişlerini!
2: Yahu vurma şu çocuğun kafasına. Büyüyünce geçer. Çocukken ben de kıçırdatırmışım.
3: Armut dibine düşer.
0: Siz ne iş yapıyorsunuz Zeynep Hanım?
3: Enstitüyü bitirdim, şimdilik evde oturuyorum.
0: Bekarsınız yani.
3: Size ne? Tabii bekar olacak, daha çocuk o. Ne çocuğu? Neredeyse evde kalacağım.
0: Öyle demeyin Zeynep Hanım. Çok gençsiniz. Anneanneniz haklı.
3: Halimciğim, anneannesi değil, annesiyim, annesi.

0: Siz burada yatabilirsiniz.
1: Allah, çok şükür.
0: Hanımefendi, siz de şu odada kalabilirsiniz.
2: Zeynep de benimle kalacak. Çevre.
3: İyi geceler İlyas Bey.
4: Renkli rüyalar Zeynep Hanım. Bir aşka...
2: İlyas düşün. Abi! Ben nerede yatacağım?
0: Bir de sen vardın değil mi? Sen benimle gel. Biz birlikte yatarız benim odada. Ergele.
2: Ben karanlıktan korkarım ha.
0: Tamam tamam, ışıkları açarız.
2: Sen horlar mısın?
0: Niye sordun?
2: Horlayanlardan hiç hoşlanmam. Horlarsan kafana su döker uyandırırım. Sen Beşiktaşlı mısın?
0: Evet.
2: O zaman ayvayı yedin.
0: Niye lan?
2: Zeynep teyzemi hayatta sana vermezler.
0: Niye vermiyorlar?
2: Babam koyu Fenerbahçelidir. Daha evvel kaç kişi istedi, babam Fenerbahçeli değil diye vermedi.
0: Zeynep teyzeni isteyeceğimi nereden çıkardın lan?
2: Bırak şimdi numarayı, hiç yemezler. Bütün gün peşinde dolaştın, içine düşecektin neredeyse.
0: Sen hangi takımdasın lan?
2: Kimse duymasın ama ben de Beşiktaşlıyım.

0: Canım.
1: Abla.
0: Ah evim,
1: sen
0: güzel
1: niye
0: evim.
1: Geldin?
0: Ne demek niye geldin, manyağa bak.
1: Hayır yani, daha gideli kaç gün oldu? Çok erken geldin de.
0: Aman, sıkıldım oralardan. Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmuyor.
1: Allah!
0: Aman, deli, ne yapıyorsun? Yüreğimi hoplattın.
1: Antrenman var da, bu hafta sonu maçımız var da, ben kaleciyim biliyorsun. Abla bir dakika! Ablacığım bir dakika! Nereye gidiyorsun?
0: Yolda çok yoruldum, yıkanıp yatacağım.
1: Deli misin sen ya? Böyle erken saatte yatılır mı? Daha çok erken gel!
0: Deli misin oğlum, ne erkeni?
1: Erken! Sen çok yorgunsundur! Ben bilirim seni! Sen şöyle otur divana, ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, hadi! Ablacığım benim! Hadi canım benim!
0: Manyaklaşma be! Bu saatte kahve mahve uyku mu kaçırır?
1: Çay yapayım, ya da ıhlamur! Ihlamur! Tamam, ıhlamur! Ihlamur harikadır! Ihlamur iyi uyutur!
0: İyi misin?
1: Kahven nasıl olsun?
0: Ne oldu oğlum sana? Kahve içmeyeceğim dedim ya!
1: Ay, doğru ya! Sana ben ıhlamur yapacaktım sana!

0: Kuş beslemeye mi başladın sen? Sana söylüyorum, kuş mu besliyorsun?
1: Ne kuşu?
0: Kanarya!
1: Benim değil, yani benim de arkadaşım, beraberce müsabakaya sokacağız.
0: Bu kim?
1: Saka!
0: Ne biçim saka bu?
1: Bakımsız bir saka, ben besleyip büyüteceğim.

0: Adet oldu galiba. Tuvalete giren çıkmak bilmiyorsun. Yavrum, üşümüşsündür canım. Çabuk gir seni bir tutayım, çabuk gir bir tutayım. Allah Allah, ne oldu bu kadına? Bağırsakları bozuldu herhalde.
1: Ablacığım, ıhlamurunuz!
2: Nurten, tuvalet hangi kapı?
0: Allah Allah, nerede kaldı bu kadın? Merak ettim.
2: Niye cevap vermiyorsun kızım? Birini mi yuttun?
1: Eyvah!
2: Konuşsana kızım! Bir şey yok ya kızım!
0: Karıcığım!
3: Ne var? Ah! İmdat! Evciller bastı!
1: Abla bak! Allah!

0: canım.
1: Vah, vah, vah, vah beyim, vah yavrum. Ah, canım,
0: canım kardeşim. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu canım? Ölme sakın, ölme, ölme. Kendine yaşıyor, yaşıyor, şükürler olsun.
1: Tamam maşallah, tuttunuz bakayım hanımlar şöyle.

0: Koş şu kafesi kaldır çocuğum, koş!
1: Yavaş, dikkat edin!
0: Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım! Vay yavrum! Dur bakayım ben şimdi bir sunu teneffüs yapayım!
1: Kardeşim! Evelallah! Canım!
2: Abla!
1: Bir tanecik kardeşim!
2: Ablacığım! Ne olur affettiğiniz söyleyin, affedin beni! Allah. Ben ölüyorum!
1: Allah korusun!
2: Söz verin bana! Beni affettiğinizi söyleyin! Affedin, affedin! Söz verin!
1: Affediyorum! Söz! Sakın ölme!
2: Sizler de affedin! Suçluyum! Hayır. Çok suçluyum! Huzur içinde ölmek istiyorum! Affedin! Affettiğinizi söyleyin, ne olur!
1: Söyleyin, ne olur! Affettiğinizi söyleyin!
0: Affettik, affettik. Tamamen affettik. Üzülme.
1: Ölüyor, kardeşim ölüyor! Kardeşim ölüyor!
0: Ölmez, ölmez. Korkmayın, ölmez. İlyas Bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz. Hadi ama! Bak, herkes affetti. Ölmene gerek kalmadı. Hı? Tamam işte, iyileşiyor. Şimdi hepiniz dağılın, yalnız bırakın bizi. O kendi kendine iyileşir.
1: Nereden biliyorsunuz? Siz doktor musunuz?
0: Hayır, veznedarım. Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi? Ne oluyor? Fetah Nalike Fethan Mübina.
1: Sabah sabah bu ne rezalet?
0: Bağırma Nurten'cim. Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil.
1: Ömür boyu sürecek, gözlerimde tüfecek. La la la la la la la. Bir sevgi istiyorum. Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete? Bu ne biçim şey? Bu ne rezalet?
2: Ne oldu abla?
1: İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek.
2: Ne oldu ya, ne oldu ya?
1: Boyun devresin ya.
0: Bu bizim oğlan.
1: Ne rezalet!
3: Ablacığım tamam, tamam abla gel şöyle.
1: Kim bu insanlar?
3: Abla!
1: Değmeyeceğim, söz verdim, yemin ettim.
3: Gel ablacığım, gel, bak otur şöyle bakayım. Otur.
1: Kim oldukları umurumda değil.
3: Tabii.
1: Yalnız şunu bilmek istiyorum, kaç gün kalacaklar evimde?
4: Kaç gün kalacağız bu evde?
0: Vallahi bilmiyorum ki hayatım. Anladığım kadarıyla bizim 60.000 lira gitti. Bir ev bulacağız. Hayırlısıyla başlayalım da şu işe.
1: İş mi iş dinlemem! Bulsunlar hemen bir ev, kurtulalım! Bu kadar yeter artık! Tamam mı? O kadar!
5: Günaydın! Düşündüm ki yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım, her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da, söyle gelsinler kahvaltıya.
4: Şimdi götürürüz.
0: Affedersiniz, rahatsız ediyorum efendim.
4: Estağfurullah, buyurun efendim.
0: Ben Deniz yeni tayin edilen veznedar...
4: Halim Özbulut.
0: Evet.
4: Şöyle buyurun efendim.
0: Sağ olunuz.
4: Arkadaşlar, yeni veznedarımız Halim Özbulut.
0: Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
6: İlk kez görüşüyoruz ama yıllardır tanıyoruz sizi. Metinizi çok duyduk.
0: Ah! Beni mahcup ediyorsunuz.
6: Sigara içer misiniz?
0: Hayatımda bir nefes aldım, boğuluyordum.
4: Tahir Bey, yeni veznedar arkadaşımız.
7: Duyduk.
4: Çay söyleyelim size.
0: Aman efendim.
4: Mustafa!
6: Buyur abla.
4: Bize üç çay getir.

0: Demli olsun.
1: Oldu abla. Şakir Bey yeni veznedar gelince beni görsün dedi.
0: Peki. Aa. Patron sizi istiyormuş.
2: Evet, duydum efendim.
1: Giriniz.
3: Oo, vay efendim, maşallah, maşallah. Kimleri görüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Halim Bey.
2: Hoş bulduk beyefendi.
3: Buyurun.
2: Rahatsız etmeyeyim beyefendi.
3: Ne rahatsızlığı canım? Uzun süredir görüşememiştik.
2: Sağ ol.
3: Sohbetinize hasret kaldık. Buyurun rica ederim.
2: Rica ederim, buyurun efendim.
3: Allah aşkına buyurun.
2: Celle Celaluhu.
0: Ayıptır, ayıp! Yeni gelen arkadaşımıza hiç değilse bir hoş geldin demeniz gerekirdi.
2: Elini de öpse miydim hanımefendi?
4: Ayten Hanım haklı. Davranışınız çok çirkindi.
2: Yağcılıktan hiç hoşlanmam.
5: Emektar ve tecrübeli bir abimize saygı göstermek niye yağcılık olsun?
0: Buyurun, kasanın anahtarları.
2: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Artık hayırlısıyla şirketimizi içine düştüğü bataklıktan kurtarırsınız kahraman veznedar. Sıcak hüsnü kabulünüzden dolayı hepinize minnettar. Hepinize.
5: Birinci ayakta yatar abicim.
6: Anlamadım. Sen çocuk musun be? Birinci ayak garanti. Yalnız dördüncü ayaktan korkuyorum. Dördüncü ayağı tutturdun mu 54 milyon cepte abicim.
2: Hadi lan.
5: Gerizekalı, birinci ayakta üçü tek
6: olan
5: geçmiş.
6: Bugüne kadar üç numaranın yarış bitirdiğini gören olmuş mu?
5: Tüyü aldım oğlum. Bak, üç numara kesin. Üç numara kesin ama ikinci ayakta. Var mısın iddiasına?
6: Kaç parasına lan?
5: Murtaza, bırak Allah aşkına, gerizekalının parası mı var ki iddiaya giriyorsun? Beş parasız girdim bu kahveye, göreceksiniz, milyoner olarak çıkacağım buradan.
6: O da siz misin? Birinci ayakta beş numara geçirmez.
5: Üç numara birinci.
6: Beş ulan.
5: Üç ulan.
6: Beş numara düştü mü, şu bıyıklarımı keserim anladım. Beyler! Birinci ayak beş numara! Ne yapıyor lan? Nasıl?
5: Ay! Ulan bayıldım! Olay değil, 60 bin lira gitti!
0: Hoş geldin enişte!
2: Hoş gördük yavrucuğum!
0: Hoş geldin canım!
2: Hoş bulduk canım!
0: İlyas mı geldi? Yok, değil!
2: Hanımefendi, bugün avansımı aldım. Eğer kabul buyurursanız, minicik bir armağanım olacak. Cam sakızı, çoban armağanı.
0: Çok teşekkür ederim. İşiniz hayırlı olsun.
2: Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol yavrucuğum.
0: Sabah çıktı, hala gelmedi.
2: Kim?
0: Kim olacak o İlyas denilen dolandırıcı?
2: Aa, gelir, gelir. Gelir.
0: Göreceksin, o 60 bin lira gitti. Ne yapayım yani, öleyim mi? Ah, senin şu salak kocana! Ne diye güvenirsin elin adamına? Affedersiniz. Buyur yavrum. İlyas Bey henüz gelmedi. Acaba sofrayı hazırlasam mı? Ne zaman geleceği belli olmaz benim manyak kardeşimin. Siz hazırlayın sofrayı kızım. Ne pişiriyorsunuz?
7: Kereviz!
0: Ne? Kereviz mi? İmkansız! İmkansız bu evde kereviz pişmez!
7: Bizim bey kereviz olmadı mı? İmkansız! Sofraya oturmaz!
0: Sizin bey manyak galiba biraz!
7: Hay ağzını öpeyim, ağzını seveyim, manyak yine manyak!
0: İnsan nasıl yer şu kereviz denen yemeği?
7: Üstelik her gün, yemese ölecek sanki kör olasıca!
0: Ya.
6: Hadi afiyet olsun.
5: Hop hop hop! Ne yapıyorsun arkadaş? Manyak mısın lan? Bin lira
6: oldu. Şişesinde balık olmak istiyorum! Vay benim şair ruhu kumarbazım!
5: Yarın ne kadar haklısınız! Alay edin! Alay edin! Benim gibi bir gerizekalıya alay edilir! Yüzüme tükürüyor, yüzüme!
8: Otur İlyas, dağıtma kendini be arkadaşım, otur ya! Bak, tatlı tatlı sohbet ediyoruz, otur abim ya!

0: yok ya. Ben ne diyeceğim o insanlara? Nasıl bakacağım Zeynep'in yüzüne?
1: Zeynep de kim ulan?
0: Zeynep mi kim? Sana ne ulan Zeynep? Kimse kim ulan?
2: Top! Top!

0: Ve bu aşk başlamadan bitiyor. İntihar edeceğim kendimi.
1: Şimdi eve git yat uyu, yarın intihar edersin. Ha İlyas?
0: Ben o eve gidemem. Ben o insanın yüzüne bakamam ulan. Para verme diye sorarlarsa ben... Ne canım?
2: Ya tövbe tövbe ya.
3: Bizim bir Fatma Hanım var, akrabamız olur uzaktan. Her yemekte... kereviz yer gerizekalı.
4: Kereviz yemek neden gerizekalılık olsun? Tam aksine, teşekkür ederim karıcığım. Tam aksine kereviz yiyenler zeki olurlar. Kerevizin bilhassa karaciğer üzerinde faydalı bir etkisi olduğu... doktorlarca da kabul edilmiştir.
3: Siz ahçı olmalıymışsınız.
4: Büyük babam ahçıydı. Hatta bir yemek kitabı vardı. O kitapta zekalarıyla ünlü bütün tarihi kişilerin sevdikleri yemeklerin... devamlı yedikleri yemeklerin listesi vardı.
3: Siz o yemekleri yiye yiye mi veznedar oldunuz?
5: Benim damadım pek zekidir maşallah.
3: Beğenemediniz mi?
5: Tabii zekidir benim kocam. Belli belli. Onun için gitti bizim 60.000 lira.
4: 59.000.
5: Anlamadım.
4: 59.000 efendim.
5: Hı?
4: 1.000 lirayı taksiye vermek için geri almıştık, hatırlıyorsanız.
3: Geldi.
6: Basın bu dünya. Ben doğa kövmüşüm.
3: Ne var? Aha, kalk!
6: Zeynep! Sizi son defa görmeye ve veda etmeye geldim. Aha. Bu memleketten gidiyorum.
3: Anlamadım, nereye gidiyorsun?
5: Nereye gidiyorsun?
6: Uzaklara! Çok uzaklara gidiyorum! Uzaklara gidiyorum! Hayatınızdan çekiliyorum artık! Kazıkladılar beni! Hain adam! Namussuz!
3: Ne oldu yavrum? Kim kazıkladı seni?
6: Bırak abla! Bırak abla! Konuşmak istemiyorum! Konuşmak istemiyorum! Yalnızca gitmek istiyorum! Gitmek ve unutulmak! Ve... unutmak!
3: Hayır gidemezsin! Beni bırakamazsın! Ben sensiz ne yaparım?
6: Ağlamıyorsun abla! Rezil oldum! Altılı yattı! Aldı paraları kaçtı!
3: Kim kaçtı? Hangi altılı yattı?
6: Benim altılı! İlk ayakta ev sahibi birinci geldi!
3: Gelirdi galiba, saçmalıyor!
4: İzin verirseniz ben de konuşayım efendim. Siz şöyle istirahat buyurun. İlyas Bey kardeşim, anladığım kadarıyla ev sahibini bulamadın.
6: Kaçtı!
4: Dolayısıyla bizim 60.000 liraydı.
6: 59.000!
4: Aa, bakınız namuslu çocuk. Verdiği 1.000 lirayı unutmamış, hesaptan düşüyor.
3: Hiçbir şey anlamıyorum. Nedir bu 59.000, 60.000 meselesi?
6: Aldı, kaçtı!
4: İzin verirseniz ben size bir özetleyeyim durumu efendim. Şöyle buyurunuz.
3: Halim Bey, yemeğe çıkıyoruz, gelmiyor musunuz?
4: Geçen dönemin hesaplarını bir gözden geçirmem lazım da. Siz beklemeyin, gidin efendim.
7: Ne çalışkan memur! Yemek saatlerinde bile kendini şirketi için feda ediyor. Beraber çıkalım mı Ayten Hanım?
3: Hayır.
8: Bir saniye bakar mısın canım?
7: Buyurun.
8: Almanya'dan gelen bir malımız vardı da...
7: Kardeşim öyle tatil. Görmüyor musunuz? Herkes yemeğe çıktı.
8: Kaçta başlıyor mesai?
7: 1.30.

0: 20 bin.
1: Yüz kere söyledim dikkatli olun diye! Karşılıksız çek vermenin bir raconu vardır ulan! Hangi işe el atsanız yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz lan!
2: Abi benim bu işe
1: et! Daha geçen gün mal yakalattınız!
2: Supi'nin kalleşti!

0: benden oldu abi.
1: Ulan ben mi buldum Supi'yi? Benim adamım mı lan Supi, benim adamım mı? Aç şu telefonu!
2: Alo! Cemil Bey sizi arıyor.
3: He, şimdi ayvayı yedik. Emret abicim. Tamam da abi. Merak etmeyin siz abicim. Bir şey olmaz. Merak etmeyin.
4: Ters bir şey mi oldu patron?
3: Daha ne olsun lan? Daha ne olsun? 15 gün süre tanıdı. Sonra da malları istiyor. Abi! Abi! Söyle! Sen de söyle! Ne oldu gene?
0: Bizim malları sormak için İstaş Nakliyat Şirketi'ne uğradım.
3: Bir şey mi oldu mallara?
0: Abi bırak malları şimdi! Şirkette bir adam çalışıyor, aynı bizim Rüstem!
3: Nasıl aynı?
0: Aynı abi! Sanki ikiz kardeşi! Hıh demiş, burnundan düşmüş!
3: Bana ne be! İkiz kardeşiymiş! Başlayacağım şimdi Rüstem'in ikiz kardeşinden de! Başımız belada, borç gırtlakta... Herif neler anlatıyor!
0: Ama abi, herif şirkette veznedar! Aynı Rüstem!
3: Çok mu benziyor?
0: Olmaz böyle şey!
3: İstaş şirketinin veznedarı bizim Rüstem!
5: Öyle gidiyor.
6: Rüstem abi! Çay vereyim mi abi?
5: Tövbe estağfurullah.
0: Ulan oğlum sen manyak mısın? Maç seyrederken laf edilir mi bu herife? Dağıttıracak mısın kahveyi?
5: Aslanım İtalya be!
0: Aynı Beşiktaş be!
5: Ne bakıyorsun ulan, yalan mı?
6: Yok değil de be abi! Beşiktaş böyle oynayabilir mi abi?
5: Allah! Ne dedim, ne dedim? Ben Beşiktaş'a laf söyletmem!
4: Reşit! Bana...
6: Baştın abi!
5: Aslanım, kara kartallarım benim be!
0: Siyah!
7: Evet!
0: En büyük!
7: Beşiktaş!
0: Aslanlar! Hadi! Allah gol!
8: Güzel bir gol oldu.
5: İki oldu.
9: Kim? Halimciğim.
8: Efendim.
9: Çay vereyim mi canım?
8: Ah, iyi olur karıcığım. İtalya 2, Polonya 0. Bravo. Güzel oynadılar. Aferin şu İtalya'ya. Aynı Fenerbahçe. Niye bakıyorsunuz? Yalan mı?
5: Fener mi? İtalya mı Fener gibi oynuyor?
8: Tabii ya. Fener'den büyük takım yoktur. Siz Türk spor tarihini okumadınız galiba.
5: Affedersiniz ama geçmişe mazi derler Halim abi. Siz bugüne bakın.
8: Ne olmuş bugüne, ne olmuş?
5: Ne olmuşu var mı? Selam açtı hakemlere para yedir.
9: Halimciğim, çayın hazır canım.
8: Ceza sahasına girerken düşürüyorlar, veriyor penaltıyı. Sağ ol karıcığım. Düşürmesinler efendim, düşürmesinler. Önüne gelen basıyor Selçuk'a tekmeyi.
5: İyi ki bir Selçuk'unuz var.
8: Ya İlyas?
10: İlyas sezon sonunda gidiyor, o zaman ayvayı yediniz.
8: Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Bağrımda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş.
10: Ama...
8: Yazıklar olsun.
10: Baba, sana gösteririm. Ne yapıyorsun, kendine gel Allah aşkına, kendine gel.
8: Fenerbahçe'ye laf söyletmem Nurten.
10: Tamamdır. Tamam, tamam. Yalan mı yani?
9: Ay, uzatmayın ne olur.
5: Tamam, tamam.
8: Siz de çok sigara içiyorsunuz. Sigara çok kötü bir şeydir. Tavsiye ederim, hemen bırakın. Çünkü sigaranın akciğer kanseri yaptığı müspet ilimci de kabul edilmiş bulunuyor.
9: Çok haklısınız Halim Bey. O kadar söylüyorum, anlatamıyorum.
8: Bravo hanımefendi, bravo! Hele içkiyle içildiği zaman maazallah! Hayat zaten kısa İlyas Bey kardeşim. Bir de bunu içki ve

0: Sigarayla kısaltmanın manası yok.
1: Ne yaparsınız? İş yok, güç yok. Bir ablamız var dünyada, başka sevenimiz yok. Gelsin sigara, içki.
0: Affedersiniz ama hayatımda böyle manasız laf duymadım.
1: Niye?
0: İş yoksa bulun efendim. Sonra yaşınız da geçiyor, evlenin.
1: Benim gibi bir işsiz güçsüze kim kız verir?
0: Hayır, evlenin dedikse önce iş bulun, sonra evlenin efendim.
1: Aramıyor muyum sanıyorsunuz?
0: Arasanız bulurdunuz.
1: Yok!
0: Var. Bugün duydum, bizim şirkette bir mübayacı arıyorlarmış. Çalışmak istiyorsanız yarın gelin, bir konuşun efendim. Buyurun efendim.
2: Şu 5.000 lirayı bozar mısınız acaba?
0: Tabii, hay hay.
3: Kaç sen?
0: İki. Ol, şöyle buyurun. Şöyle 5.000.
2: Sağ olun.
0: Selametle efendim.
4: Önünüze gelene para bozmak zorunda değilsiniz Halim Bey. Burası banka değil.
0: İyilik olsun diye yaptım. İnsaniyet namına.
4: Bıktık sizin şu insaniyetliliğinizden.
5: Gördünüz mü?
3: Olmaz böyle benzerlik. Hemen patrona gidelim.
5: Ben demişim oğlum size.
2: Hayret doğrusu, gözlerime inanamıyorum.
5: Affedersiniz. Efendim bir mübayacı arıyorlarmış da acaba kimi görmem lazım?
6: Ha, evet, 3. katta sağdan 2. odada personel müdürü İsmet Bey'i göreceksiniz.
5: Teşekkür ederim.
6: Bir şey değil efendim. Beyefendi, bir dakika, yukarı çıkacaksınız.
5: Evet, tabii normal olarak yukarı çıkılır.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Günlüğünün 24 saati.

Alışverişe gitti, ne var ne yok aldı. Alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti. Paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bakın.
8: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
9: Sevince. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile

0: Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Buyur kızım, bir şey mi istedin?
1: Şu leğeni verir misiniz?
2: Merhaba.
1: Merhaba. Kaç para?
0: 200 lira.
2: Filiyi de alayım. İşe girdim.
1: Ne işine?
2: Halim abi söylediydi ya dün akşam.
1: Desenize sıra evlenmeye geldi.
2: Benimle evlenir misiniz?
1: Siz deli misiniz?
2: Evet. Zaten deliydim de... ...sizi görünce daha beter delirdim.
3: Demek kasanın anahtarları o kerizde.
4: Evet abi. Rüstem'le o herifi değiştirdik mi iş tamam. Ben herifin yerine geçersem herkes çakar.
3: Kimse çakmaz. Herif tıpatıp sen.
4: Nasıl tıpatıp ben? Sünepe'nin teki. Bana hiç benzemiyor.
5: Benzemek ne kendine be? İkiz kardeşin olsa bu kadar olmaz.
4: Git ulan! İşten çıkarken gördüm herifi. Çirkin herifin biri. Bir kere gaga burunlu. Şap dudaklı. Gözlerinden biri kalk gidelim diyor. Otur diyor. Şişman göbek.
5: Aynaya bak.
6: Kesin ulan şamatayı!
3: Benzesen de, benzemesen de bu iş olacak. Evet. Öğle tatilinde millet yemekteyken kasayı açar, paraları alırsın. Sonra tıpış tıpış elini kolunu sallaya sallaya çıkarsın. Biz seni kapıdan alacağız.
4: Ne zaman?
3: Bekleyecek halimiz yok, hemen yarın.
4: Ama yarın olmaz, yarın Beşiktaş'ın kupa maçı var.
7: Bence en iyisi bu işi yarın yapmak.

0: Oo, küçük beyim, hayrola? Bu ne kılık böyle?
1: Özür dilerim, yemeğinizi kestim galiba. Aslında kıymetli dakikalarınızı almak istemem. Efendim, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama... ...dün akşam söylediklerinizi uzun uzun düşündüm... ...ve evlenmeye karar verdim.
2: Tebrik ederim. Pek isabetli bir karar. Kim bu talihli kız?
1: Ben içki ve sigarayı da bıraktım. Daha doğrusu içkiyi bıraktım da sigarayı da bırakacağım. Beşiktaşlı olmam da önemli değil aslında. Çünkü biliyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük Spor, Trabzonspor, Kuştepe Spor... ...bunlar hepsi Türk sporunun değerli partileri.
2: Efendim?
1: Ay pardon, takımları.
2: Evet, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum da... ...evlenmeye karar verdiğinize göre müstakbel eşinizi de seçmişsinizdir herhalde. Kim bu talihli kız? Söyleseniz de öğrensek kim olduğunu.
1: Ne? İşsizlik meselesine gelince... ...bugün işsizlik biliyorsunuz bugün... ...Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisidir ve... ...muhakkak çözülmesi gerekir.
2: Nasıl çözüleceği hususunda bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. Şirkete gelseydiniz.
1: Geldim abi. Ve karşınızda... İstaş İthalat İhracat Limited Şirketi Baş Mübayağıcısı İlyas Arcan.
0: Yaşasın! Artık gidip Huriye'yi isteyebilirim. Yıllardır bugünü bekledim. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Huriye müstakbel gelin hanım mı? Evet. Rahmetli anacığım da çok isterdi Huriye ile İlyas'ın evlenmesini. Bence de pek uygun, boyu boyuna, yaşı yaşına göre. Sonra maşallahı var, pek daha narat bir kız. Bilseniz nasıl terbiyeli, nasıl uysal bir yumurcak. Tam bizim İlyas'a göre.
1: Yeter!
0: Yaşa abi, yaşa!
3: Oğlum, kenara gel!
1: Evlenecek olan benim. Bırakın da eşim olacak kızı... ...kendim seçeyim, o kadar.
2: Efendim, seçim sonucunu büyük bir merakla bekliyoruz.

0: Aa, hiç böyle seçim görmedim. Yemeğimiz soğudu, küçük bey hala karar veremedi.
1: Anne!
0: Ne annesi? Yalan mı? Kiminle evlenirse evlensin, bize ne?
1: Ne demek bize ne?
0: O benim biricik kardeşim. Biricik kardeşiniz kız beğenecek diye ben aç kalamam hanımefendi.
1: Kimse size aç kalın demedi.
0: Siz dediniz.
1: Allah kuru iftiradan saklasın. Ben demişim. Bereket sofrada bu kadar insan var. Hepsi duydu işte.

0: oldu lan? Yine ne zırlıyorsun?
1: Üstüme gelmeyin. Sarıyı seyredin, ben burada tek başıma ağlarım.
0: Oba, oba.
2: Ayıp oğlum, burada ağlanmaz.
0: Oba. Oba.
1: Söyleyemedim.
3: Affedersiniz Salim Bey.
4: Estağfurullah, buyurun efendim.
3: Arabada bir hemşerimiz sizi görmek istiyor da.
4: Allah Allah, kimmiş acaba?
5: Hoş geldiniz Halim Bey.
6: Delikanlı!
7: Buyurun Halim Bey.
6: Paraları nerede duruyor?
7: He?
6: Şey, muhasebe ne tarafta? Ne bakıyorsun lan salak salak, muhasebe ne tarafta diyorum?
7: Şaka mı yapıyorsunuz Halim Bey? Muhasebenin önünde duruyoruz.
6: Ha, muhasebe burası değil mi?
7: Evet.
6: Adın neydi?
7: Mustafa.
6: Ha, ha Mustafa, yaşa.
8: Halim abi, çok geç kaldınız bugün. Hı? Bayağı merak ettik.
6: Ha, akşam biraz fazla kaçırmışım, sabah kalkamadık.
8: Ne yapıyorsunuz abi?
6: Otobüs bekliyorum. Görmüyor musun, anahtarla kapıyı açıyoruz.
8: Affedersiniz ama Halim abi, bu anahtar sizin odanızın anahtarı, bu kapıyı açmaz ki.
6: Ha, tabii, bu kapı açılmaz ki. Hay Allah be, ver bakayım. Bu sabah da tersten kalktık herhalde. Vay be! Vay, ne güzel yavrular varmış bu şirkette be! Yavru! Allah Allah!

0: Bu şirkette paralar nerede durur?
1: Kasada.
0: 17.000 lira çıktı.
1: Ne bekliyordunuz abi?
0: Ne bileyim ulan ben, koca şirket. 17.000 lira para mı olur? Ne yapacağız şimdi?
2: Büyük bir ödeme mi vardı?

0: Halim Bey.
1: Buyur anam.
0: Patron hemen sizi istiyor.
1: Sen emret yavru.
2: Oha, kim bu ayı?
1: Gir. Selamun aleyküm.
2: Ah, siz miydiniz Halim Bey?
1: Bendenizi emretmişsiniz birader.
2: Nasılsınız Halim Bey?
1: Vallahi nasılsın, sağlığınız.
2: Pek iyi görünmüyorsunuz da.
1: Bir mukabele.
2: Şey için rahatsız etmiştim sizi.
1: Estağfurullah, emrin olur abi.
2: Biliyorsunuz, öbür gün aybaşı. Bu ay yeni aldığımız tırların aylık taksitleri başlıyor. Hı. Yarın saat 4'te 147 milyon lira gelecek.
1: Hı. He? Kaç kuruş?
2: 147 milyon lira. Rahatsız mısınız Halim Bey?
1: Yok yok, iyiyim. Biraz başım döndü de.
2: 147 milyon lirayı teslim alıp kasaya koyacaksınız.
1: Ben.
2: 147. Allah Allah. Ne oluyor size Halim Bey? Doktor çağırtalım mı?

0: Yok yok, iyiyim, iyiyim. Merak etmeyin.
1: Ne para be?
2: İzin vereyim, gidin.
0: Yok, parayı almadan hiçbir yere gitmem. Vazife her şeyden önce gelir. İcabında ölmek var, parayı almadan gitmek yok.
3: Vallahi ne olmuş anlayamadım çocuklar.
4: Sanki o adam gitmiş, başka bir adam gelmiş yerine.
5: Gidin personel müdürüne verin bunları.
3: Baş üstüne.
5: Halim Bey! Halim Bey dedik, duymuyor musunuz?
0: Buyur canım.
5: Çektiniz mi güllük yağınızı?
0: Anlamadım.
5: Patrona güllük yağınızı çektiniz mi diyorum?
0: Kim ulan yağcı?
5: Efendi, memur numaraları bitti. Şimdi de dayılık mı yapacaksın?
0: Dayı dediğin senin ananın kardeşidir.
6: Yürüyecek adam da anasından doğmadı.
7: Bırak bunları. Yılaya bak. Hadi bari, sanki.
8: Hadi herif. Yağcı.
0: Çekilin ulan hala yağcı diyor. Yağını çıkarırım ulan senin.

En büyük fener. Başka büyük yok.

0: fool.
1: ...147 milyon lira. Yarın saat 4'te gelecekmiş.
2: İyi para. Sonunda voleyi vurduk galiba.
1: Yalnız parayı almak için... ...bir saat vaktimiz var.
2: Nedenmiş o?
1: Çünkü saat 5'te kasa kilitleniyormuş. Şirket sahibi anahtarı alıp gidiyormuş.
2: Bir saat iyi vakit. Ne yapıp yapıp o bir saat içinde paraları almalısın.
1: 147 milyon.
2: Evet. Tek işimiz yarını beklemek.
1: Evet. Bütün iş yarını beklemek. Şimdilik bana müsaade patron, yarın tam vaktinde işte olurum.
2: Bir dakika! Halim rolüne parayı alıncaya kadar devam etmek zorundasın.
1: Edeceğiz.
2: Nereye gidiyorsun peki?
1: Süheyla'ya.
2: Manyak mısın ulan sen?
1: Hayır, erkeğim.
2: Sen Halim'sin. Karın, çoluğun, çocuğun var. Eve gitmezsen merak ederler. Aramaya kalkarlar. Polise, karakola haber verebilirler.
1: Ne olacak şimdi?
2: Vakit geçirmeden hemen evinize gideceksiniz Halim Bey. Hemen!
3: Saat 7:30 oldu. Eniştem hala gelmedi.
4: Saat kaç dedi?
3: 7:30.
4: Eyvah! Mutlaka bir kaza geldi başına.
5: Anlayamadım, niye telaşlanıyorsunuz? Yarım saat gecikmeyle ne çıkar? Bizim damat hiç gecikmez.
4: Anne, anne ne yapsak?
3: Geldi, geldi.
4: Aç kapıyı.
6: Merhaba karıcığım.
4: Ne yapıyorsun enişte?

0: Маргалинчи.
1: Geç kaldın, merak ettik.
2: Merak edecek ne var koca karı? Allah Allah be! Merak etmiş. Küçük çocuk muyuz lan biz? Kötü yola mı düşeceğiz? Neyimi merak ediyorsun? İşe bak be! Ben bu evin erkeğim. İstediğim saatte gelirim, tamam mı? Ne var lan? Ne bakıyorsunuz aval aval? Hiç mi adam görmediniz?
1: Kendinize gelin! Bir kadına ulan diye hitap edilemez.
2: Ağzını topla, kadına karı! Alırım ayağımın altına! Karılara bak be! Ulan yorgun argın eve geldik, dır dır dır dır dır! Evin erkeği böyle mi karşılanır lan? Keserim ulan sizi! Doğrarım Allah canım artık! Açın ulan şu kapıyı!
3: Hayrola? Niye hepiniz bir köşeye yapışmışsınız? Fare mi var yoksa?
1: Allah! Fare mi var? Nerede? Nerede? Ay, ben fareden çok korkarım! Ah, duydunuz mu? Fare varmış! Ah, arayalım şunu bulalım! Ay, yardım edin! Yardım edin bulalım şu fareyi! Ay, burada mı acaba? Ay! Ödüm bulamıyorum fareden!
3: Ya şu kadınlar amma korkak oluyorlar be abi be!
2: El şakasından nefret ederim! Kulağını lan seni!
4: Yardım çek abi, yardım çek abi!
1: Yalvarım yapma! Yapma, ne olur yapma, yalvarım!
3: Ah, hayır abi,
2: sana vurulmasından nefret ederim ben! Karım yanıma gelsin!
1: Herhangi bir rahatsızlığın yok ya halimciğim.
2: Ne gibi anam?
1: Ne bileyim işte mesela karnın aç mı?
2: Aç, ha. Tabii, karnım aç. Karnım acıktı. Hadi kurun sofrayı. Sen de getir. Sen de salata yap.
3: Abi sen içmezdin, ne oldu?
2: Ben içki içmez miydim?
3: Ha.
2: Ha, evet.
5: Hoş geldin babacığım.
2: Oo, aslan oğlum benim. Canım oğlum, gel bakayım seni bir öpeyim. Görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Bizim çocuğumuz değil mi?
1: Hı?
2: Biz sen ne kadar özlemişim seni. Söyle bakalım, okulda ne yaptın bugün?
5: Ne okulu baba?
2: Ne demek ulan ne okulu? Okuldan kaçıyor musun yoksa? Kaçtığını duyarsam kırarım bacaklarını ha.
1: Ne okulu Halim? Daha okula yazdırmadık ki çocuğu.
2: Ha, tabii yazdırmadık. Ben şey diyorum, yazdırdıktan sonra kaçarsa kırarım bacaklarını.
3: Ulan gıcırdak mı dişlerini ulan, en sinir olduğum şeydir!
5: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Yapma! Bırak! Bırak!
3: Bir dakika, bir dakika yap bari ya, bir dakika!
2: Karışma lan sen! Fırla, bir şey yap da gel hadi!
3: Tamam abi!
1: Resmen iyi saatte olsunlara karışmış!
5: Ne kadar efendi bir adamdı, hiç aklım almıyor!
1: Muhakkak büyü yapmışlar zavallı kocacığıma! İçki de içecek şimdi!
5: Ayıkken böyle yaparsa sana sattık kendini neler yapar!
2: Kesin ulan gırgırı, hadi yürüyün! Hadi!
3: Afiyet olsun!
2: Hadi!
3: Ne hadisi abi?
2: İçsene lan!
3: Dalga mı geçiyorsun abi, ben içkiyi bıraktım!
2: Niye?
5: İki akşam evvel konuştunuz Halim Bey, unuttunuz mu? Siz istediniz içkiyi bırakmasını!
2: Ha! Evet! Ben istedim de! Bu akşam izin veriyorum, içeceksin. Ama aferin, sevdim. Kıyak delikanlısın. Sözümü dinlemen hoşuma gitti.
3: Dinlemez olur muyum abi? Hadi şerefe. Senin sözün... benim için kanun demektir abi. İşte buldum, namusumla çalışacağım.
2: Namusumla mı çalışacaksın? Ne olacak lan namusunda çalışacaksın da? Söyle bakayım, namusunda çalışarak kim adam olmuş ulan deve?
3: Sen dedin ya abi!
2: Ne dedim ben?
3: İçkiyi bırak, sigarayı bırak... namuslu bir iş bul, evlen!
2: Vay vay!
3: Kim abi?
2: O!
5: O kim?
2: Ben!
3: Hı?
2: Ha, yani eskiden ne yapmışım be? Bu devirde evlenilir mi lan? Bu ne?
5: Zeytinyağlı kereviz.
2: Allah, kereviz en büyük düşmanım. Kimse ne dolan sana kereviz yap diye. Öldüreyim mi lan seni Atika ha? Bana kereviz pişirir mi lan?
0: Bir dakika ya.
2: Ben kereviz yapmıyorum lan. Ben kereviz yapmıyorum lan. Öldürürüm lan.
5: Ağlama yavrum, ağlama kızım. İmkansız anne.
1: Bu adam Halim değil, başka biri bu.
5: Nasıl başka biri? Bal gibi kocan.
1: Niye? Benim kocam bunları yapamaz. İmkansız.
5: İş yerinde başına bir şey geldi herhalde. Delirdi adamcağız.
6: Mutlaka biri büyü yaptı.
5: İsterseniz polise haber verelim. Deli misiniz siz? Rezil oluruz millete.
1: Ben bu gece bu deliyle aynı yatakta yatamam.
2: Abi karı, getirdi kerevizi burnuma dayadı.
7: Eyvah! İlyas abi!
8: Ne?
7: Babam delirdi mi acaba?
8: Ne bileyim oğlum ben? Pek akıllıya benzemiyor.
7: Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylersek belki sakinleşir.
8: Helal lan Ali! Cin gibisin! Aslan Ali!
2: Abi, bir müjdem var abi!
8: Ne müjdesi lan?
2: Abi, abi hesap ettim bu yıl Fenerbahçe 6 puan farkla şampiyon!
8: Kim?
2: Fenerbahçe! İmdat!
5: Eyvah, yine söndürüyor!
2: Allah! Abi!
5: Gitti mi işe manyak herif?
1: Gitti. Şimdilik kurtulduk.
5: Sizin bu adamla başınız belada.
7: Ben delirdi dedim, inanmadınız.
1: Delirmiş melirmiş değil, bu işin içinde başka bir iş var.
5: Büyü bu, büyü! Sarı yerde bir ince hoca var, ona okutmak lazım.
1: Ne yapacağız biz bu adamla?
5: Büyü!
1: Evet, büyü yaptırmak lazım.
5: Büyü yaptırmak değil, büyüyü bozdurmak lazım.
7: Saçmalamayın canım! Ne büyüsü? Doktor lazım, doktor!
1: Değil, bu adam Halim değil!
5: Aa!
1: Bunca senelik kocamı tanımaz mıyım ben? Halim değil bu! Başka biri!
7: Ama abla, unutma ki...
1: Aması yok! Halim değil, başka biri!
5: İkiz kardeşi olmasın?
1: Vallahi bilemem! Ama bir şeyler dönüyor!
5: Peki, başka biri ise Halim Bey nerede?
1: Bilmiyorum!
5: Başına bir şey gelmesin?
1: Bilmiyorum!
5: Hemen polise haber verelim!
2: Ne geliyorsun ulan peşimden? İşin gücün yok mu senin?
0: Dalga mı geçiyorsun abi? Burada çalışıyorum ya.
2: Burada mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Ha, tabii. Öyle ya.
0: Bugün ilk iş abi. Para gelecek.
2: Sen nereden biliyorsun lan paranın geleceğini?
0: Ben getiriyorum abi parayı. Bu önemli görevi bana verdiler. Sizin tavsiyeniz üzerine tabii.
2: Estağfurullah.
9: Ben sana gösteriyorum.

0: Bir dakika.
1: Ne var?
0: Dünkü davranışınızı tartışmamız lazım.
1: Yediğin dayak yetmedi mi lan? Kişi!
2: Hala konuşuyor, öldürecek
3: onu! Sakin olun Halim Bey, sakin olun, lütfen sakin olun, patron sizi istiyor. Hadi!
4: Gir!
1: Buyurun, beni emretmişsiniz.
4: Para geldi Halim Bey, oh. Aç! Anahtarı bulun.
1: İyi günler. Teşekkürler kardeşim.
5: Abi sen dün gece aklın varsa evlenme dedin ama...

0: Ben Zeynep'le evlenmezsem ölürüm.
1: Zeynep kim ulan?
0: Baldız'ın abi.
1: Zeynep'i sana veriyorum.
0: Allah! Aslan abim benim.
1: Ulan dur ulan dur. Bırak ulan sarılmayı. Hadi hemen hazırlıklara başla.
0: Ne hazırlığı abi?
1: Ev hazırlığı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı malı al. Hemen fırla. Hadi.
0: Bir dakika. Abi dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Ben de bunları alacak para nerede?
1: Peki. Al sana para. 5, 10, 15, 20 bin. Hadi hemen fırla. Vakit kaybetmeden bitmeden yetiş, hemen al. Hadi yavrum. Hadi yavrum.
0: Abi ya. Bitmeden al diyorsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi biter mi abi? Maç bileti mi bu?
1: Belli olmaz. Biter. Bu işlerde dalga geçmeye hiç gelmez. Hadi yürü, acele et. Hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim.
2: Halim Bey.
3: Allah. Ne?
2: Şakir Bey sizi istiyor.
3: Şakir Bey'in

0: Abi ne oldu sana? Pencereden mi düştün? Neyse abi. Verilmiş sadakan varmış, pek bir şey olmamış gene.
1: Bak beni Şakir Bey'i görmem lazım.
0: Abi 20 bin lira verdin, yetmiyor ki. Bir hesap ettim, en az 15 bin lira daha lazım ya.
1: Bak beni soyguluyor.
0: Ayıp ettin abi. 15 bin lira daha istedik diye soyguncu mu olduk yani?
2: Halim Bey ödeme planını Nazlı Hanım'dan alın. Tır taksitleri yarın öğleye kadar bankasına yatırılacak. Öğleden sonra da maaşları ödersiniz. Giriniz.
3: Tamam. Giriniz.
4: Şakir Bey çağırıyor dedim, hala burada oturuyorsunuz.
1: Ayten Hanım soyunuyoruz.
4: Ha böyle rezalet görmedim. Güpegündüz hem de iş yerinde. Ne demek soyununuz?
1: Soyunuyor.
4: Bırakın terbiyesizliği de patronu bekletmeyin.
0: Halim abi.
3: Ha? Ne?
0: 15 bin lira daha istedik diye bizi hırsız yerine koydun be abi.
3: Ne 15 bini be?
0: Buzdolabı tamam da çamaşır makinesine yetmiyor abi.
3: Allah. Para mı istiyorsun sen?
0: Ne bileyim yani, biraz daha ver de taksit de alacağız ama peşinleri ödeyelim.
3: Yeter mi?
0: İyi tamam abi. Tamam abi. Tamam abiciğim. Sağ ol abi. Halim abi.
3: Gene ne var lan?
0: Ne acayip adamsın be abi. Bir dakikan bir dakikana uymuyor. Bir canavar oluyorsun, bir melek.
3: Konuşma lan kelek.
1: Beni emretmişsin. Zaten ben sizi görmek istiyordum.
0: Halim Bey, ne oldu böyle birdenbire? Az önce hiçbir şeyiniz yoktu.
1: Beni soyuluyoruz. Acele edelim, soyuluyor.
4: Aa, düşüyor.
0: Halim Bey, Halim Bey.
4: Şu it gelmiyor.
0: Çekin, kaldıralım.
4: Yavaş yavaş.
0: Yorum, oturdun şöyle.
1: Soyuluyoruz.
4: Sakin olun Halim Bey.
1: Soyuluyorlar.
4: Sakin olun. Sakin
1: olun.
4: Sakin olun Halim Bey, konuşmayın.
1: Beni dinlemeniz lazım. Konuşmayın. Kasap falan var.

0: Ne var be?
1: Aa, Şakir Bey!
0: Şakir Bey'in validesine hürmetler ederim. Konuştum be, konuştum lan, 40 defa konuştum. Şakir Bey yok artık. Şakir Bey öldü. Ş harfi yok. Ş harfi alfabeden çıkarıldı. Çıldırdın beni. Bir daha bu odaya girmek yok. Hiçbiriniz!

0: Allah'ım müdahalenizi versin, beni dinlemiyorsunuz. Adam şu anda kızıyı soyuyor, beni dinlemiyorlar.
1: Halim abi, Halim abi, bak, buzdolabı çamaşır makinesi tamam da... ...hani olmuşken diyorum, bir de elektrik süpürgesi alsam ha abi.
0: Beni dinlemiyorlar, her şey bitti, her şey bitti.
1: Bir dakika Halim abi, bir dakika ya, bir dakika abi ya.
0: Soyuluyoruz diyorum.
1: Ya. Bir 35.000 lira verdin, her şey bitti diyorsun. Vallahi ayıp abi be!
0: Soyuluyor,
1: tamam, tamam, elektrik süpürgesi kalsın. Başlama gene soygun masalına. İşte bakın şu adam, kendisinden şikayetçi.
0: Yaşasın, polisler geldi.
2: Hakkınızda şikayet var, buyurun karakola gideceğiz.
0: Asıl ben şikayetçiyim. İş işten geçmeyene mani olun, soyuyorlar.
1: Allah! Ne çabuk kurtuldun Halim abi, polis seni götürecek diye ödüm koptu.
3: Ne polisi lan?
1: Demin götürüyordu ya abi. Şurada şikayetçi olan varmış.
3: Ha o bu, o şakaydı o. Onlar ortaokuldan arkadaştır. Al şu çantayı, aşağı in, kapının önünde bekle beni. Hemen geleceğim, alışverişi beraber yaparız.
1: Televizyon da alacağız değil mi abi?
3: Televizyonu be, ev bile alacağım.
1: Heyda, babam!
3: Allah, çabuk!

0: Şakir Bey!
1: Yılan! Üret!
2: Yanlışlık yapıyorsunuz.
1: Bizimle geleceksiniz.
2: Çok mühim bir yanlışlık yapıyorsunuz. Gelmeyeceğim.
3: Kendinize gelin beyefendi. Bu bizim görevimiz.
2: Sayı soyuyorlar sizi. Beni görüyorsunuz.
3: Siz zor kullanmaya meşgul etmeyin lütfen.
4: Bir dakika kardeşim. Yolunu tutmayın ya.
2: Lütfen beyefendi. Hadi beyefendi. Büyük bir hata yapıyorsunuz.
3: Hata falan yapma.

0: ne kadar Beşiktaşlı varsa...
1: Allah bırakın ulan beni! Ulan ben Beşiktaş'a laf ederim, yerim ulan! Ömrünü tanımıyorsun galiba, Allah'a güle!
2: Allah'a mutlu! Yakalayın, gelsin soyguncu bu!
3: Bırak, bırak adamı! Bırak.

Beşiktaş! Başka bir yok! Beyler!

0: Selamun aleyküm. Buraya bir karışıklık mı oldu Usam? Ha bu adamlar ne kadar benziyor böyle birbirlerine? Sanki iki hamsi geldi de yan yana duray. Kurban olduğum Allah'ım, nasıl yarattın ki bunları böyle birbirine benziyorlar? İkiz müdürler, nedirler? İnsanlar çift yaratılır derler idi de inanmaz idim.
1: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekinler sararmadan döneceğim.
2: Artık oraya ve sana dönemem.
3: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
4: Ya nemsiz iş hani taksi?
5: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
6: Dilimi bağlasalar.
2: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet Türk müşteri gelmek.
6: Her çiçekten bana alırsın.
2: Çok güzelleşmişsiniz.
5: Danke Hans.
2: Yeter dedim sana!
5: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
2: Zeynep!
7: Almanya'da bir Türk kızı. Yarın 18'de TV4'te.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: Bağırsana şişko!
1: Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
2: Bunlar bana hep şişko diyor!
0: Peki, demeyiz be şişko!
3: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
4: Ne oluyor be? Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Tuh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun değil mi?
3: Hangi takımı?
4: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa! Gene miden değil mi? Gene miden! Hukuklu saatin iki ayaklı sayıya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
5: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
6: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
5: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
4: Gene ne diyorsun? Tane tane konuş!
7: Yine bağırmaya başladılar be! O şerifin konuşması anlaşılıyor, ne bağırması anlaşılıyor, ne biçim adam!
0: Ay beni al dışarı, gitme! Canım,
8: sana değil!
0: Konuşuyorum, al dışarı!
8: Ay diyorum, hadi sesini!
6: Yine biraz kül almışım.
9: Yok canım, birazcık zayıflamışsın ama zararsız.
6: Çocuklar Adile teyze de mi?
9: Ha, kahvaltıya gittiler.
4: Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk!
0: Anladım, anladım, onu uyandırıyorsun, peki, tamam!
10: Beni uyuyor zannediyorlar.
9: Doğru!
7: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız.
11: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
7: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
9: Doğru.
12: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum. Lamıcımı yok ki bu işin. Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman.

0: Potata, c'è di buco che ne è buco. Ora sì.
1: Ora sì, gazino sahnesi di. Sabah sabah gıdaklama diyor. Pis Übertür, ne olacak? Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
2: Tamam karıcığım, sinirlenme. Sinirlenme.
1: Eyvah, cam gitti.
3: Sizi gidi yaramazlar. Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
4: Ha? Hay. Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
3: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
4: Top kırdı.
3: Topa kim vurdu peki? Hı?
4: Biz vurduk.
3: Peki, peki. Ama bana bakın, bu seferlik affediyorum. Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Hadi alın bakayım, hadi.
4: Tamam.
3: Alın bakayım, hop!
5: Sadık amca camı kırdı, Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı!
6: Ben mi kırdım ulan camı? Değerlinin kötü huylusu.
7: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra dökü evi harabeye çevirdin. Hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
2: Bizde yapışkan var mı?
7: Allah'ım yarabbim!
8: Ne oluyor sabah sabah? Beceriksiz Sadık efendi, ne oluyor?
2: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim.
0: Anladım, temizlerim.
1: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
8: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak! Allah!
9: Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni,
7: affet ben! Affet beni babacığım, affet
9: etmiyorum
7: beni!
9: Etmiyorum be, etmiyorum işte!
7: Affet babacığım!
1: Kapıcık gene dinliyor galiba baba!
9: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edin!
3: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi! Ne olacak şimdi?
4: Camcı gelip camları takacak.
10: Benim karnım acıktı Adile teyze.
3: Bizimle kekli çay verir misin? Evet. Aman da mini mini mini çocuğum.
7: Mini mini ayım benim.
3: Aa. Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım. Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın.
4: Hadi yürüyün.
3: Hadi bakalım, hadi, hadi.
10: Teyzeciğim!
7: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun?
11: Oo, hoş geldin Nükhet!
7: Günaydın Adile teyze!
3: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi!
7: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze! hadi kendine de bir bardak koy! Daha bir şey de yememişsindir! Al bakalım şu keki!
3: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim! Yemiş kadar oldum! Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki! Almanya'dan bir de oğlum gelse!
7: Bir gün o da olur be Adile teyze! Bir bakmışsın ki... güneşli bir bahar sabahı kapında! Açmış kollarını... sarmaya hazır seni!
3: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al! Al, iç bakayım!
10: Süt var mı Adile teyze?
3: Var! Hadi git mutfaktan al, iç, hadi! Hiç iştahı yok maşallah!
8: Selamün aleyküm! Merhaba! Good morning!
7: İngilizceye mi başladın?
8: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç... bir de babanız, babanız... Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri!
3: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
8: Yaşa be Adile teyze, thank you!
3: Ay, hadi! Sen önce Türkçe'yi öğren de, ondan sonra thank you, mank you de!
8: Mank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmi de!
3: Ay! O ne ayol?
8: Baaat!
3: Deli!
8: Baaat!
3: Deli! Bana! Adile teyzene kerata diyorsun ha? Puh! Terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
11: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım. Allah'a ısmarladık Ali.
8: Güle güle anam!
3: Hulusi Bey'e selam!
11: Oğlum!
8: Ah be, kah be Felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım! Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
3: Sen ne diyorsun ayol?
12: Hı? Aşığım ona be! Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız! Ekmek taşırız kapılara! Kapılardan çöp alırız! Sabahları gazete, öğlenleri servis! Ali aşağı, Ali yukarı! Alt tarafı kapıcıyız işte be! Adı üstünde, kapıcı!
10: Adile teyze, süt bitti!
12: Kolay kolay doymaz Adile abla! Baksana, minik fil! Oh, yavrum!
1: Hadi, çabuk ol!
13: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa!
1: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa!

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Yeni mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın! Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın!
0: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
1: Aa, yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
1: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
0: Adile Hanım, bakın...
1: Dur bir dakika.
0: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
1: Sen sus! Konuşuyorum! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
0: Adile Hanım!
1: Satmıyorum!
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar verin.
1: Söyle.
0: Bakın, 1, 2, 3, 4, 4 daire. 4 daire vereceğim.
1: Al onu da al. 10 daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Aa, delirtecek adam beni! Bir kız!
2: Satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi! Ay şöyle!

0: Aslanım benim, Alendel Hanım. Kuvvetli olsana, kop kafa! Aha, şöyle, Alendel Hanım benim!
1: Nereye böyle?
2: Bugün matine var ya.
1: Bırakayım seni tiyatroya. Zaten ben de oradan geçeceğim.
2: Olur. Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nükhet için ama kız oralı değil.
3: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike. Ama anası şeytan.
1: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
2: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yok, anladım. Yoksa bir kız falan mı?
1: Yok canım.
2: Aa, hadi saklama.

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüketi sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: Ali, sen yat uykuya.
1: Bana bak, şimdiden söylüyorum, gakkuk demeye başlama, gene uykum kaçıyor ona göre.
2: Oh, nihayet oldu.
3: Hata bu binanın müteahhidinde. Duvar değil, parşömen kağıdı. Ahlaksız herif.
4: Haklısın.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
1: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
1: Yürü. Hadi. Cücük. Yürüsene be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş. Kot kafa.
4: Cücük duruyor meleğim. Yavrum.
0: Günaydın Adile teyze.
4: Ne günaydını? Yes, yes!
0: Ya bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
4: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin. Hadi!
0: Yani Adile teyze, sen de olmasan...
4: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur!
0: Yine sende mi kaldı ufaklık?
4: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak iç.
0: Teşekkür ederim.
4: Ben de senin sayende içiyorum.
0: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez... ...kimi de 3 kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
4: Dünya bu, ne yaparsın?
0: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle... ...şaşırıp da bizi bulsa... ...al dedim şu paraları. Al kızını da yanına, gül gibi yaşa!
4: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer!
0: Geçer de Adile teyze! Deler de geçer be!
1: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
5: Haa! Bıktım senin ağda tencerenden!
1: Ne dedin ha?
2: Hiç, koydum dedim.
1: Beni!

0: Evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!
1: Kalorifer de yanmıyor, bak şimdi! Nerede bu herif ya?
2: Deli misin, Ali misin ne? Ali! Ulan yaksana şu kaloriferi!
3: Yakmamış değil mi?
2: Yakmamış!
3: Ali! Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
4: Seni yakacak
3: Ali! Ya. Kaloriferi yak!
5: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
2: Kaloriferi yak çabuk!
3: Yak bakayım!
5: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
3: Mazot donmuş, mazot!
2: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
5: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
0: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
5: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
3: Sana diyor bak!
2: Bana ne diyor?
0: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
3: Sen kime dedin?
2: Ne dedin?
0: Ona dedin ya!
5: Ha? Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he? Ne bağırıyorsunuz, adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
3: Buraya bak!
5: Ne var, aile boyu!
3: Gel bak! Dediğimi yapmazsan, nükete yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım! Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
6: Tabii şimdi... hemen! Şimdi yakarım efendim!
0: Siz de erkek olacaksınız ha! Yazıklar olsun!
3: Bir daha böyle bir şey olursa... lütfen beni arayınız!
4: Veled olur veled! Veledin veledisin sen be! Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım! Seni yakacaklar... benim yerime... tanrım seni bine...
7: Ne oluyor sabah sabah Sadık Bey?
3: Hiç Nüket Hanım, hiç! Küsta herif kaloriferi yakmamış da... hallettim!
8: Uyda, inanma!
3: İyi işler Hamza Bey!
2: İyi işler Sadık!
9: Allah sana ben de ne zaman
3: tamam,
9: ne zaman
2: geçmiş seneler geçiyor gözlerimden, sisler içinde bulanık bir türkü çalıyor eskimiş bir plakta, öylesine içten öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
10: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz, bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
2: Yaşamak en tatlı oyun, her şeye hükmeden zaman, bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
10: Her şeyde bir parça yalan, yarım kalmış analar ve ben, eski günlerden tek geri kalan.
2: Aynalara bakıyorum, değişmişim, gözlerimde upuzun yollar var.
10: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
2: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
7: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
2: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım ha, sabret.

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim.

0: Bir şey yok değil mi Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
1: Gelin.

0: Canım. Kızım.
1: Al bakayım şunu.
0: Canım. Benim evladım.
1: Hiçbir şey yok.
2: Öyle mi? Hadi doğru Luna Park. Atlı karıncaya. Balon da alırız.
1: Gel bakayım sen teyzeni. Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla. Ayol bir şey yok senin maşallah. Allah nazardan sakınsın yavrumu. Kurban olsun sana Dile teyze. Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla. Parka gideceğiz. Çocuğum orada oynayacak. Sonra simitçi gidecek. Simitçiden simit alacak. İkimizi yiyeceğiz. Oradan verilini kuşların olduğu yere. Kuşlara yemimizi atacağız. Onlar etrafımızda küçük. Hadi yavrum sen git uyu biraz. Akşam uykusuz kalma.
2: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana! Şöyle! Bak şimdi biz sana neler yapacağız!
3: Allah senden razı olsun Adile abla!
1: Oh, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi! Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum! Hadi!
3: Sen dünyanın en iyi insanısın!
1: Sen de öyle yavrum! Güle güle! Güle güle! Güle güle!
4: Adile abla, yoksa...
1: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim! Gel otur! Yavrum! Anne, nazar mı değdi benim çocuğuma? O güzel yavrum. Adile teyzesinin bir tanesi.
5: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
1: Yok, ağlamıyorum. Sen iyi oldun diye. Onun için ağlıyorum esasında. Ya, canım benim, yok. Bak bebeğim, ağlamayacağım tamam. Hadi bakayım, aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
6: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
3: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
7: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: Evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
1: Biliyoruz.
2: Abi geliyorum.
3: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
0: Baş üstüne hanımefendi.
1: Kendini beğenmiş, ne olacak, ukala!
4: Sadık Bey nerede kaldı?
1: Şimdi gelir hayatım.
5: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
6: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben, o kadar, tamam mı?
7: Daha fazla alalım.
8: Ben kiminden konuşuyorum?
0: Susun! Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
1: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem. Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır.
4: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi. Belki sizin paranız çoktur ama devletimizin az.
1: Bravo kız. Evet, çok. Sen bizim amigomuz ol.
6: Ayıp be.
5: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım.
6: Hoparlör. Apartmanın girişine, ama ne güzel gazino gibi, şaka şaka şaka şaka, hadi hadi!
1: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
9: Otomatikler bozuk efendim!
5: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
9: Apartman otomatiği hanım!
5: Ben otomatik mi otomatik anlamam!
0: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
10: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
11: Kara şövalyeler!
12: Elime geçtim battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
13: Battal benim ellerimde can verecektir.
14: Oğlum,
15: ahım o alçakların yanına. Komayın sakın.
16: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
17: Canımız battal bahriye feda olsun.
18: Oğlunu arıyordun demek.
13: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca.
19: Babamsın sen benim! Affet beni!
20: İkisini de parçalayın!
21: Haydi bir arslan yavrusu!
22: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
20: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
21: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
20: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
20: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
20: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Haklarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı?
12: Şırk.
13: Cadı, canavar.
12: Cadı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
17: Bitti.
13: Bitti. Bay bay.
16: Tamam. Ben artık anlık içkiden.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
19: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
2: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle her yana...

0: sevgin için ben bir kul gecem.
1: Evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
2: Biliyoruz.
3: Abi geliyorum.
4: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
1: Baş üstüne hanımefendi.
2: Kendini beğenmiş, ne olacak ukala?
5: Sadık Bey nerede kaldı?
2: Şimdi gelir hayatı.
6: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
7: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben! O kadar, tamam mı?
8: Ben kiminden
1: konuşuyorum? Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
2: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem! Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır!
5: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi. Belki sizin paranız çoktur ama devletimizin az.
2: Bravo kız! Evet, çok. Sen bizim amigomuz ol.
3: Ayıp be.
6: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım.
7: Hoparlör. Apartmanın girişine. Aman ne güzel gazino gibi şaka şaka şaka şaka. Hadi hadi.
2: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
9: Otomatikler bozuk efendim.
6: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
9: Apartman otomatiği hanım!
6: Ben otomatik matematik anlamam!
1: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
10: Estağfurullah efendim! Geciktiğim için çok özür dilerim!
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
10: Oturayım efendim! Merhaba!
9: Otur yavrum, ha. Otur!
10: Yer yok.
1: Buyurun Sadık Bey. Oturun lütfen.
10: Peki efendim.
2: Allah canını alsın inşallah. Adının üstüne oturdu.
11: Merhaba. Cümleten merhaba.
12: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim.
10: Merhaba.
11: Neyin var?
10: Ha?
11: Sadık Bey, neyiniz var ama?
2: Yapıştı diyor, yapıştı!
10: Ben yapıştım efendim.
11: Aa, yapıştınız mı?
10: Galiba.
11: Nereye?
1: Tepsiye, tepsiye!
6: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
9: Aman hanımcığım, uzatma canım!
6: Tezek yakacağız, tezek! Yakıtın sırası mı hanım, kocam yapıştı!
2: Ay, bana bir şeyler oluyor galiba!
13: Anne, lütfen!
11: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle! Hadi gelin, yardım edin! Sadık Bey, sen...
2: Çekelim!
11: Dur, çekeriz, birdenbire adamcağızın üstüne hücum etmeyin!
6: Sakin olun babacığım, sakin olun!
11: Sadık Bey, heyecanlanmayın!
6: Siz bu apartmanı sahneye koysanız!
11: Tamam yavrum, tamam!
1: Yöneticilikten istifa ediyorum! Ay!
11: Hadi yardım edin!
7: Çekilin kenara, çekilin, çekilin, çekilin! Öyle çekiştirip durmayın! Herif kalmayacak!
6: Babacığım, lütfen sakin ol!
11: Öyle de dolaşırsın!
6: Babacığım, lütfen sakin olun dedim!
11: Arkası da bir kocaman bir şey! Evet.
6: Çocuklar, hadi yardım edin siz de.
7: Hadi Sadık Bey, tutun güzel seni.
6: Hadi aksana ayol. Hadi Sadık
7: Bey, tamam.
6: Gel geri, kuzum.
7: Hadi Sadık Bey, teslim et sakin. Dön arkadaşına.
6: Telaş ettin, çekiyor. Gel geri.
7: Başına bırakın. Başına bırakın. Çocuklar, işin şahane.

0: be şişko. Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Bana şişko deme, bak konuşmam seninle sonra.
2: Çocuk doğru söylüyor Fırat. Hiç şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be.
1: Tabii ya.
0: Kapı açık. Gelin, hadi. Hadi. Kimsin bakayım? Aa!
3: İyi günler efendim.
0: İyi günler.
3: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
0: Hayır, satmıyorum. Lütfen dışarı.
3: Ama bakın Adile Hanım.
0: Lütfen yine başlamayın. Üç daire, dört daire demeyin. Satmıyorum, biraz satmıyorum.
4: Yine mi sen Muharrem Bey?
3: Sen işine bak be adam.
5: O işine bakıyor efendim. Siz de işinize baksanıza.
4: Yaşa kız. Güzelim evleri yıkıp çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
5: Durup dinlenmeden bina yapmak. Hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak. Sizin yaptığınız bu.
4: Kapıcıya da bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar. Hadi git işine be. Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul.
5: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak.
0: He, duydun mu? Hadi canım.

0: Günaydın şekerim.
1: Ah! Hoş geldin. Otursana şöyle, gel. Ne var senin?
0: Bak şekerim. Şu bizim as soliste öyle kızıyorum ki. Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel. Ama as solist o. Patronunki anam anla işte.
2: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap. Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
0: Aa! Ben öyle şey yapamam ki.
2: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın. Onun için bırak bu işi. Para için, şöhret için her şeyini feda edenler yapsın.
3: Ben de herkes gibi bakıyorum lan.
4: Ah, işte Hülya çıktı bak.

0: Sevgili misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Çimentoyu az kullanan az! Yahu bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok. Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu. Evet! Evi ipotek etmek istiyorum. Bana para lazım.
2: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
3: Sayende Adile abla.
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum.
3: Sen olmasaydın ne yapardım ben?
1: O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım, gül, gül!
3: Adile ablacığım, anam benim!
1: Şşşt, bana bak, sakın ağlayayım deme, sonra beni de ağlatırsın.
3: Ay. Merak ettim, neredeydin Adile teyze?
1: Her şey tamam. Şimdi yemin et, evin ipotek edildiğini kimse bilmesin, tamam mı?
4: Dinledim.
5: Bak. Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk ör biraz, çabuk ör!
4: Tamam.
5: Çabuk dedim. Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin. Kalk kapıya bak, çabuk! Hadi sallanma!
4: Aa, hoş geldiniz! Gelin, gelin! Çok karı geldi!
6: Hoş geldiniz canım! Nasılsınız?
7: Buyur, otur!
4: Ben bakayım. Şu beyazlının yanına gideyim, otur, otur!
6: Lavaş olmuş
4: eller! Aman, pek de güzel!
6: İyi olur, bir ay oldu güzelim, seni hiç merak etme!
4: Kız! Aman! O neymiş?
8: Caniko, hadi doğru yerine! Yarım saatten önce de dönme, hadi canım, hadi!
5: Yerine dedim!
9: Üç ağda... İki oje... Bir... Bulaşık dili...
4: Kız ne yapıyorsun orada sen?
6: Model bakıyoruz.
4: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... Sen taslı içersin.
5: Yerine! Hadi! Yine dedim!
4: Size de biraz vereyim.
5: Kot kafa!

0: Billur. Şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
1: Allah, 20 dakika yürüyor ya canlı oğlum.
2: Yüz oraya. 200 daha. 300, 400, 500. 500 diyelim. 200 de avanta. 500, 600, 700. Tamam, oh topla. 1400 imza Ali. Tamam.

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Seni karı kız meraklısı kot kafa seni. Ben seni gebertmem mi be? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Allah seni nasıl... Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım.
1: İmdat, el, el! Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum.
0: Mihrabım bassın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
3: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
2: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
4: Büyüklerin haberi olmayacak.
5: Tamam. Hadi gidelim.

0: Şişko deme bana, bozulurum ama.
1: Gel.

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz? Veletler!

0: Bu kadar parayla ev olur mu be? Defolun! Defolun! Bak hala duruyorlar. Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama... mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
3: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
3: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
3: Aa, Allah korusun. Biraz üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
5: Olur. Sağ ol yavrum.
3: Ver bakayım, ateşin kaçmış.
5: Al çocuğum.
3: Bakayım. Oo, 39. Şimdi iki aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
5: Peki.
6: Akşam pokere geliyor musunuz?
7: Tabii, üstadım? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
6: Yananı Allah görür. Hadi. Hadi buyur.
3: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
5: İnşallah.
3: İnşallah.

0: Bende var.
1: Hı? Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Gene yakmadın mı kaloriferi?

Bugün servis yok. Kaloriferler yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyzem? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kalem.
2: Daha bitmedi mi o kalem? Derslerine az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, değil mi?
1: Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi, gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Aa, ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğa?
1: Rüya
0: gördüm. Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar,

0: verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Aman ne iyi, ne iyi Adile abla!
0: Bak anam, ben ne diyorum? Olduğun gibi gel partisi yapalım. Kıyafet balosu gibi. Hay ağzınla bin yaşa kız!

0: Hayır sevgili kardeşlerim. Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Hadi ulan sana dedi diyor.
3: Hadi hadi, başlamayın yine. Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve
0: yiyelim içelim. Hadi bakalım efendim, buyurun. Şöyle otur Hulusi Bey.
4: Buyurun, buyurun.
2: Bana bak, sen yanıma, yanıma, yanıma!
0: Buyurun. Yavrum, sen şöyle babacığının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım?
1: Karıcığım!
2: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel ya.
2: İç tabii. İç, içip içip, sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
2: Ben de tane tane konuşmasına bayılıyorum.
5: Çok güzel söyle.
6: Bugün çok güzelsin.
5: Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.
2: Hop hop hop hop evde! Efendim evde!
7: Allah Allah! Bakkal saç mı boyuyor? Gene mi saçlarını boyattın hanım?
5: Ne yapayım? Gene miden bozulacak? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Her her herkes sevdiğine de yavrum! Öyle öyle bir yapmak ya!
5: Gel yanıma!

0: Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev, çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız, yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?
3: Bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu ekimler sararmadan döneceğim.
4: Artık oraya ve sana dönemem.
5: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
6: Ya nemsiz iş anı taksi.
7: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
8: Dilimi bağlasalar.
4: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet Türk müşteri gelmek.
8: Her çiçekten bana alırsın.
4: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
7: Danke Hans.
4: Yeter dedim sana.
7: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
4: Zeynep!
9: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 18'de TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızın da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Thank you.
9: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
16: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
16: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
16: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
16: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için jilet mi?

0: Venüs yeter.
1: Gillette Venüs Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
9: Botanik, abaküs,
7: kasa,
10: marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
14: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
14: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
14: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
14: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
12: Cadı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
13: Bitti. Bitti. Bay bay.
16: Tamam. Ben artık üç gün sık.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Babalarımız maaşlarından, annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
18: Bu evi yıkamayacaksınız.
19: Buyurun paranızı güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin.

0: Kırdım ulan! Kırdım işte! Var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla!
1: Dediğin gibi olsun bey!
0: Erkeğim ben! Tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de!
4: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın!
5: Dokunmayın! Kara şövalyeler!
4: Elime geçtin Battal! Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
6: Battal, benim ellerimde can verecektir.
7: Oğlum! Ahım o alçakların yanına! Komayın sakın!
8: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın!
4: Canımız Battal Vahri'ye feda olsun! Oğlunu arıyordun demek!
6: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca!
5: Babamsın sen benim! Affet beni!
4: İkisini de parçalayın!
6: Haydi bir arslan yavrusu!
9: Battal Gazi'nin intikamı bugün 16.15'te TV4'te.

0: bez döneceğim Zeynep'im. İnan bana bu hekimler sararmadan döneceğim.
1: Artık oraya ve sana dönemem.
2: Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te.
3: Ya nemsiz iş hani taksi.
4: Hoş geldin. Buyur içeri. Sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var.
5: Dilimi bağlasalar.
1: Kasinom emrinizde. Çünkü bu aya bahet Türk müşteri gelmek.
5: Her çiçekten bana alırsın.
1: Çok güzelleşmişsin Zeynep.
4: Danke Hans.
1: Yeter dedim sana.
4: Gitmesen olmaz mı Zeynep? Ben yalnız Murat'ı sevdim.
1: Zeynep!
6: Almanya'da bir Türk kızı. Bugün 18'de TV4'te.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Oh be, nihayet. Nasıl keyifler?
1: Çok iyi. Sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Bomba.
2: Daha iyi.
1: Evet.
2: Her şey güzel, yakşı. Yakşı da olacak.
0: Abi sen neredesin?
2: Azerbaycan.
0: Azerbaycan.
2: Kurban olarım sana.
0: Ay canını yerim, geliyoruz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok sakinsiniz.
3: Biraz sakinim.
0: Sakinliği coşturacağız. Seda ablacığım hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
4: İyiyim efendim. Siz nasılsınız?
0: Allah iyilik versin.
4: Sizi gördüm daha iyi oldum.
0: Muhteşem. Çok güzel. Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni yarışmacılar. Evet. Formatı bir hatırlatmak istiyorum. Benim vermiş olduğum sepetin içerisinde malzemelerle benim vermiş olduğum süre zarfında bir tane yemek yapıyorsunuz. O yemeği yaptıktan sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmaya çalışıyorsunuz. Kendi yapmış olduğunuz yemeği bulduğunuz an 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve haftanın finalinde 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Yok.
3: Yok.
1: Ben anladım.
0: Royal, senle başlamak istiyorum.
2: Başlayalım abi, şefim kusura bakma.
0: Abi de şef de sıkıntı yok.
2: Tamam, ben şefim diyelim.
0: Cansın.
2: Formatı bozmayalım, teşekkürler. Bu arada ben Azerbaycanlıyım.
0: Ne
2: 36
0: güzel.
2: Yaşım var.
0: Kardeşik.
2: Cansın, baş tacısın. Aynen kardeşik. Bir kere evlilik yapmışım, boşanmışım. Evet. Böyle şimdi bekarım, her şey güzel, hayat güzel. Boşandıktan sonra geldim İstanbul'a. İstanbul'u da sevdim artık. İnan, Bakü'ye gittiğimde Bakü bana köy gibi geldi.

0: geliyor ya.
1: Vallahi.
0: İstanbul'a nasıl alışmışım.
1: Eşin Azeri miydi?
0: Evet, Azeri'ydi.
1: Ne iş yapıyorsun?
0: Müzikle uğraşıyorum.
1: Müzik?
0: Aynen, ama buraya geldikten sonra restoran sektörüne girdik. Bir değerli abim var, onunla beraber restoran çalıştırıyoruz.
1: Sesin memnunuz.
0: Vallahi normalde öyle diyorlar, hem de konservatuvar bitirmişim.
1: Arada bir dinleriz yemek esnasında.
0: Seve seve seve seve.
1: Vallahi. Çok güzel. Dilek, seni tanıyalım.
2: Merhaba şefim.
1: Var.
2: Sizi zaten ekranlardan izliyor ve de sevip beğeniyoruz. Dilek, ben her ne kadar 40 yaşında olsam da hala 25'lerde düşünüyorum kendimi. 20 yaşına yakın bir oğlum var.
1: Maşallah.
2: Teşekkür ederim. Evliyim. Kendi işim gücüm. Ticaretle uğraşıyorum. Tekstille uğraşıyorum.
1: Süper.
2: Mutluyum, sevinçliyim, huzurluyum. Pozitifim. Yeterli mi?
1: Yeterli. Seda?
3: 39 yaşındayım. Tekirdağlıyım.
1: Aha.
3: Eşim Sivaslı. Bir tane oğlum var 11 yaşında. Okul kantini işletiyorduk eşimle. Pandemiden dolayı 2 senedir neredeyse gidemiyoruz işe.
1: Hı hı.
3: Öyle ev hanımıyım, çocukla, evle, eşimle. Oh. Gayet güzel bir Anadolu insanıyım.
1: Evet, Duran, seni tanıyalım.
4: 37 yaşındayım, evliyim, 2 çocuğum var. Aslen Rizeliyim.
1: Maşallah.
4: İtfaiyede çalışıyorum.
1: İtfaiyede?
4: Evet.
1: Süper, bu kadar.
4: Yani kısa ve öz. Devamı gelecek.
1: Bakalım haftanın sonunda böyle kibar kibar başlıyoruz. Cuma günü ise herkes birbirini böyle
2: yiyor
1: demeyelim de herkes birbirine güzel bileniyor. 10 puanlar, 5 puanlar havada uçuşuyor. Bakalım Cuma günü 10 bin liranın sahibi kim olacak?
5: Benim yemeğim.
1: Süreniz 40 dakika. Buyurun efendim.
3: Ha, ben bunu kullanamam ki. Kaşık yok mu?
1: Şu an ne yapıyorsun sen?
3: Çene yapıyor, çene.
1: Yemek yetişmeyecek, haberin olsun. Tereyağı yandı, tereyağı.
3: Yanmaz, geldim.
6: Tencere kapağı mı yok? Tencere kapağı mı çalmışlar?
1: Dilek, maşallah Allah çene vermiş. Enişte seni nasıl çekiyor?
0: Kocan biraz paralı mı? Hep seni dışarıda mı yediriyor?
2: Yok, ben daha zenginim.
3: Allah canını almasın. Pilava soğuk sıkabiliyor. Aa!
1: Bak, harbiden silerim birer falan.
2: Ay, ben sizi çok seviyorum ama. Valla.
1: Ablacığım, orman kebabı istedim ben sizden.
3: Bu ne?
1: Çorba olmuş bu. Bu bildiğin İtalyan risotto olmuş. Bir söylesene de. Risotto.
2: Ay, risotto yaptı bayıl.
6: Bir şey diyeceğim, ben yapamadım bunu.
3: Dilek de Dilek. Karıştırdın ortalığı, Dilek.
1: Bir dakika sus.
0: Gitme kimsesiz hem, kal sene kurban.
3: Uyar senli boynu da ben kısa kaldım, vay benim halime.
1: Baba!
6: Baba, o neydi?
3: Benim olacak sandım.
0: Atlandım geçtim dağdan, gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim, gel gel ayaman.
3: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agayı gıdıklar.
1: Hazır mıyız?
7: Hazırız. Hazır.
1: Oh, yarasın.
0: Hiç yaramasın, bu ne ya?
6: Çok güzel pilav yaparım.
3: De bu et bu kadar pişerdi.
6: Ay, çok sevindim.
4: Patates tadı aldım, başka bir tat gelmedi.
0: Gerçekten. Berbat.
6: Vallahi boğazımı deldi geçti gitti.
4: Pişirememişim herhalde.
1: Kimin bu yemek?
0: Güzel soru.
3: Royal'in yemeği bu.
0: Dileğin diyorum da.
6: Ay, benim miydi ya? Ay, benim değildi o. Geri alsam mı şef? Geri alsam mı?
1: Puanın gelsin.
6: Basayım sıfırı da aklın başına gelsin.
3: 6.
1: 10'a kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin 6 veriyorsun?
6: Geri alsam mı şef? Geri alsam mı?
1: Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
0: Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
2: Cuma bitiyor program.
5: Benim yemeğim.
1: Hazır mıyız?
6: Hazırız.
7: Hazır.
1: Kaldıralım torşonları. Bakalım ne hazırlamışız bugün sizler için. Durali, ne olabilir tahmin?
4: Etle ilgili bir şey olacağı kesin de.
1: Evet, et var zaten de.
0: Pilav da var galiba.
1: Evet, Seda Hanım.
3: Orman kebabı gibi geldi gözüme.
1: Süpersin. Dilek?
2: Tandırda kuzu çevirme diyeceğim de. Kuzu yok. Kuzuyu göremedim içinde.
3: Göçtün Dilek.
2: Kuzuyu götürmüşler.
1: Royal?
0: Ne olduğunu bilmiyorum ama lezzetli bir şey çıkacağını
1: Azeri belli. Yemeği falan olabilir mi?
0: Yok, benzerlik yok ama belki de olabilir.
1: Efendim, bugün sizler için yine muhteşem bir Anadolu halk yemeği. Orman kebabı, yanında pirinç pilavı yapacağız. Bakalım, izleyelim nasıl yapmışız.
5: Benim yemeğim.
1: Günlerden orman kebabı ve pirinç pilavı yapıyoruz arkadaşlar.

0: Tar bugün. Gelsin malzemeler. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 1 adet kereviz sapı, 1 adet patates, 3 yemek kaşığı bezelye, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kuru kekik, 2 adet defne yaprağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi pilav için malzemeler. 2 su bardağı ıslatılmış pirinç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 su bardağı sıcak su ve tuz. Şimdi tencerenin altını yaktım, içerisine zeytinyağımı ilave ettim, tereyağımı ilave ettim. Tereyağımla zeytinyağımı güzelce birbiriyle bir özdeşleştireceğim. Tereyağı orada erirken hemen soğanlarımı küçük küçük doğrayacağım. Tereyağım eridi, kuşbaşı etimi güzelce tereyağıyla ve zeytinyağıyla birlikte kavurmaya başlayacağım. Kavrulan etimin üzerine hemen soğanlarımı ilave edeceğim. Etim soğanla karamelize olurken hemen küp küp havuç ve kabaklarımı doğramaya başlayacağım. Kereviz saplarını yine aynı şekilde doğrayacağım. Patateslerimi yine küp küp doğrayacağım. Burada önemli olan püf nokta etlerin kuşbaşı olması ile birlikte bütün sebzelerin de kuşbaşı şekilde doğramanız lazım. İlk önce havucumu attım ki havuç sert olduğu için biraz fazla bir şekilde pişirmem lazım. Havuçtan sonra patateslerimi ve kerevizimi ilave ettim. Kabağımı ilave ettim. Güzelce kavuracağım şimdi sebzelerim etle birlikte. Sebzelerim etle birlikte burada kavrulurken hemen yan tarafta tavanın içerisine zeytinyağımı ilave edeceğim. Tereyağımı ilave ettim. Tereyağım burada erirken hemen bir diş sarımsağımı güzelce ezeceğim ve orman kavunun içerisine ilave edeceğim. Bunlar burada kavrulurken erimiş olan tereyağımın içerisine pirincimi ilave edeceğim. İkisini aynı anda yapmaya başlayacağım. Pirincimi güzelce kavrulurken hemen orman kebabının içerisine salçalarımı ilave edeceğim. Salçayla eti güzelce sebzelerle birlikte yedireceğim. Geri kalan baharatlarımı ilave edeceğim. Defne yaprağını ilave ettim. Bir taşım daha kavuracağım. Son olarak bezelyemi ilave ettim sebze olarak. Tuz, karabiber, suyumu ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Yaklaşık 15 dakika boyunca kısık ateşte fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Bu arada pirinçlerim çıtır çıtır kavruldu. Şimdi artık tuzlama zamanı. Tuzumu verdim. Şimdi suyunu ilave edeceğim. İyi bir pilav için kavrulduktan sonra, suyu üzerine verdikten sonra kısık ateşte 8 dakika boyunca pirinç pilavını pişiriniz. 8 dakika sonra pilavın kapağını açmadan ocağın altını kapatıp 15 dakika demlenmesini sağlayacağım. Şimdi servis zamanı. Bir kalıba ilk önce pirinç pilavını yerleştireceğim. Tabağımın odak noktasına, pilavın yan tarafına orman kebabının takviyesini yaptım. Afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık.
1: Benim yemeğim.
0: Evet, izledik mi?
2: İzledim.
0: Nasıl
2: evet,
0: bulduk
2: izledik.
0: Yemeği?
3: Çok güzel. Tam Anadolu yemeğimiz.
0: Evet, muhteşem. Yapabilecek miyiz?
2: %100 yapacağım. Tam bildiğim yemek.
0: Abi sebze, et kavuruyorsun. Yemek oluyor. Yanında da güzel bir pirinç pilavı. Dilek.
3: Şimdi şefim. He. Pilav biraz sıkıntılı bende.
0: Pilav sıkıntı mı?
3: Çok sıkıntılı.
0: Pilav ya.
3: Sınıfta
0: süreniz 40 dakika. Buyurun efendim.
3: Şefim bir şey söyleyeceğim.
0: Buyurun.
3: Kendi bıçağımı getirdim evden. Kullanabilir miyim?
0: Tabii ki kullanabilirsiniz.
3: Peki annemin yazmasını getirdim. Takabilir miyim?
0: Takabilirsiniz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bıçak nerede?
3: Bıçak burada.
0: Aa. Bu bizim bildiğimiz tereyağı bıçağı ya.
3: İşte her yiğidin yoğurdu işi ayrıdır ya.
0: Bıçakla biz tereyağı süreriz böyle. Burada bıçaklar var. Ama istiyorsan kullan.
4: Şefim. Heh. Ben kabul etmesem.
0: Neyi?
4: Bıçağı.
3: Getirseydin niye? Evinden.
4: Evden getirmene
3: i̇şine
4: gerek yoktu
3: bak,
4: bence.
3: Bak,
4: ben işime bakıyorum.
3: Yap,
4: yeni Seda başladık
5: Hanım,
4: zaten.
5: Seda Hanım beni bıçağı getirmiş.
3: Sen de getirseydin.
5: Ali Selim getirirdim ama evde kaldı. Ya Seda Hanım evden niye meyve bıçağını getiriyorsun ya? Bilseydim ben takım getirirdim. Meyve bıçağı getirmiş değil mi o? Aa meyve bıçağı doğru ya.
3: Dilek boş konuşmaya gelmiş buraya. Meyve bıçağı değil, her gün yemek yapan bir insanım. Her gün elimde olan bir bıçak. Yaptığım yemekle de görecekler.
5: Ne yapacaktık önce? Not almadım ama inşallah yaparım. Yaparım ya. Vallahi yaparım. bunları soymam lazım. Yaparsın.
0: Abi ne yapıyorsunuz? Dakika bir, gol bir, biri bıçak.
5: Ama şefim oradan buraya baksanıza laf atıyorlar bize.
3: Ben laf atmadım, siz başlattınız. Getirseydiniz bıçağınızı evinizden yemek yapacaktınız.
5: Şey, ödünç alabilir miyim bıçağınızı?
3: Hayır veremem.
5: Ne olursunuz? Lütfen. Rica ediyorum Seda Hanımcığım.
2: Seda Hanım şimdi siz kendinize düşünüyorsunuz ki annenizin bıçağınızı getirdiğini size düşerli olacak değil mi?
3: Bıçağımı yerine koy.
2: Ben Azerbaycan'dan boşuna gelmedim buraya.
3: Ben yemek yapmaya geldim buradan.
2: Ay balam, seninle danışıram. Sen beni işitirsen.
3: Yemeğini yap,
2: ben
3: yemeğini.
2: Azerbaycan'dan boşuna gelmedim.
5: Türkü söyleyecek, söyleyecek o. Ama şimdi değil.
2: Sen türkü iste yeter ki de söyleriz. Türkü bu hafta efendim işimiz değil.
0: Var. Bu hafta işimiz var. Birbirinden dört tane iddialı yarışmacılarımız var. Maşallah susturabilen aşk olsun.
5: Şefim dört tane demeseydik.
0: Niye
5: bir tane,
0: ya?
5: Bir tane deseydik.
0: Vay vay vay vay vay vay.
5: Bir tane deseydik şefim.
2: Sen gökten zembille mi geldin?
0: Patatesi ne yapacaksın patatesi?
5: Rakipler iddialı mı? Mümkün değil. Ayol ben varım be. Ne iddiası?
3: Çok fazla iddialı. Programda da göreceksiniz. Çok uğraşacağım Dilek'le.
2: Benim şansıma çürük çıktı ya. Ne yapayım? Kalın soymak zorunda.
5: Yarım küre gitti.
3: Azerbaycan'da yokluk yok herhalde.
2: Şükürler olsun. Anne baba yokluk öğretmedi bize. Verdi.
0: Bunlar benim için puan kırarım. Haberin olsun ha.
2: Tamam baş.
0: Yani aynı şey senin için de geçerli.
5: Ama şefim vallahi ben ince ince soydum. Baksanıza 12 kadar yarım küre soymadım. Royal patatesleri büyük büyük doğruyor. O kadar övdü, o kadar övüyor ki kendini göreceğim onu ben. Finalde nasıl yemek yapacak acaba?

0: Elma soyar gibi soğan soyulmaz.
1: Yok ya. Bildiğin soğanı ince soydum. Şimdiki soğanlar eski soğan gibi değil ki, kurban oldum.
0: Evde yemek yapar gibi yemek yapmayın. Sen evden soyacak da mı getirdin?
2: Havuçları küp küp mü doğruyorduk?
3: Allah Allah. Ben sana niye söyleyeyim
2: ya,
3: küp küp müydü?
2: Ya ölür müsün söylesen?
3: Ölürüm.
2: Küp
3: az
2: küp
3: önce
2: müydü,
3: görseydin
2: neydi?
3: Şef
2: küp
3: nerede?
2: Küp müydü?
3: Ben söylemem.
2: Küp
3: işine
2: küp
3: bak.
2: Müydü? Ya işime bakıyorum, bak. İşimi yapıyorum. Allah aşkına küp küp müydü? Onu söyle
3: bak,
2: ya.
3: Bak bunu uzak tut benden. Uzak tut.
2: Yaldık
3: hadi
2: ya,
3: uzak
2: tamam.
3: Tut. Allah Allah.
2: Havuçları bir doğrasana önce Allah aşkına, bir göreyim ya. Vallahi iki dakika havuçlara başla.
3: Ya ben sana inat en sonda yapacağım. Göreceksin. Ya. Havucu
1: arkadaşlar,
3: en sonda yapacağım.
1: Arkadaşlar birbirinizi yiyeceğinize yemeğinizi yapın ya.
3: Of vallahi biz birbirimizi yemeye gelmedik. Sen rahat ol.
1: Royal buraya ünlü olmaya gelmiş. Konuşmaya gelmiş. Eli çalışmıyor, dili çalışıyor.
3: Ünlü olmaya gelsek başka başka programlar var. Başka başka programlara geliriz. Hem de böyle bir şey ya. Hem ziyaret hem ticaret. Onların lafı benim umurumda değil.
0: Dakika bir gol bir yer. Vurdu, gol oldu.
1: Ne oldu?
0: Kabakları soydunuz ve çöpe attınız. Tabağın dışı soyulmaz.
2: Yanlış.
0: Patates havuç değil ki.
1: Ama alacalı soydun.
0: O alacalı soymak değil, bütün soydun. Yok, hangi abi. Neresi alacalı?
1: Alacalı?
0: Tereyağı yandı, tereyağı.
1: Yanmaz, geldim.
0: Bak bunlar hep başta benim sözümü dinlemiyorlar. Ondan sonra sıfırı yiyince benden.
1: Geldim.
0: Benden sıfırı yiyince akıllanıyorlar.
1: Ya tereyağı azıcık kıssın, etini koyacağım.
0: Alacalı soyulan patlıcan, kabak soyulmaz alacalı. Alacalı dediğinin alacası nerede? Pijamalı falan derler. Nerede bunun alacası?
1: Bak aralarda. Arkasında var azıcık.
0: Patatesler çamurlu. Ben çamurlu yemek yiyemem.
1: Ben de vermem sana çamurlu.
0: İyi.
2: Seda kabakları soydu. Alaca bulaca soydu. Hani patlıcanı soyar ya, öyle soydu. Yani inşallah evde öyle yapmıyordur ya. Yapıyor mudur? Yok canım, yapmıyordur. Yapıyordur, kesin yapıyordur o.
1: Kabaklar soyulur. Çünkü kalındır kabukları. Bence bir hata değildi.
0: Abi sen ne oldu? Tırstın bir an ya. Üçü birden aynı anda konuşunca.
3: Çok konuştular, şaşırdım şefim.
0: Niye?
3: Önemli olan çok konuştuk da boş konuşmadık. Biraz. Boş konuşmadık. Not da aldım, hepsi karıştı. Allah nasıl? Allah.
2: Şefim bir şey diyebilir miyim?
0: Abi yazmışsın işte notları.
3: Şefim yazdım da okuyamıyorum ki yazdım. Hızlı yazdım.
0: Nasıl? Yazdığını okuyamıyor musun?
3: Oo,
0: ya?
3: Maşallah herkes yemeğe de almış.
0: Of.
3: Sen ne ara sıra geldik? Bana dikkatle bak.
2: Bakacağım, bakacağım
3: belki,
2: zaten.
3: Belki görürsün.
2: Kopya çekeceğim senden.
0: Valla rakiplerine bakarak o bıçakla o olur mu ya? Burada kalın bıçak var.
3: Şefim ben böyle seviyorum, küçük olduğu için.
0: Ha, siz kendi damak tadınıza göre yemek yapıyorsunuz yani.
3: Yemeğimi tanıyayım diye.
0: Ha, sen yemeğini tanıdın, diğerleri ve ben ne yapacağım?
3: Siz de tanıyacaksınız.
0: Ya ne ben kadar tanınmış yemeğe puan vermiyorum, lezzetli
3: şefim,
0: puan.
3: Şefim ne kadar iyi yaparsa yapsın, veriyorum. Lezzetli olunca puanı bana verecek.
0: Bak şöylesi buraya gelen o. Yarışmacıların hepsinin baştaki hatasını söyleyeyim.
2: Söyle
0: ben işte. Evde böyle yapıyorum, kendi damak tadıma göre yemek yapıyorum derseniz burada o zaman benim size göstermiş olduğum yemeğin bir anlamı kalmaz. Vermiş olduğum süre zarfında vermiş olduğum malzemelerle aynı lezzeti birebir yapmanızı istiyorum. Tamam. Kendi damak tadınıza göre yemek yaparsanız, teknik olarak hata yaparsanız, bir de pis çalışırsanız direkt puanlar siliniyor, haberiniz olsun.
2: Şimdi Durali, sessiz atın tekmesi ağır olur derler ama Allah'ım bir de haftanın birincisi olurmuş, kalpten giderim ya. İnşallah olmaz. Çok sessiz, ondan çok tırsıyorum ben.
3: Ben bu yarışmada birinci olamazsam bıyıklarım belki de 5 seneden beri kesmiyorum. Komple hepsini keserim.
2: Seda Hanım hani meyve bıçağını getirmiş, kabukları da alacalı doğramış ya öyle şey.
0: Soymuş, doğramamış.
2: Ha, soymuş evet. Ya. İyi de onun bütün kabuğunda lezzet yok muydu? Vitamin 10'da kabuğunda
0: işte,
2: değil miydi? Ah Seda Hanım.
3: Ya sen nasıl pilav yapmasını bilmiyorsun. Sen
2: şey
3: o da kabak yapmasını bilmiyor. Niye uğraşıyorsun?
2: Konuşuyor. Sen... Benim bununla bugün işim var. Allah'a işim var. Ama nasıl yaptı bakmam lazım. Allah işte bir havucu doğra ne
0: sen
2: olursun.
0: Sen de mi bilmiyorsun yemek yapmayı?
3: Allah
2: ya
3: Allah.
2: İşte yok ben biliyorum. Nasıl bilmiyorum?
0: Sen ne yapıyorsun sen?
3: Kız.
1: Ne yapıyor
3: Kız senin sevgilin şu ana kadar seni nasıl tutmuş yanında?
2: Canım Allah, 20 yıldır tutuyor kocam beni.
0: Kocası sevgilisi de 20 yıllık kocası var.
3: İşte kocası erim diyeyim de.
2: He er kişi, erim. Er kişi,
3: ya
2: er kişi.
3: Git ya git ya senin gibi bir arvadı yanımda tutmam.
2: Ne sanki senin gibi kişi yanında tutarım.
3: Kes haygır.
2: Ey sen kes haydi.
3: İşine bak, işine.
2: Ya haydi sen işine.
0: Tereyağın başı döndü, bırak tereyağı erisin diye başka tencere koy.
2: Bir şey diyeceğim, bu burada yanmayacak mıydı ya?
0: Tamam, eti atacaksın şu an.
2: Ha, evet evet, eti atacak.
1: Dilek kendine gel, kendine gel.
2: Ay ben kendimdeyim Seda Hanımcığım, siz kendinize gelin. Siz şunu düşünün, tavağımı bulabilecek miyim acaba? Ay batırdım ben buraları. Vallahi şef sen görme.
1: Saçların giriyor, saçların. Tezgaha saçların giriyor, çek şu saçları.
2: Gönlüm. Aa, o yüzden mi yazma getirdim?
1: Herhalde. Ya. Bizde yani kesinlikle saçın girmeyecek yemeğe. Biz bir bu şey kültürle büyüdük.
3: Sen şey güzel diyorsun Seda Hanım, kendine gel.
0: Bak ben şöyle bir tane sandalye koyayım. Ben oturayım, siz yiyin birbirinizi.
2: Saçlarım neresi yemeğe dökülecek ayol? Seda kendi yemeğine baksın. Benim saçım başım yerinde duruyor.
1: Dileğin yemeğin içine girdi saçları. İnşallah yarın gene o saçlarla gelmez. Bir dikkat etmiyor. Saçları hep yemeğin içindeydi. Lavabodaydı, tezgahtaydı. Yemek yapmaktan anlamıyor.
3: Yemek değil birbirini. Gerçekten aslında yemek değil de ama doğruları söylüyorum ya. Doğru. Bak sana pilav yapmasını bilmiyor.
0: Söyleyebilirsin.
3: O birisi kabağı soyuyor, ne yapıyor?
2: Pilav biliyorum da pilav en son yapacaktım.
3: Yok yok, ben yaparım. Uğraşma ben.
0: İyi tamam.
3: Ben biliyorum ya, ben bunlar gibi değilim. Ötekideki hortumu almış sakince işine bakıyor.
2: Sen mi yemek yapmasını biliyorsun?
3: Baş beynimi harap eleme. Sen
2: ay kız bunu buradan alın, bunu buradan bir alın. Allah'ım senden bunu buradan bir alsın. Bunu buradan bir alsın biri.
1: Kız başka bir yer mi var? Nereye alacaklar adamı?
2: Ay şöyle bir yer ileride.
1: Kız işine bak, yemeğini yap.
2: Bir şey diyeceğim, ben yapamadım bunu.
0: Orada dur, ne bunlar? Yemek yapmayı biliyorum diyorum, bu ne bu?
2: Oh, canıma değsin.
3: Tamam, böleceğim onu.
0: Soymayı düşünmüyor musun? Kabuklu kabuklu.
3: Tamam, yok soydum, iyice yıkadım. Bir daha.
0: Bu nasıl soyulmuş bir avuç?
3: Tamam.
0: Bu nasıl?
2: Ey, yıkamadılar
0: ya,
2: bile.
0: Ya, ooo. Sen eti kavur dedim, eti burada kızart demedim. Aşırı yağ var bunda.
2: Royal aslında çok fazla konuşuyor gibi görünüyor ama altı boş konuşuyor.
3: Sürekli benle uğraşıyor. Dilek, kurban olduğum kız, benle uğraşma. Ya kız sana daldım, yemeğim burada yandı ya.
2: Ya Allah, amacım Allah. Zaten senin kafanı karıştırıp birinciyi ben olmak.
3: He yavaş ol.
2: Ya he olacağım yavaşım. Zaten hele buna.
3: Hele bunun danışığına.
2: Hele bunun danışığına.
1: Kız saçlarını çek.
2: Ya saçlarından sana ne ya?
1: Girecek yemeğin içine, ben yiyemem sonra, bak tadım ama.
2: Ya yemin ediyorum vallaha billaha.
0: Evet, saçlarımızı toparlayalım efendim.
1: Sanki modaya geldi.
0: Saçlarımızı toparlayalım.
2: Hem modaya geldim. Şefim hemen yaptım bakın. Hatta kenarda çekileyim de laf
1: evet.
2: Etmesinler.
1: Evet, hep ellerini sürdün, git ellerini yıka. Aa,
2: sen bir kere önce o sebzelerini bir yıkadın mı onu söyle. Kız, bana. Yıkadın. Yıkamadan doğradın şefim. Hemen. Nerede? Laf atacağına sen bence yıka.
0: Dilek maşallah, Allah çene vermiş, enişte seni nasıl çekiyor? Sorun konuşma. Bak harbiden silerim birer falan. Ben söz hakkı tanımadan kimse konuşmasın. Sen sadece sana soruyorum. Sen evde de böyle misin?
2: Çok hiperaktifimdir.
0: Enişte nasıl çekiyor seni ya?
2: Aa çok memnun benden.
0: Vallahi mi? Vallahi. Helal olsun. Adamı da bıktırmışsındır ha.
2: Ya onu bilemiyorum vallahi.
0: Bak ya. Royal.
3: Ya ilk günden pilav yapmasını bilmiyor. Şimdi yarın yalan yemek yaparken başka şeyi bilmeyecek.
2: Yalan mı söyleyeyim?
3: Allah aşkına bari kocan biraz paralı mı? Hep seni dışarıda mı yediriyor?
2: Yok ben daha zenginim. Ya keşke, ne parası Allah aşkına.
3: Keşke yemek yapmakta zengin olsaydı.
2: Ama şefim sus diyorsun da vallahi laf atıyor. Ne yapayım, cevap vermeden de duramıyorum.
1: Boş konuşuyorlar ya. Sadece konuşmaya gelmişler.
0: Seda.
1: Şefim, söyle.
0: Soğanların kimisi piyaz, kimisi aha benim kulaklar gibi.
1: He, nerede hani? Bir tane elimden kaymıştır.
0: Bir tane, ver kaşığı bırak bakayım bir. Soğanları ne yapacağız?
2: Seda soğanları bence kendi tabağımı bulayım diye, beşi kendime vereyim diye büyük büyük doğramıştır.
1: Ben soğanları yemeğimi asla büyük doğramadım. Herkes de görecek bunu. Küçük küçük çitmek deriz biz ona. Bıçakla çittim, tahtada bile doğramadım. Hiç öyle bir şey yapmadım. Bildiğiniz yemek yaptım ben.
0: Ne oldu Dilek?
2: Havucu mu önce atıyorduk?
0: Havucu. Yok, sor, havucu atıyorduk. Royale sor, havucu ne yapmış?
1: Dilek de Dilek. Karıştırdın ortalığı Dilek.

0: Kenardaki bimde olsam bir bakar mısın bana?
1: Yok
0: Royal,
1: bakmayayım.
0: Bak bak ellerimize bak Royal. Ellerimize bak, ellerimize bak. Onlar da bizde.
2: Vallahi ya bu biz... el lezzeti girmesi gerekiyor.
0: Ya he he he.
3: Bir dakika durun. Sende oyunculuk var mı?
0: Ben mi? Hayır yok. Ben doğal halim bu.
3: Hayır doğal halin de. Ses tonlaman en az 10 kişinin aynı anda farklı sesini çıkartır.
0: Tabii ki 9 oktav sesim var benim.
3: Yasemin İnce vardı hatırlar mısın?
0: Aa evet ona çok lezzetli.
2: Evet,
0: ona... Çok severim ne güldün ne güldün.
3: Ses tonun, mimiklerin, hareketlerin aynı ya.
0: Beğenemedim.
3: Konuşurken bak konuşurken aynı anda 6-7 farklı ses çıkartabilirim.
0: Herkese cevap veririm burada.
3: Ben sustum zaten susturdun.
2: Ay ben sizi çok seviyorum ama. Dileğin doğal olduğunu düşünmüyorum yapmacık.
0: Bu benim doğal halim. Beni zaten tanıyan bilen herkes biliyor ki aa evet bizim çatlak Dilek bu. Ben böyleyim, doğal evde de böyleyim, dışarıda da böyleyim, iş hayatında da böyleyim. Tabii arkadaşlar yadırgayacaklar, onlar zannedecekler ki oynuyor. Canım ya daha oyuna başlamadım ben. Bugün ilk gün. Daha 2-3 var, 4 var, 5 var.
3: Son 25 dakika. 25 dakika yemekler pişecek, pilavlar yapılacak. Oo, oo.

0: La yemek yandı, yemek, Allah. Yemek yandı. Hala söyle, söyle Royal. Ha,
1: ben ya de şefim. Söylerim Royal.
2: Söyle, bir tane de sen söyle.
1: Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de veli agayı gıdıklar. Tepsi de tepsi
3: abla kurban olayım, evde söyleme, kocan seni boşar.
0: Ay Seda Hanımcığım ne olur şarkı söyleme vallahi ya. Tabağını bul, boş ver şarkıyı.
1: Öyle mi? Bundan sonra gidip her gün yanına kulağının dibine şarkı söyleyeceğim Dile'ye.
4: Atlandım keştim dağdan gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim gel gel ayaman.
0: Gel Mirem, gel.
4: Atlandım
0: Mirem.
4: Keştim dağdan gel gel ayaman. Suyundan içtim geldim gel gel ayaman.
0: Ah yemek yandı. Ateş... ne edecek? Yemeğe bak canım benim, yemeğe bak. Yemeğe.
3: Doğrudan da yandı yemeğe bak.
1: Ha ben bunu kullanamam ki. Kaşık yok mu? Bu nedir daha?
2: Ya sen de Karadenizli misin, Trakyalı mısın?
1: Hepsi bizim. Hepsi bizim.
2: Ücret misin, Karadenizli misin?
1: Ben Tekirdağlıyım.
2: Tekirdağ. Tekirdağ.

0: Bırak devam et sen devam
1: Yazık
0: et,
1: günah senin kocana valla. Sesle nasıl yaşamış.
2: Vay benim halime.
0: Baba.
3: Ama o neydi
2: benim olacak sandım.
1: Horuz bırak ya. Ara sıra horuz bırakıyor.
0: Gülüşler de yandı
1: arasına
0: bu arada.
1: Ara sıra horuz bırakıyor. Horuz. Abla çiftliğin var mı senin? Ara sıra horuz bırakıyorsun.
4: Feda şefin gözüne girmek için Trakya'dan vuruyor. Bir de oyunumu çakıyor yanına. Tamam ben 5 aldım diyor.
5: Ben şefin gözüne girmeye çalışmıyorum. Şef zaten adaletli. Her şeyi görüyor biliyor. Ben neysem oyum. Her şeyim ortada.
0: Durali.
1: Durali yok harika burada. Durali yapıyor. Yok burada. Gitmiş.
6: Harika bir yemek yapıyorum.
0: Artık İnanılmaz. Diyorum ki bu pilav diyorum olması lazım. Pilavı al buraya. Bu yemek yetişmeyecek haberin olsun.
6: Yetiştireceğim onu.
0: İnşallah. Soğanları niye atmadın? Abi soğanlar ilk başta soğan atacaktın pişmez.
6: Şefim çok konuştular vallahi şaşırdım.
5: Soğan yani. Kavrulmadan yemek mi olur Durali? At. Sen nereden geliyorsun?
6: Susmadılar
0: baksana
6: ki.
0: Buraya.
1: Muhteşem yemek ben yapacağım diyor. Onu.
6: Bunu bilerek ama yaptım şefim.
0: Unutmuş. Niye bilerek?
6: Karamelize istemedim.
5: İri iri bırakacağım.
0: İri iri soğan gelirse bilin ki şeyin.
6: Yok benim küp şefim.
0: Tamam. Oğlum, bu pilavı da karıştıralım bu arada. Olmadı. Suyunu ver bunun. Suyunu ver. Hemen hızlı. Yapıyorum. Tuz, karabiber hızlı.
5: Durali gitti. İri iri doğradığı soğanları en son koydu. Ya böyle bir yemek stili var mı? Nasıl bir iş yaptı ben de anlamadım. Hiç mi görmemiş soğanların kavrulduğunu?
0: Ablacığım orman kebabı istedim ben sizden.
5: Bu ne?
0: Sebzeli etli çorba istemedim. Çorba olmuş bu.
5: Yok az koydum suyunu. Çok koymadım.
0: Ya bir de şu çok bilmişler yok mu? Ben diyorum ki çok koymuşum. Yok koymamışım diye. Göreceğim ben tadımda.
5: Ya sen sendikalı ben Harranlı. Tabii ki sen daha iyi biliyorsun.
0: Dediğimi niye yapmıyorsun o zaman?
5: Azıcık koydum seni seyrettim onu yaptım.
1: Demek ki iyi bakmamışsın. Gözlük getir gözlük kız gözlük getir.
3: Ya tencerenin kapağı yok.
0: Son 10 dakika.
3: Ay deme ama tencere kapağım yok. Tencere kapağı mı çalmışlar?
0: Kim çalmış?
5: Tenceren yok, tavan yok. Tamam. Çok havalı ama.
0: Senin yanında.
1: Ben çalmıştım. Bak.
3: Ya bak yemin
1: olsun.
3: Ederim fenasın ha.
1: Al senin
5: fenayım olsun. Tabii.
3: Sana demedim. Var onu demedim. Lütfen sana demedim. Sen atılma konu yeme.
1: Beyefendi sen burada mısın?
6: Buradayım.
3: O çok
1: vallahi belli ya. Değilsin burada olup olmadığın.
0: Hep sessizler yarışmayı kazanıyor bu arada haberiniz olsun.
1: He kazansın yavaş kazansın. Durali benim için hiç yok ya burada. O insan yok burada. Durali kendine gel.

0: Ya adam sizden sonra başladı. Pilavı bitirdi. Nerede senin pilav?
1: Aha koydum, pişiyor.
2: Konuşmaktan iş yapamıyor şefim.
1: Kim, ben mi? Hı, öyle zannetsen. Hem konuşurum hem de yemek yaparım.
3: Sen burada mısın?
1: Kim?
3: Sen yemeğe odaklanmışsın. Şampiyon olmayı evet düşünüyorsun da yavaş ol. Bu Azerbaycanlı gagaş sana o parayı yedirmeyecek.
1: Canımsın, konuş.
3: Ben özüm yiyeceğim, özüm Ayşe.
0: Nurhani, sen yemeği bitirdin, Seda da bitirdi, pişirmeye bıraktı. Bu iki arkadaş ne su verdi, ne pilavı yaptılar.
2: Onlar yetiştiremeyecek büyük ihtimal.
3: Yavaş ol, yavaş ol.
2: Onlar şarkı söylüyor, birbirlerine sataşıyorlar ama yok.
4: Ya yemeğimizi yaparız, son iki dakika.
3: Ya kurban oldum, Nurhani sen burada mısın?
1: Ne iki dakikası ya Allah?
3: Sen burada mısın?
2: Şefim ben işimi
3: bitirdim. Uyandın mı? Günaydın, günaydın sana. Geldin
1: ben
3: mi? Kız
1: ya
3: gelmiş, sakin ol. Hey. Kız gelmiş, adam gelmiş. Bir hey, hoş geldin de.
0: Royal!
3: Buyur şefim.
0: Sana demedim mi kardeşim suyunu ver diye? Abi, dalga mı geçiyorsun benimle ya?
3: Yok abi, vallahi geçmiyorum.
0: Sen yemek yapmaya mı geldin? Ne yaptın bunu? Ne
4: yapmaya geldin? Yapmaya gelmiş şefim.
0: Versenize abi suyunu, pirincini.
1: Yanmadı daha, kavurmadı daha ama.
0: Şeyi nerede bunun?
1: İyi.
0: Tuzu nerede?
1: Attığım az önce.
0: Suyu nerede?
4: Soğuk su mu koydun pilava? Kız burada kettle var ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Her neydi o?
4: Her yedi yoğurt yiyişi farklıdır.
1: Ha,
4: ama pilav soğuk suyla olmaz.
1: Başka şekilde miydi? Ne denir?
4: Her şeyimiz hazırdı burada.
3: Az önce bardağını çalmıştım, al verdim.
1: Sen de çok fenasın.
4: Allah canını almasın. Pilava soğuk su koyuyor. Aa!
1: Ben soğuk suyla yapacağım. İnat değil mi?
3: Ya kız soğuk suyla pilav mı olur?
4: Ne zaman kaynayacak?
1: Ay tamam be, üf.
4: Pilav soğuk suyla pişirilmez. Hiçbir şey alamaz o. Bugün hiçbir güzel puan alacağını sanmıyorum.
0: Nurhani Bey, evde yemek yapıyor musunuz?
2: Efendim çok nadiren yapıyorum.
0: Genelde niye nadiren yapıyorsun? Yiyorum. Yiyicisin.
2: Evet.
0: Hiç yiyici gibi durmuyorsun ya.
2: Yediğimi eritiyorum ama hiç yerimde durmam. Genelde biraz hareketliyim.
3: Hiç belli olmuyor.
0: Eşin Kolombiyalıymış öyle mi?
2: Evet.
0: Nereden buldun Kolombiya'dan? İtfaiye, Kolombiya... Şef, bağdaştıramadım.
2: Sosyal medyadan tanıştık.
0: Sosyal medyadan?
2: Evet.
0: Sosyal medyadan nasıl oluyor? İspanyolca var mı?
2: İspanyolca, İngilizce, Türkçe.
0: Vallahi.
2: Konuşturuyoruz şefim.
0: Nasıl oldu? Anlatsana bir.
2: 2009 yılı Latin Amerika kıtasını zorluyorum ben. Yani... Annem diyor evlen, sürekli diyor Rize'den evlen, Rize'den. Ben de sinirlendim, evlenmiyorum dedim. Ben dedim sosyal medyadan zorlayayım, Latin Amerika, Meksika'yı bir zorladım. Oradan bir iş çıkmadı, dedim Kolombiya'yı bir zorlayayım. Mesaj attım eşime.
0: Ya nasıl buldun?
2: Yani
0: nasıl?
2: Ne bileyim, yazdım ismini,
0: hayır,
2: isim yazdım.
0: İsim ne? Rastgele. Yenge, ismi ne?
2: Lourdes.
0: Lourdes.
2: Evet.
0: Sen direkt Lourdes'te mi yazdın?
2: Yok, öyle bir şey yazdım, bir baktım önüme düştü.
0: He.
2: Bir isim yazdım öyle yabancı, bir baktım o düştü, bir mesaj attım. O bana mesaj attı.
0: İngilizcem var bu arada.
2: O zaman İngilizcem var, onun İngilizcesi yok.
0: He, o nece konuşuyor?
2: O biz çeviriyoruz şeyden.
0: Tamam, translate ediyorsunuz.
2: Sürekli çeviriyoruz. Yani çevirdik çevirdik, böyle olacağı yok dedim. Sen gel dedim Türkiye'ye. Yok dedi, ilk önce sen gel. Sonra ben gittim.
0: Kolombiya'ya gittim.
2: Kıtaları açtım. O zaman hiç şey yok. Uçak direkt gitmiyor. Aktarmalı gittim. İndim, beni karşıladılar. Orada işte bir hafta durdum. Ailesiyle tanıştım vesaire. Okulunu bitirmesini sağladım.
0: Cesarete bak be eniştem.
2: Evet. Okulu bitti. Okulu bitince de İstanbul'a geldi. Annemle tanıştı. İlk önce olmadı. Sonra bir geri döndü.
0: Niye olmadı?
2: Yani ilk şey bakıyorlar bizim ülkede, mesela yabancı, ya nasıl olur? Oğlum diyor, sen manyak mısın? Evlenilir mi böyle? Ondan sonra tabii tanıyınca...
0: Annenin ilk tepkisini ne oldu? İlk tepkisi ama.
2: Kapıyı açtı annem böyle. Oy. Anne dedim, ya oğlum niye getirdin onu? Anne dedim, konuşuyorduk işte, getirdim onu. Ondan sonra yani yavaş yavaş ilk bir şey yaptı. Tereddüt etti.
0: Annenle şu an arası nasıl?
2: Hem de çok iyi.
0: Anlaşabiliyorlar mı Türkçe?
2: Eşim şiveli konuşuyor. Rize'de...
0: Rize şivesi.
2: Şiveli
0: hadi
2: konuşuyor.
0: Hadi canım. Annen yemek öğretiyor mu?
2: Şu anda zaten normal sarma yapıyor, lahana yapıyor. Bütün Rize'nin yemeklerini
0: vallahi
2: öğrendi.
0: Kolombiya yemekleri yapıyorlar mı?
2: Onu da yapıyor.
0: Ne yapıyor ya, mesela Kolombiya'yı?
2: Arepa yapıyor mesela.
0: Nedir o arepa?
2: Arepa mesela bizim mısır ununa benzer bir şey var. Onu kesiyorsunuz ortadan ikiye.
0: Tamam.
2: İçine işte tavuk vesaire sosları var, evet, özel. O şekilde aparatif.
0: Çocuklar arozu ortaya karışık mı oldu?
2: Ortaya karışık, fotoğrafları da var.
0: Vallahi.
2: Lourdes, buradan sana selam gönderiyorum. 10.000 lirayı alıp geleceğim.
0: Sıra oldu mu sence?
1: Bilmiyorum ki vallahi.
0: Suyu nerede bunun? Su attın mı?
1: Çekti tabii, 2,5 bardak attım benim.
0: İzledim. Dur açma açma. Açma dur, çek elini. Bu bildiğin İtalyan risotto olmuş. Bir söylesene de risotto.
1: Ay risotto yaptı bayıl. Ay ne pişirdim ben de bilmiyorum. Risotto mu oldu abi?
0: Vallahi biraz açma.
1: Ya lapa olduysa yandım.
0: Lapa değil, bildiğin risotto olmuş.
1: Ama nasıl risotto olsun ya Rabbim. Lapadan iyi de be, boş versin. Evet şef geldi, bana dedi ki Dilekciğim bu seninki risotto oldu. Olsun, risotto da güzel bir İtalyan yemeği değil. İtalyan yemeği değil mi? Doğru söylüyorum bunu. Kesin İtalyan yemeği değil. Ay değil miydi, Meksika mıydı yoksa? Vallahi şef öyle söyledi ama bence pilavım güzel olmuştu.
3: Benim yemeğim daha yakışı olacak
4: açma,
3: şefim.
4: Açma açma şefim, bana
3: gel. Sen ne başı da açıyorsun şefim?
0: Ben açarım. Sen açma. Suyu fazla.
1: Temizle temizle, masayı temizle.
3: Allah Allah. Boş duruyorsun bari, yardım et.
1: Masayı sildim hep, buradan sildim zaten.
0: Vav wow, güzel, çok güzel. Pilavlarınız olduysa açma, bence yavaş yavaş açıp bir havalandırın. Şöyle bir Çorum leblebisi gibi kim pilav yapmış bir göreyim bakayım. Kız yanıyor, vur çıtır çıtır, kapat altını.
2: Eyvah eyvah eyvah.
0: Ya aç aç, aç Allah yardım aşkına sesimi mi alabilir miyiz? Sesini aç alın. Aç bir dakika sus.
3: Çıtır çıtır çıtır sus çıtır.
4: Mı? Bitti.
0: Kaldır
1: çekmediniz
0: bakayım
1: değil mi bunu?
0: Çekti, altını kaldır.

0: altını.
1: Ya vallahi yanmadı. Oo vallahi yanmamış. Yemin ederim yanmamış.
0: Olmuş olmuş.
1: Ay ay.
0: Olmuş vallahi.
2: Hala ses geliyor.
1: Yani yemeğine bak.
2: Pişti kapattı.
0: Olmuş. Son 1,5 dakika. Güzel. Evet, o da güzel olmuş. Artık yavaş yavaş diyorum ki tabaklamaya geçseniz pilavlarınız olduysa. Oldu mu pilav? Aç istersen. Ben mi açayım? Vav. Wow. Güzel. Kız vallahi güzel olmuş. Biraz lapa olmuş ama.
1: Bakabilir miyim?
2: Hayır.
1: Şef.
0: Yok. Hayır. Yok bakabilir. Bak sıkıntı yok. Herkes
2: ya
0: herkese bakabilir.
2: İşine baksın ya.
0: Herkes herkese bakabilir. Son 1 dakika. Güzel güzel. Vallahi pilavlar 10 numara olmuş ha.
1: Ay yarışık ne olmuş olabilir mi? Ya.
0: Tabağa koyamadığınız her şey puan kaybedersiniz. Haberiniz olsun. Tabakta her şey olsun. Son 30 saniye.
1: Aha. Bir dakika ya.
0: Ya.
1: Can yaptım şu anda.
0: Ya. Olmadı. Doldur doldur bastır bastır etrafına.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaldır elleri. Elleri kaldır.

0: en yüksek puanı kim alacak? Bence Dilek alır ya.
1: Tabii ki sıfırı vereceğim. Herkese sıfır basacağım. Basacağım sıfırı, basacağım sıfırı. Kendi tabağımı bulacağım, beşi vereceğim.
2: Haftanın ilk günü orman kebabı ve pirinç pilavıyla başladık. Bakalım kim nasıl yapmış orman kebabıyla pirinç pilavını. Pirinç pilavları gerçekten çok güzel görünüyor. Dördününki de bakalım orman kebapları nasıl olmuş. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
3: Hazırız. Hazır.
2: Oh, yarasın.
0: Hiç yaramasın. Bu ne ya?
1: Çok güzel pilav yaparım.
4: De bu et bu kadar pişerdi.
1: Aa, çok sevindim.
5: Patates tadı aldım. Başka bir tat gelmedi.
0: Gerçekten berbat.
1: Valla boğazımı deldi geçti gitti.
5: Pişirememiş herhalde.
2: Kimin bu yemek?
0: Güzel soru.
4: Royal'in yemeği bu.
0: Dileğin diyorum da.
1: Aa, benim miydi ya? Aa, benim değildi o. Geri alsam mı şef? Geri alsam mı?
2: Puanın gelsin.
1: Basayım sıfırı da aklım başına gelsin. 6.
2: 10'a kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin altı veriyorsun?
1: Geri alsan mı şef? Geri alsan mı?
2: Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
0: Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
1: Cuma bitiyor program.
2: Benim yemeğim. Günlerden muhteşem bir orman kebabı, yanına ise tereyağlı bir pirinç pilavı yaptık. Bakalım yarışmacılarımız kim kime kaç puan verecek? Hazır mıyız?
3: Hazırız. Hazır.
2: Hazır değiliz.
1: Hazırız.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Royal.
0: Şefim.
2: Hazırsan sen de başlayalım.
0: İlk kurban beni mi seçtiniz?
2: İlk kurban evet. Kurayla seni seçtik. Gel. Gözlüğümüzü takalım. Haydi bismillah. Royal.
0: Ben buradayım.
2: Oradaysan o zaman gelsin lezzetli yemekler.
0: Gelsin.
2: İlk kimden başlayayım?
0: Benden başla.
2: Senden mi başla?
0: Sıra bak orada ilk Royal yazılmış zaten.
2: Benden Royal başla. Var, Dilek var, Seda var, Durali var. Var da var.
0: Var, benden başla. Kandırma beni şefim.
2: Kandırabilirim, benim işim bu. Açalım.
0: Çok tuzlu ya. Keki fazla olmuş. Ağzıma fazla geldi tuzuyla beraber.
2: Pilav pişmiş mi?
0: Aa, pilavı pişmiş. Pişmiş. Pilav...
2: Etler pişmiş mi?
0: Azar.
2: Kimin bu yemek?
0: Vallahi tahmin veremeyeceğim ama yanımda benden tüy alıyordu durmadan. Bence onun yemeğidir.
2: O kim?
0: Ya Kayserili kızın ismini unuttum.
2: Kayserili miydi o?
0: Nereliydi? Karslı. İşte bizim şiveyle konuşan.
2: Karslı.
0: He, Aygız'ındır o.
2: Aygız.
0: Evet.

0: mi?
1: He, dilek dilek.
0: Puanın gelsin.
1: Güzel soru. Dileğin diyorum da belki benim de olabilir. Yok ya, ilk böyle diyeyim, şaşırtmacı yapacağım. 5 vereceğim artık.

0: Açalım. Oh yarası.
1: Hiç yaramasın. Bu ne ya?
0: Niye?
1: Yemek değil ya bu. Tuzsuz, tatsız. Kabağı hiç pişmemiş gibi böyle duruyor. Tuzu hiç yok. Lezzet yok ya şefim. Beğenmedim.
0: Pilavı nasıl olmuş?
1: Pilav yediğim de belli olmadı artık. Yani pilav ağza geldiğinde artık pilav yediğim belli olması lazım. Bu yok.
0: Azeriler de pilav bir de meşhurdur ha.
1: Bizim Azeri aşı, Azeri aş değil ya biz.
0: Evet aş.
1: Aşımız güzel olur, yakşı olur.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir?
0: Durali, Seda, Dilek ve sen.
1: Bence bu Durali'nin de. Çünkü o dalmıştı yemeğe. Bazen öyle yemeğe dalan insanların yemeği hiç olur.
0: Peki puanın gelsin.
1: Benimse de artık Royal, affet kendini. 0.
0: Azerilerde hangi pilavlar var?
1: Azerilerde çok pilavlar var. Ben en çok bizim aş. Bile.
0: Siz her şeye aş diyorsunuz ama ya.
1: Yok o aş değil. Ne de siz pilav diyorsunuz, biz de aş deriz de.
0: Tamam. Hangi aş? Ellicik. Kayseri var, bademli var, etli var.
1: Etli var. Sonra en çok sevdiğim şeydi kabak aşı.
0: Kabak aşı.
1: Annem çok güzel pişiriyor ya.
0: Vallahi. Ah özledim demek ki.
1: Çok özledim ya. Biz de 2 senedir görmüyorum.
0: Orman kebabı aşı var. Açalım mı ağzımızı?
1: Açalım mı?
0: Açalım mı?

0: İlk yediğimde yanılmış olabilir miyim?
1: Niye? Ne oldu?
0: Sanki bu benim yemeğim gibi geliyor. Pilavı pişmemiş ya.
1: Pilavı pişmemiş?
0: Yok, benim değil, pilav pişmemiş.
1: Senin değil.
0: Yok.
1: Senin pilavı pişmiş miydi?
0: Evet, güzel pişmişti. Görüntüsünden baktım, güzel pişmişti, tane tane. Çıtır çıtır usta, çıtır çıtır şefim.
1: Evet, kimin olabilir bu Royal?
0: Oh, güzel soru şefim. Şefim, beni niye ilk kurban seçtin?
1: Ben seçmedim, kendi kendinizi seçtiniz.
0: Vallahi doğru. Ya kimin olduğunu bilmiyorum, tahmin de etmeyeceğim. Ama pilavı gerçekten hiç pişmemiş. Eti de ağzımda katır kutur yaptı.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır?
0: Evet.

0: açalım.
1: Ya şefin bugünkü yemekler niye böyle?
0: Doldu.
1: Aşırı tuzlu ya. Fena değil.
0: Fena değil.
1: Evet.
0: Nasıl buldun? Yemeği nasıl buldun?
1: Şimdi diyeceksiniz ikili oynuyor da fena değil diyorum. Ama yok, beğenmedim.
0: Ters köşe mi yapıyorsun?
1: Bence öyle de olabilir ama ne bileyim ya.
0: Kimin olabilir bu?
1: Seda Hanım'ın olabilir ya. Çünkü o çok daldı konuşmaya da unuttu.
0: Hem de şarkı falan söylemişti.
1: İşte şarkı falan söyledi, daldı. Ben bilerek öyle yaptım şefim.
0: Nasıl?
1: Ben bilerek öyle ortalığı şeye getirdim ki bunlar dalsın şarkıya, müziğe, oynamaya. Görmedim ya, Dilek Hanım'la bile oynamaya çalıştım. Ki dalsınlar oyuna, şakaraya, makaraya, yemeği unutsunlar.
0: Puanın gelsin.
1: 4 vereceğim.
0: 4. Açalım gözümüzü. Eller niye titriyor abi bu kadar? Yani?
1: Heyecan.
0: Heyecan.
1: Stres.
0: Stres.
1: Kurban olurum.
0: Geçelim yerimize. Bak bakalım.
2: Gel. Sen gel. Böyle gel.
3: Bakmıyorsun.
2: Gel. Bak istersen bak. Şah eserlerine baksana.
3: Gurme.
2: Çok güzel pirav yaparım. Bastın sıfır kendini.
1: Sana niye ben sıfır verdim o zaman?
2: Ne diyeyim ben? Bastın sıfır, iyi pirav yapıyordun hani.
3: Sen Dilek'i, benim ilk yediğin yemek benimdi. Dilek'i evet. Zannettin. Dilek senin hemşerin.
1: Şefim ben
3: ya.
1: Dedim bunların kafasını karıştıralım. İkimiz kafamızı karıştırdık.
4: Kendi kafasını karıştırdım.
2: Ya Royal evet. Valla ya, beni de yaktın, kendini de yaktın.
3: Hemşerini de yaktın.
1: Ya oyun yeni başlıyor, bir dur. Hafta sonuna kadar düzeltiriz.
2: Hafta sonu? Cuma bitiyor program.
0: Royal, kendi yemeğini bayağı bir gömdün ya.
1: Yani katır kutur dediğim kendi yemeği miydi? Gerçekten berbat. Ama ben düşünüyordum yemek güzel gözüküyordu.
0: Yok, katır kutur olan Dilek'in yemeğiydi.
3: Öyleydi. Katır kutur demişti, evet.
2: Piş pişmemiş dedi bana.
0: Kendi yemeğini de hiç beğenmedim bu arada.
1: Etim bile pişmemişti.
0: Kendi yemeğini hiç beğenmedim bu arada.
1: Ya ben doğruyu söyleyeyim mi? Ben ilk önce size söyledim ya şefim. Benden başla. Ben düşündüm taktik yapacaksın. İlk benden başlayacaksın. Sen de beni şaşırttın şefim.
2: Bir akıllı sensin.
1: Baktım yok. Ters köşe uğramadım.
3: Royal bana taktik yaptığını zannetti. 5 puan verdi. İnşallah her zaman öyle yapar. Umutla bekliyorum Royal'cim.
0: Evet Seda, seninle devam etmek istiyorum. Gel. Takalım gözlüğü.

0: Nasıl bulduk orman kebabını ve pilavı?
1: Eti güzel pişmiş. Baharatı da güzeldi. Eti ilk ben koydum. Bu benim yemeğim olabilir. Yani bu kadar sürede bu et bu kadar pişerdi. Bence bu benim yemeğim şefim.
0: Güzel mi pişmiş?
1: Evet eti yani çok çok güzel değil ama en güzel pişen benimki diye düşünüyorum. Çünkü ilk yemeği ben koydum ocağa. Sarımsağı da güzel geliyor ağzıma. Ben ince ince doğramıştım. Hı. Bu benim yemeğim.
0: Senin yemeğin?
1: Evet.
0: Puanın gelsin.
1: 6.
0: 6 yok efendim. 5 var.
1: Aa, 10'a kadar biliyordum.
0: 10'a kadar cuma günü. Sıfırdan 10'a kadar.
1: Tamam. 5.
0: 5.
1: Ne gülüyorsun? Yaptım bir hata herhalde.
0: Bir şey soracağım.
1: Sor.
0: 10'a kadar olduğunu biliyorum da niye yemeğin 6 veriyorsun?
1: Ya riske atıyorum diye.
0: He.
1: Atma dur diyorum yani.
0: Çevir
1: hemen
0: kazı yanmasın derler ha. Bizim orada ona.
1: Ha öyle değil mi? Hemen böyle kumar oynama. Adam gitti. Ay gözün kör olmasın. Ödümü kopardın. Gözümü de açamıyorum kızacaklar diye.
0: Kızmaz kimse kızmaz sana. Açalım.
1: Bak eti iyi pişmiş ama kabağı gırt gırt etti. Bu Loray neydi? Bir Trakyalı nasıl R diyecek? Kolay mı? Royal. Ha çıktı. Royal.
0: Kimin?
1: Royal.
0: Royal.
1: Sanki çünkü kabağı gırt gırt etti. Eti iyi pişmiş.

0: Bu da yeteneği erken koydum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Royal'in direkt bu. Durali ve sen.
0: Evet.
1: Ve Royal.
0: Bak sen de söyleyemedin. Royal. Ha oldu. Royal. Royal'in yemeği bu. Çocuk bana 5 verdi.

0: kabağı geç mi koydu ki bu çocuk kırt kırt ediyor? Kabak en çabuk pişen şeydir. Havuçtan versene bir.
1: Bir kere tattırıyoruz bu arada.
0: He, doyuracağım karnım ben.
1: E bitti artık. Havuçtan ver dedin, havuçtan verdin.
0: Havucun da önce.
1: Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu Dilek'in değil. Dilek unuttuydu, hatırlıyor musun? Havucu geç attı. Bu şeyindir. Biraz daha ver.
1: E bir kere tattırıyoruz. Ben... Havucundan verdin, havucundan ver.
0: Bir tek onu verdin, plan vermedin.
1: E niye vereceğim? Ben hepsini veriyordum. Sen benim işime karışıyorsun burada.
0: Tamam, onu
1: ben
0: da ver yani.
1: Ben veriyorum hep.
0: Kaşın yanına koyuver demek istedim ben.
1: Yok, ben öyle anlamadım. Dilek. Havuç ver dedin, havuç verdim ben.
0: Tamam, pilav da ver canım. Pilav önemli detay.
1: Bak, patatesinden de veriyorum.
0: Heh, sağ olasın.
1: Açalım. Efendim, açalım. Yemeği nasıl buldun?
0: Güzeldi. Beğendim.
1: Neyini beğendin?
0: Eti güzel pişmiş yani, meyanını güzel yapmış.
1: Neyini?
0: Birbirine meyanını derler ya, hani sosunu iyi yemiş birbirine.
1: Yemekte meyan yok ama.
0: Şey ya, salçasını, sorgaçını da.
1: Ne?
0: Sorgaçı.
1: Meyan unla yapılan bir şey. Meyhane. Meyhane. Meyhane denir ona.
0: Hmm.
1: Evet. Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu şeyin. Kel olan vardı ya. Rizeli. Rivriv.
1: Rivriv?
0: Neydi ya?
1: Dur Ali.
0: Dur Ali'nin.
1: Duruyor zaten o.
0: Ali, senin bu yemek. Güzel yaptın sen. İyiydi yani. Çabuk koydun yemekleri ocağa.
1: Beğendin mi?
0: Beğendim.
1: Puanın gelsin.
0: Dur Ali, mecbur fazla veremem ya. Yemeğin güzel olabilir ama nasıl fazla vereyim? 2 vereceğim sana da. Bir dilek kaldı, dur bakayım. Doğru tahmin ettin mi? Kıtır kıtır pirinci ver bakalım. Soğuk suyu koydu pirincin üstüne. Daha da diriltti.
1: Kim?
0: Dilek.
1: Ne yaptı?
0: Soğuk su koydu pilava.
1: Olmuş mudur sence pilava?
0: Sanki var ya, evde pilav yapıyor da. Olmamıştır, olur mu?
1: Az mı vereyim, çok mu?
0: Normal, pilavını fazla ver.
1: Tamam, pilavını fazla. Yemeği nasıl buldun?
0: Yemeği yok ya, hiç tadı yok.
1: Duymuyorum.
0: Biraz tadı yok. Ha, bunlar kekik koymamış yemeğe. Her şeyi ölçülü veriyorsun, niye az koymuşlar?
1: Bilmem, sor bakayım niye az koymuşlar.
0: Niye az koyuyorsunuz ki? Ölçülü veriyor adam zaten, ne fazlasını veriyor ne azını.
1: Pilav pişmiş mi?
0: Pilav iyi, fena değil. Çok güzel değil. Ama Royal'in dediği gibi kıtır kıtır da değil yani.
1: Kimin olabilir bu?
0: Bu Dilek'in yemeği.
1: Beğendin mi peki?
0: Yok ya.
1: Neyini beğenmedin?
0: Diyorum ya, kendini bulamamış yemek sanki. Benim mi lan? Ben ya öyle, benimki özlendi, ben verdim. Yok yok, Dilek'in yemeği bu. 2.
1: 2? Strateji mi geliştiriyorsun? Gelene geçene 2 veriyorsun ya.
0: Ya şimdi ayıp, 0 ne ya? Yüz yüze bakıyorsun şurada ya.
1: Bugün böyle diyorlar, ondan sonra...
0: Cuma günü birbirini yiyorlar.
1: Yok, çarşambadan itibaren başlıyorlar.
0: Başlıyor mu? Hı. Açayım mı gözümü?
1: Yok, açma. Bu 1 puan bile 2 puan bile çok önemli, biliyorsun değil mi?
0: Doğrudur.
1: Tabii. Açabiliriz.
0: Son günde görüyorum hep. Kalkıyor mu?
1: İstiyorsan
0: çat diyeceğim.
1: İstiyorsan otur, kahve de söyleyeyim sana.
0: Söyleme. Allah cezanı vermesin seni.
2: Teşekkür ederim. Çok kibarsınız.
3: Bir şey söyleyeceğim. Niye taktınız bana bu kadar ya?
0: Takmadım.
3: Habire Dilek'in yemeği, kendi yemeğini benim yemeğim diye zannedip öyle bir gömdün ki. Bak, tebrik ediyorum ama seni gerçekten.
0: Ama hiç kekik koymuyordu. Ben kekiğin hepsini koydum.
1: Son tattığın yemek kendi yemeğinde.
0: Ama kekik kokmuyor.
4: Çok iyi gömüyor.
3: Süper.
4: Mükemmel.
3: Tebrik ediyorum.
0: Ne yapalım
3: canı
0: ya?
3: Gönülden böyle.
0: Gözümüz
3: vallahi
0: görmüyor. Gönlümüzde ne varsa o çıkıyor.
3: O çok beğendiğin Dur

0: yediğin yemek de benim de.
1: Yine de sağ olsun, hani insaflı ya. İki verdi bize. Yine de sağlık.
2: Ya ilk günün şeyi işte ya.
0: He ondan.
3: Çocuğu da canlı istiyorum, yakalayın.
4: Kara şövalyeler.
5: Elime geçtin Battal. Seni Bizans sarayından kaçırdıklarında çok küçüktün.
4: Battal benim ellerimde can verecektir.
6: Oğlum.
7: Ahım o alçakların yanına. Komayın sakın.
8: Ölüyü çuvala koyup ağzını bağlayın.
3: Canımın Battal Gazi'ye feda olsun.
9: Oğlunu arıyordun demek.
4: Bütün ömrümce bugünü bekledim amca.
7: Babamsın sen benim. Affet beni.
3: İkisini de parçalayın.
8: Haydi bir arslan yavrusu.
10: Battal Gazi'nin intikamı. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ben sıfır vermeyeceğim. Sonuçta bir emek var. İnşallah arkadaşlar da benim gibi adaletli olurlar.
2: Seda bugün puanlarda herkese 2, 3 falan veriyor da sonuçta halkın gözünde vicdanlı gözükmeye çalışır da Sedacığım, hafta sonu bunları ben sana hatırlatacağım.
3: Dilek!
4: Buyurun.
3: Sana yarın bir tane hatırlar mısın çocukluğumuzda böyle beyaz yakalı önlükler vardı hani.
4: Onu cuma günü giyeyim. Bulamam cuma şimdi. Ha, cuma günü bulur getiririm ama.
3: Getir kız.
4: Ama getiririm. Tamam gidiyorum. Nasılsınız?
3: Kangurular gibisin aynı.
4: Ya çok heyecanlıyım şimdi.
3: Kanguru yürüyüşü mü o?
4: Yok. Ceylan sekmesi.
3: Ceylanlar öyle mi sekiyor?
4: He öyle sekiyormuş.
3: Benim aklıma kanguru geldi de.
4: Yok yok ceylan sekmesidir o.
3: Ceylan sekmesi.
4: Ceylan sekmesi.
3: Saçlarımızı toparlayalım.
4: Hemen.
3: Ya yemekte toparlamıyorsun bari burada toparla.
4: Tamam vallahi yarın zaten bağlayacağım saçlarımı.
3: Evet yarın bağlayalım.
4: İki kulak yapayım mı?
3: İki kulak mı yapıyorum?
4: Şöyle
3: beş kulak mı?
4: Şöyle
3: yap
4: yap. Tamam
3: bağlayalım. İzleyicilerimizden sonra fırça yiyoruz.
4: Ben normalde hep böyle yazıyorum biliyor musun?
3: Öyle mi? Yarın da öyle olur. Takalım gözlüğü.
4: Hemen. Şef neredesiniz?
3: Geliyorum.
4: Ha geliyor musun? Tamam gelin.
3: Buradayım.
4: Bir şey söyleyeceğim size.
3: Gelince söyle.
4: Peki.
3: Ne söyleyeceksin?
4: Benim çok aşırı derecede kolestrofobim var şu an. Gözlüklerde çok karanlık. Arada bir bana ses verin olur mu?
3: Niye korkuların mı var?
4: Kolestrofobim var evet. Karanlık yerleri.
3: Neyin var?
4: Kolestrofobi.
3: Açalım.

0: Nasıl buldun orman kebabı ve pirinç pilavını?
1: Bunu yapan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum. Şu taraftaki. Arkadaşlar ya, yemek yapmasını bilmiyorsanız niye beni zehirliyorsunuz bu tabakla? Vallahi boğazımı deldi geçti gitti. Ay benim yemeğim olursa bir de bana kendimi gömüyormuşum. Aynı rezil olurum. Şöyle söyleyeyim. Pilav güzel olmuş. Tabii soğuk şu an yemek soğuduğu için ama gene de güzel, lezzetli. Eti de iyi pişmiş. Kabak biraz diri kalmış. Bir şey söyleyeceğim, bu sanki benim yemeğim.
0: Az önce gömüyordun.
1: Ay vallahi benim yemeğim bu. Ay bismillahirrahmanirrahim, benim yemeğim acaba? Ay bir dakika, şimdi heyecan yaptım. Ay gülme komşuna gelir başına, millete güldüm güldüm orada. Ay benim yemeğim bu kesin var ya.
0: Ne oldu da geri vites yaptın 2 dakikada ya?
1: Ay ben kabakları pişirdim mi pişirmedim onu hatırlayamıyorum.
0: Sen yaptığın yemeği bilmiyor musun?
1: Ya biliyorum da kabaklar böyle beyaz beyaz duruyor.
0: Sadece
1: sanki.
0: Kabak yok yani. Kereviz var, sarımsak, soğan, et,
1: sarımsak
0: patates,
1: tadı geliyor
0: havuç,
1: zaten.
0: Pilav.
1: Pilav iyi iyi güzel.
0: Sen iyi yaptın mı pilavı?
1: Tabii ki de. Neydi? Risotto muydu? Neydi?
0: Şefim. Risotto.
1: Risotto. Şey şefim. benim mi acaba ya?
0: Bilmem. 4 kişisiniz. İyi düşün.
1: Ay benim mi bu ya? Bir şey diyeyim, kabaklar pişmemişti benimkinde sanki, öyle hatırlıyorum. Tencerenin üstünde böyle birazcık beyaz duruyorlardı.
0: Puanın gelsin.
1: Ama 5.
0: 5.
1: He 5. İnşallah benimdir ya, inşallah. Ay benim miydi? Benim değil miydi? Ay inşallah benimdir. Ay gitti mi? Vallahi mi? Ay bir şey diyeyim, inşallah benimdir. Ay. Ay benim miydi ya? Ay benim değildi o. Ama kime gittiyse gitti artık. 5 gitti vallahi. 0 mı verseydim ya? Neyse.
0: Açalım. Nasıl buldun yemeğimizi?
1: Hiç güzel pişmemiş. Et çiğ kalmış. Vallahi billahi çiğ kalmış. Sebzeleri de çiğ kalmış bu yemeğin. Bir pilav böyle hani biraz iyi geldi ağzıma. Kekik hiç yok. Tuz yok. Çok tatsız tuzsuz geldi bu ya. Acayip tatsız tuzsuz hem de. Royal kendini çok övdün ama vallahi bu yemek senin gibi geliyor bana ama. Çiğ yani.
0: Ne salça çiğ?
1: Da, ya bütün sebzeler çiğ. Et,
0: hangi sebzeler çiğ?
1: Bezelye çiğdi. Kereviz sapı vardı. Kereviz sapının tadı bile yoktu yemekte. Bak az önceki yemekte bütün sebzelerin tadı şeyi aroması geliyordu. Bunda gelmiyor.
0: Pilavı nasıl buldun?
1: Güzel pişmiş. Öyle katır kutur değildi.
0: Senin olabilir mi?
1: Demeyin. Vallahi deme şef. Kendi yemeğimi mi gömüyorum? Ne yapıyorum?
0: Ben.
1: Ay. Kendi yemeğim mi acaba?
0: Puanın gelsin.
1: Vallahi benim değil ya. Etim pişmiştir benim. Bastım 0'ı. Benim miydi ya? Benim miydi acaba? Ay benim değildir inşallah. Ay gülme komşuna geldi başına.

0: पता चले।
1: Pilavı da güzel pişirmiş. Kim yapmış, ellerine sağlık. Sebzeleri de güzel pişmiş. Yok, benim değildir. Benim midir? Yok canım, değildir, değildir ya. Ama kimi bu yemek? Eti çiğ kalmış ama. Ama tuzu yok, tuzsuz. Benim mi? Yok, benim değildir. Ay benim mi ya? Ay bilemedim şimdi. Benim değildir ya.
0: Tamam, senin değil, of. Benim mi? Benim değil. Benim mi? Benim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle?
1: Yok, aşk olsun. Mutfakta şef ne derse her şey doğrudur.
0: Kimin olabilir bu yemek?
1: Düşün. O çok bilmiş, Seda Hanım'ın yemeği olabilir. Ay Seda Hanımcığım. Basayım sıfırı da aklın başına gelsin. Vallahi Seda Hanım'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Bir şey söyleyeceğim, benim değil değil mi? Ne olsun vallahi, rezil olurum. Seda Hanım'ındır. O bana iki vermiş değil mi?
0: He.
1: He, ben ona sıfır veriyorum. Ama yemeğim güzel olmuş. Benim miydi ya? Geri alabilir miyim puanımı? Şefim, değiştirebilir miyim?
0: Alabilirsin, al.
1: Nerede? Bir şey söyleyeceğim. Kaç puan bu? Beş mi, sıfır mı?
0: Sıfır.
1: Yapma ya.
0: Vallahi sıfır dedi.
1: Vallahi mi? Vallahi benim yemekti o, gitti. Görüyor musun? Benim ya, yemeğim gitti. Ya. Vallahi benimdi o ya. Ay gitti.
0: İnsan
1: ay.
0: Kendine sıfır verir mi?
1: Vallahi ya? Benim yemekti o ya. Ah Seda, yaktın beni.
0: Açalım.
1: Ay çok güzel pişmiş bu. Bak bu benimdir.
0: O değil. Sen de her yemeği benim yiyorsun. Aynen. Ya.
1: Bak bu benimdir şefim. Kesin ve net benimdir. Eminim eminim, bu benim yemeğim. Benim ya, benimdir, kesin benimdir.
0: Neye göre senindir ya?
1: Bir kere çok güzel kekik kokuyor. Et pişmiş. Sosu böyle, kıvamı güzel olmuş. Hani böyle biraz suyunu çekmiş. Hoş bir tadı kalmış. Pilavım da pişmiş. Ben kendi yemeğime sanki yoğun sarımsak koymuştum. Bunda sarımsak tadı o kadar yok. Ama güzel pişmiş bu. Bu benimdi. Benim elim lezzetine benziyor bu.
0: Puanın gelsin.
1: 5. Allah'ım, kayıp mı ettim? Geri alsam mı şef? Geri alsam mı? Şef, geri alabilir miyim?
0: Niye?
1: Geri alayım ya.
0: Ne oldu?
1: Vallahi geri alayım ya.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: Saniyede vazgeçtim. Çünkü niye? Şey, bunda sarımsak yok. Bu benim değil. Ben daha sarımsağı böyle rendelemiştim, baskın olsun. Ne olur geri alayım şef, yalvarıyorum geri alayım. Ne olursun şef, yalvarıyorum. Şef, neredesin?
0: Ağzımızdan anında
1: ya
0: çıktı.
1: Ya ama şef, lütfen
0: ben
1: ya.
0: Ben yapıştırırım, koyarım. 5-0, fark etmez. Sen, belki senin yemeğin.
1: Değil, değil. Ben biliyorum. Ben basmıştım sarımsağı ya. Benim mi?
0: Olabilir.
1: Benim mi?
0: Olabilir.
1: Allah aşkına.
0: Vallahi.
1: Vallahi mı?
0: Aç gözünü.
1: Yapma. Oynuyor. Ay inanmıyorum.
0: Ama bir tane daha 5 verdin.
1: Kendime mi verdin? Kime verdin?
0: Bir bak bir yerine bir geç bir.
1: Ay yapmayın. Ay yapmayın.
0: Bir insan kendi yemeğini bu kadar gömer mi ya?
1: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu pişmeyen et benim miydi?
0: Bir bak, bir bak ama.
1: A5.
2: Bana
1: çok sevindim.
2: Çok sağ ol.
1: Ay çok sevindim. A5.
3: Nereye koyardın ki, bakayım ne yapacaksın?
1: A5 benimmiş. Canım benim ya, kusura bakma. A5 benim tabağım.
3: Benim yemeği beğeniyorsun, sonradan da başlıyorsun.
1: A5 bakabilir miyim?
0: Al o 5'i akşam eve götürürsün.
1: Aa vallahi 5 ha. Baksana bak, bak 5.
2: Bana da verdin canım benim. Çok sağ ol. Bana da verdin.
1: A5 bak 5.
2: Seda'ya 0 vereceğim dedin ama.
3: Yanımda durdun, taktikleri aldın.
2: Ben sana iki
3: aldın.
2: Verdim. Niye sıfır veriyorsun?
3: Ya.
2: Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Roya, bir dur.
1: Üzgünüm.
2: Sana... ha? Atır yok mu hiç? Atır yok mu? Atır. Atır diye bir şey var.
1: Hatıra gelmedik hayatım. Kendi tabağını bulma yarışmasına geldik.
2: Sıfır ne ya?
1: Atırı dışarıda veririz ya.
2: Görürsünüz yarın. Yarın görürsünüz.
0: Kendi yemeğini niye bu kadar çok gömdün ilk başta?
2: Gömdü, gömdü, gömdü.
1: İlk benim yemeğim mi vardı?
0: Evet.
1: Ne dedim, hatırlamıyorum.
0: Sonra bir vitesi R'ye aldın.
1: Evet.
0: Övdün.
1: Evet, vites kullanıyorum zaten.
0: Son şey tattı, soracağım. Son tattığın tabak Seda'nındı. Seda kendini oynadığının tattı. Sesini duydukları
1: evet.
0: Vardı.
1: Evet, evet, evet. Doğru, doğru.
2: Seda'nın
1: yanması beni bütün her şeyi değiştirdi.
2: Direkt bana 5 puan verdiği için çatladı, çatladı. İnşallah hep böyle gider.
0: Puanın gelsin.
1: 5. Allah'ım, Kayıp mı ettim? Geri alsam mı şef? Geri alsam mı? Seda, sen benden bir daha zor beş alırsın. Ne Seda ne Dural. Hele o Dural'ya var ya. Çok bilendim o çocuğa.
0: Evet Dural'cığım, senle devam etmek istiyorum.
4: Evet.
0: Lütfen gel.
4: Geliyorum.
0: Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.
0: Bir Kolombiya'ya gideyim mi?
4: Gidelim şefim.
0: Neydi o şehrin ismi?
4: Barranquilla.
0: Bir daha bir şey daha vardı. Barranquilla bir şey.
4: Bogota var.
0: Bogota, Barranquilla var.
4: Evet.
0: Öyle miydi?
4: Bogota, İstanbul, Barranquilla, Rize diyelim. Aktarma.
0: Aktarma.
4: Evet şefim.
0: İlk önce nereye gidiyoruz?
4: Bogota'ya gidiyoruz.
0: Bogota'ya gidiyoruz. Sonra?
4: Barranquilla'ya geçiyoruz.
0: Barranquilla'ya geçiyoruz. Geldik Bogota'ya. Açalım ağzımızı.
4: Açıyoruz.
0: Nasıl bulduk orman kebabı ve pilavı?
4: Allah, türbülansa girdim. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir... Vallahi bir patates tadı aldım. Başka bir tat gelmedi.
0: Et de verdim. Bezelye, havuç, pilav.
4: Eti direkt yuttum herhalde, dişleyemedim.
0: Çok mu pişmiş?
4: Vallahi pilavı güzel. Patatesi de, eti direkt yuttum, arada kaynadı. Başka bir tat almadım.
0: Kimin olabilir?
4: Ya bu büyük ihtimal Royal'in.
0: Puanın gelsin.
4: 0 vermiyorum, 5 veriyorum.
0: O nasıl bir şey ya?
4: Yani 0'ı vermiyorum, 5 veriyorum.
0: Kime 5 verdin? Royale mi?
4: Evet.
0: Royale niye öyle bir torpil mi geçti? Ne yaptın?
4: Yok, tadı güzeldi.
0: Tadı güzeldi.
4: Ama etten tad alamadım, diğerleri güzeldi. Vallahi gaza geldim.
0: Gelmesen de canım gaza.
4: Normalde vermezdim.
0: Niye? Niye verdin?
4: Şimdi yani? Şey dedik, Barranquilla, Bogota dedik, türbülansa girdim. Eti bir anda yutunca tatlar karıştı.
0: Açalım.
4: Açtı. Yemek güzeldi sanki ama ilk yani enteresan, yutunca bir anda unuttum. Vallahi benim de olabilir ya. Şeyler biraz büyüktü sanki.
0: Neyler?
4: Patatesi.
0: Aa, strateji.
4: Havucu büyüktü, ben onu biraz yamuk yumuk doğrayamadım.
0: Ya harbiden, pilavı nasıldı?
4: Pilavı güzeldi, hoşuma gitti.
0: Sebzeleri
4: büyük gibi geldi. Vallahi benim de olabilir.
0: Sen sebzeleri büyük mü doğramıştın?
4: Şefim, ben küp küp doğrayamadım onları. Bir değişik, bir acayip oldu. Yani beceremedim.
0: Kimin olabilir, kimin?
4: Yemek. Bu kesin benim yan komşunun.
0: Seda?
4: Evet.
0: Seda'nın yemeğine puanın gelsin.
4: 2 veriyorum.
0: 2.
4: 2.

0: Şefim sanki uçakta gibiyim.
1: Niye?
0: Sandalyede sallanıyor ya.
1: He. Açalım. Nasıl bulduk?
0: Şefim, bütün yemekler birbirine benziyor. Ben anlamadım ki. Yani güzel, eti de güzel. Sebze, hepsi tadı geliyor. Sert değil havucu, bezelyesi. Bezelye gayet yumuşak.
1: Kimin olabilir?
0: Ya bu kesin Dileğendir.
1: Puanın?
0: Ona 0 veriyorum.

0: Buna 0 verdik. 2 tane 5 verdik. Bol.
1: Yemeği nasıl buldun yemeği? Matematiği bırak. Yemeği nasıl buldun?
0: Şefim, yemek bu yok. Tad alamadım bundan.
1: Hiçbir şeyden tad alamıyorsun ya.
0: Yok, tad alıyorum da şey hoşuma gitmedi.
1: Neyi hoşuna gitmedi?
0: Et böyle şey gibi, lastik gibiydi.
1: Ne lastiği gibi?
0: Aynen normal lastik gibi. Saç lastiği.
1: Sen niye lastik yiyorsun sen de? Nereden anladın lastiğin o tat şeyini?
0: Öyle ama pişmiş, yarısı yağlı böyle sanki. Böyle yağı böyle hafiften kızartmış böyle yağda. He. Direkt şey geldi, kızarmış yağ geldi.
1: Lastik tadı öyle mi oluyor?
0: Ya ben öyle alıyorum.
1: Niye sen evde lastik mi yiyorsun ya?
0: Şefim, hobilerim lastik yemek.
1: Başka hobim var mı bilmediğimiz?
0: Yok.
1: Peki, etlere lastik gibi dedin. Havuç, patates?
0: Havuç biraz yumuşak gibi. Patatesin tadı güzeldi.
1: Pilavı nasıl bulduk?
0: Pilav da iyiydi.
1: Kimin olabilir?
0: Evet, ses tonumuzdan da anlaşılacağı gibi bu herhalde ismini söylemediğim... Kimdi o? Royal'in olabilir mi?
1: Bilmem.
0: Royal?
1: Ses tonumla ne alakası var ya? Sen benim ses tonuma göre puan vereceksen yanılıyorsun, söyleyeyim sana. Ben bağırırım, çağırırım, sesi kısıltırım, yükseltirim, açarım, kapatırım. Her türlü oynarım yani.
0: O zaman evet, şefim,
1: puanın.
0: 3.
1: 3.
0: 3 veriyorum.
1: Royale 3 mü verdin?
0: Vallahi 3 vereyim. Öyle 0 veremem. Bir tane verdim, o da Dilek 0 verdiği için bana. Ben de ona verdim.
1: Kimseye 0 verdin mi? 1-2 tane verdiniz galiba.
0: Bir tane verdim şefim. Bir kişiye verdim. Diğerlerine bol keseden verdim. Ama bu bugün için.
1: Hazırsan aç gözünü. Bakalım yemeğini bulmuş musun?
0: Kime ne puan verdin? Kesin bulmuşumdur. Bulmadıysam hiçbir şey görmüyorum.
1: Gözlüğü koyarım yerine. Yerimize geçelim.
2: Gel gel gel. Başa geç, başa geç, gel. Allah aşkına geç, geç. Allah aşkına geçsene bir.
3: Gel gel gel gel.
2: Beğendim, eti beğendim, pilavı beğendim.
0: Ama nasıl bildin?
2: Nasıl bildin? Niye sıfırı veriyorsun o kadar beğendiğin yemeğe?
1: Kendi yemeğine lastik gibi dedin ya.
0: Şefim,
1: lastik... Son tattın tabak kendininden.
0: Benim de... Ya aslında orada aldım tadı da... Ya ne bileyim, patatesler büyüktü. O lastik gibiydi gerçekten. Lastik gibi denk geldi ya. Pişirememişim herhalde.
3: Durali aslında çok akıllıca düşünüyordu ama nedense benden yana oldu şans. Durali bana 5 puan verdi. İnşallah o da böyle devam eder.
1: Hazırsak başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Başlayalım.
1: İlk Royal, senden başlamak istiyorum.
0: Başlayalım şefim.
1: Ben size tas kebabı yapmanızı söyledim. Siz bana etli türlü yaptınız hepiniz. Etli türlünün tadına bakalım.
0: Bence aynı yaptık.
1: Hepiniz etli türlü yaptınız.
0: Sulu.
1: Sulu, suyu nerede? Kekik atmayı unuttun mu?
0: Yok, attım.
1: Nerede?
0: Attım.
1: Yemeğin suyu yok. Ama
0: lezzet. Son dakikada aceleye geldim ya, suyundan biraz yetiştiremedim belki.
1: Bu ağacı ben mi yiyeceğim?
0: Bakabilir
1: miyim? Defne yaprağı yemeklere koku ve lezzet versin diye konulur. Tabağa yenmeyecek hiçbir şekilde hiçbir şey konmaması lazım. Kabuk yiyorsan vereyim ye.
0: Olsun,
1: ama muhteşem bir tadı bunun.
0: Şansa.
1: Lezzetli bir yemek. Azerbaycan'da bu pişmemiş pilava ne diyorlar?
0: Çiğ.
1: Çiğ.
0: Evet, pişmiyipti.
1: Pişmemiş demeyeyim de yarı pişmiş.
0: Ya şefim, hem güzel diyorsun hem pişmemiş.
1: Bak,
0: diyorsun.
1: Yemek güzel. Pilav yarı pişmiş. İçerisinde defne yaprağı var. Sana puanım.
0: Takma ya. Defne yaprağına takma.
1: 2.
0: Teşekkürler şefim.
1: Bu
4: bugün şeften 2 puan aldığım için gerçekten üzüldüm. Çünkü şef yemeği tadarken beğendi ama bir anda 2 puan vermesi biraz beni çok üzdü ya. 4 beklerdim.
1: Gelelim. Dilek.
2: Buradayım.
1: Neredesin?
2: Buradayım. Çünkü cebime gir. Bir sus. Almışım sıfırı zaten.
1: Dilek.
2: Efendim mi?
1: Risotto lapa bir pilavdı. Bu pilav pişti mi?
2: Tabii ki. Lütfen. Kabul ediyorum. Pişti o pilav. pişti. Vallahi pişti şef. Vallahi pişti. Pişmedi mi? Hakikaten mi? Bir dur.
1: Vallahi tuzu yok. İnan pişmemiş.
2: Ay, pişmiştir o. Evdekiler zaten dedi, inşallah pilav yaptırmazlar sana. Aa, teşekkür ederim, o pişti değil mi? o güzel mi? Evet. Ya var ya, evet, harikasın şef, seni seviyorum. Vallahi o güzel bak. Deniyorum benim lezzetine. Ama pilav için demeyelim. Tamam. Ay, hepsini bilmiş. De! Bir dakika. Ya bir sus sen ya. Bir dakika. Biz konuşmuyoruz. Bir dakika, onu geri koy yerine. Ay Allah aşkına geri koy. Şöyle yaptı bana ya. Bir nedir şefim ya? Ya şef bir nedir ya? Bir verdi ya. Allah'tan sıfır vermedi. Bir verdi.
1: Geçelim Durali'ye. Bu Rize usulü havuç doğrama tekniği. Bu patatesler falan ne olacak?
0: Patates.
1: Türlü demedim bak, senin bu yaptığın yaz türlüsü.
2: Kadın bak, o kadar...
0: Tuz attım şefim.
4: Atmış.
1: Tuz attın mı?
0: Attım da demek tencerede kaldı tuzu.
1: Gram tuz yok, gram. Hani tuz unutulmuş bariz. Pilav pişmiş. Bu orman kebabından ziyade tarla kebabına dönmüş.
4: Sıfır gelsin.
1: Sana puanım 1.
0: Teşekkür ederim şefim. Hiç yoktan iyidir.
1: Sedoş.

0: Yemeğin suyu nerede? Hani bunlarda su var da seninkinin suyu nerede?
1: Pilav çekti. Siz pişirirken diyordunuz, hatırlıyor musunuz? Seda suyunu çok koydun diye. Ama bak pilav içinde çekti, çekti hep alttaki pilavlar.
0: Biz yemeğin suyunu pilava koymadık.
1: Koymadık, tabakta çekti.
0: Tabakta pilavla ne alakası var?
1: Yanında ya, altında. Ama pişirirken gördün şefim. En tam, çok suyu ben koymuştum.
0: Tam Trakyalısın ya.
1: Kendimi sıyırmaya uğraşıyorum.
0: Et pişmiş güzel. Valla pilav pişmiş.
1: Sağ
0: et de pişmiş, yemek de pişmiş.
2: Allah gitti puan. Puan gitti.
0: Tuzuyla suyu nerede?
1: Tuzluktan dolayı tuzunu atamadım diye düşünüyorum. Çünkü hiç evde onu kullanmam.
0: Senin tuz
1: elim
0: çalışıyor.
1: Elim alışkın değilim. Ben bir de eski
0: ya suyu. Ya şunu çevirmeni... Şunu çeviriyorsun.
1: Hani
0: bir şey
1: bir annelerimizin göz kararı var ya.
3: Yavaş çevirmiş şefim.
0: Sen
1: göz
0: evde,
1: kararı olayı.
0: Sen annemizin göz kararı yaparsan evden tuzluk getir, evden bıçak getir, bıçak evden soyacak getirirsen. Tamam. İşte bura sizin evinizin mutfağı değil, benim mutfağım.
1: Yarın tuzluğa daha dikkat edeceğim.
0: Bura benim mutfağım. Ben ne gösteriyorsam, ne veriyorsam yap onunla. Al beşe.
1: Sağ ol.
0: Sana puanım, sana puanım.
2: Ya of, ya oynamıyorum ya.
1: Canın sağ olsun şefim ya.
0: Üç. Hakkaniyetli
1: davran. Bilirsin. Şefin adaletli olduğunu biliyorum. Kesinlikle çok güzel puanlar vereceğini biliyorum. Güveniyorum. 3 puan hakkım 3 puanı verdi. Teşekkür ediyorum.
0: Yine haftanın ilk günü sıfırı çakmadığıma dua edin ya. Herkese güzel güzel puan verdim. Şimdi toplamda almış olduğunuz ilk günün puanları geliyor. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. Royal. İlk günün günahı olmaz. Toplamda almış olduğun puan 6. İyi bir puan. Dilek.
2: Buradayım. Benim. Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim ondan önce?
0: İlk günün sonunda almış olduğun toplam puan 8. Durali. Toplam puanın 13. Ve Seda. İlk günün sonunda toplam almış olduğun puan 20 ve ilk günün liderisin. 20 puanla öndesin. Dilekciğim söyle.
2: Şu turşulardan birini alabilir miyim Allah aşkına? Giderken götüreyim bari.
0: Niye hatta turşu?
3: Sabahtan canı çekmiş giderken diyor. Benim
0: aş veriyorsun kız.
2: Ha? Yok yok vallahi. Sindirim bozuldu. Gidim şu kavanoz açayım da yiyeyim bari ya.
0: Daha dur ilk gün daha 4 gün daha var ya.
2: Ya 8 puan yedir.
0: İlk gün olur böyle şeyler.
1: Günü lider bitirdim. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. İnşallah böyle devam eder.
2: Ah bu Seda var ya bugün birinci oldu, lider oldu ya. İçime oturdu. Vallahi içime oturdu. Seda yarın var ya o bir liderle elinden almam lazım seni.

0: Metrekare'de bu bölüm Hadımköy'de, 1000 metrekare büyüklüğünde, 4 katlı havuzlu bir villaya konuk oluyoruz. İçinde sinema salonu, sauna gibi alanların bulunduğu bu keyifli evin tasarım hikayesini iç mimar Anna Fresco'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Anna Fresco, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır da iç mimariyle ilgileniyorum. Bugün sizi Hadımköy'de 4 katlı bir villada ağırlamış oluyoruz. Oldukça da büyük bir bahçesi var bu villanın. Size öncelikle biraz bahçeden bahsedeyim. Bahçemiz çeşitli bölümlerden oluşmakta. Önce bir arabayla giriş ve artı yaya yol girişi var. O ikisinin kesiştiği yuvarlak çok güzel bir şelale çeşmemiz bulunmakta. Arkada